Viva!

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Iraz Sanders, Olivia Derin Sanders ve Arzu Burcu'ya teşekkür ederiz.
4: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.

Günaydın. Bu sabah sabahla Seyyah Grubu ve Dilek Türkan'ın beraber yayınladığı, beraber kaydettiği Bulut Gelir dinleyerek başladık. Şimdi Anadolu Kuartet ve Burcu Yeşilbaş'a kulak vereceğiz. Üç şarkı, dört dil albümünden. Albüm demek doğru mu bilmiyorum ama bir EP'den bir kayıt bu. Kuzum Stana.

Sabahlık devam ediyor. Şimdi de Ensemble Fis Füz radyonuzda olacak ve onlardan Bahar Gelenlemen'de dinleyeceğiz. Ardından Miraz grubuna kulak vereceğiz. Ötme Bülbül.

Sabahlıkta şimdi de Bajar var ve onların yorumuyla enteresan bir yorum bu. Muhabbet bağında radyonuzda.

Ve sabahların ilk bölümünü Can Etili ile kapatıyoruz. Can Etili TRT sanatçılarından bir tanesi ve ilk defa herhalde ben de annem sayesinde dinlemiştim. Gafil Gezme Şaşkın yorumuyla Can Etili'ye kulak vereceğiz. Böylece ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
0: Sabahlık devam ediyor.

0: verse verirdi bana. Bu köşkü sarayı sana kim verdi?
1: Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme kardeş türkülerle başladık. Bu kadar parayı sana kim verdi dinledik. Şimdi Barabar grubuna kulak vereceğiz ve Kanadım Değdi Sevda'ya dinleyeceğiz. 1, 2, 3, 4.

özümü kattım. İnsan sufakından çok geldim gittim. Bülbül oldum filiz, bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Sonda önce Erdal Erzincan, ardından Mercan Erzincan'a kulak vereceğiz. Önce Erdal Erzincan'dan Kainatın Aynasıyım dinleyeceğiz. Ardından Mercan Erzincan'a kulak vereceğiz. Haber Getir Pirim'den dinleyeceğiz. Böylece kapatacağız programı. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Iraz Sanders, Olivia Derin Sanders ve Arzu Burcu'ya teşekkür ederiz.
0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru? Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın, değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
2: William Shakespeare, 66. Sone.
0: Çeviren Can Yücel.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 3 Temmuz Cuma. Yıl 2026, ay 7, gün 184, Hızır 59.
1: 1448 Hicri Muharrem 18, 1442 Rumi Haziran 20.
0: Sam rüzgarlarının başlangıcı.
1: Fırtına.
0: Yağmur.
1: Türk-Japon Haftası 1988.
0: Günün sözü. Çalışmakla insanların günleri kısa, ömrü uzun olur. Diderot.
1: Günün tarihi. 143 yıl önce bugün, 3 Temmuz 1883'te Çek asıllı Avusturyalı şair, roman ve öykü yazarı Franz Kafka Prag'da doğdu. 3 Haziran 1924'te 41 yaşında ölen Kafka'nın başlıca eserleri Değişim, Dava ve Şato'dur.
0: Günün malumatı Temmuz ayında. Dünden devam. Meyveler. Ağaçlar yeşilken budanmaya devam olunur. Kayısı, armut ve erik ağaçlarına göz aşısı yapılır. Kayısı ve şeftali yapraklarının bir kısmı koparılır. Sebzeler, havuç, maydanoz, semizotu, salata, kuzu kulağı, tereotu ve her çeşit turp ekilir.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Herkese günaydın diyelim ve açılış parçamızı söyleyelim hemen. Heat Wave, sıcak dalgası adlı gruptan dinledik. Çok önemli bir grup aslında. O grubun soul parçalarıyla çok tanınmış olan grubun Always and Forever adlı şarkısını dinledik. Grubun kurucu elemanı ve baş vokalisti, as solisti rhythm ve blues ve funk grubunun Heatwave'in baş solisti James Wilder Jr.'ın da doğum günü bugün. Onun için de 3 Temmuz 1949'da ona bir günaydın demiş oluyoruz. Aynı zamanda da tabii sürekli olarak sıcak dalgalarıyla ve feci hava durumlarıyla ilgili giderek yükselen tehlikeli haberlerin bir araya geldiği bir ortamda uygun olur diye düşündük çalmayı. Ve hemen ona bir özetlerde ona geçelim o zaman isterseniz. Tamamen ikinci dalganın başladığını söylememiz mümkün. Daha önceden belirtiliyordu zaten. Yani Extreme Temperatures Around the World'den yaklaşık 5 saat önce gelen habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakası 43 dereceye kadar yükselen Around the World'den yaklaşık 5 saat önce gelen habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakası 43 dereceye kadar yükselen şeylerle de sıcaklıklarla da karşı karşıya kalmış.

0: Afrika'da ve İberik Yarımadası'nda, takım adası diyelim ya da yarımadası, evet, 46,5 derece mesela ölçülmüş. Nijer'de, Fas'ta 46,3, İspanya'da ise, İspanya ve Portekiz'de de 43 derecenin üzerine çıkmış. Ama santigrattan bahsediyoruz tabi, Portekiz daha da sıcak olacakmış, öyle haberler veriliyor. Çin'de de doğuya doğru bakıldığı zaman 51 derecelik sıcaklık, 48,2, 50,7 Turfan'da, Turpan ve Turfan şehirlerinde de öyle görülmüş. Hatta yarın daha da sıcak olacağı belirtiliyor. Böyle bir vaziyetle karşı karşıyayız. Esas olan bunları söylememiz lazım. Efendim, bir de fırtınalar da var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli kesimlerinde, Pasifik, tropik bölgelerde fırtınalardan rahat, yine iklim değişikliği ile ilgili bağlantılı şeyler var. Öte yandan da savaşlardan da bahsedeceğiz. Ukrayna'nın felaket bir şekilde vurulduğunu da belirtebiliriz. En az 10 kişinin, 18 kişinin öldüğü, 21'e çıkmış hayır. Ve Rusya'nın büyük bir drone ve füze saldırısı başkent, Ukrayna başkenti Kiev'e son derece vahim sahneler ve görüntüler, yanma haberleri var. Ve bir de rapor var, Rusya'da 18 aydır Avrupa'daki nükleer tesisleri insansız hava araçlarıyla gözetliyormuş. Bu da Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün kaygı verici bir raporu. Bundan da bahsedeceğiz. Türkiye'de de haberlere baktığımız zaman bayağı ciddi, Türkiye NATO zirvesinde Avrupa askeri üretim yeteneklerini sergileyecekmiş. Çok sayıda savunma sanayi anlaşmasının imzalanması bekleniyor diye bir haber var. Ayrıca da tutuklama haberleri de var, öyle değil mi? Gözaltı, daha doğrusu tutuklama değil ama.
1: Evet.
0: Evet, o ve bir şeyde, İBB şeyinde özellikle de çok gerilimli anlar yaşanmış durumda. İmamoğlu'nun soruşturması şeyine izin verilmemiş, savunmasını yapmasına daha sonra ertelenmiş. Orada da son derece karışık durumlardan bahsediliyor. İBB davasında 61. günde imam mahkeme heyetin mahkeme kararıyla salondan çıkartılıyor. Mahkeme başkanı da avukat gönderilmesinin talep edileceğini duyuruyor. Bir Murat Ongun hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Böyle gelişmeler de var. Kaygı verici gelişmelerle dolu bir günden bahsediyoruz. Özgür Özel de anma yürüyüşüne katılmış. Madımak'ın bir terör olayı sayılmadığı bir süreçle karşı karşıyayız diye, insanlığa karşı bir suç olarak işlendiğini kabul etmeyenler Sivas'ta ve bunu zaman aşımına tabi tutan bir takım yaklaşımlar var diye Independent Türkçe'de haber var. İşte böyle bir ortamda haftanın son programını yapacağız. Bir de senin ilave etmek istediğin bir şey var galiba, Ferhat.
1: Evet, bir şey var. Bir de ama önce şu iklim ısınma sıcaklıktan bahsederken Adana'dan gelen Şehnaz Kaygısız adlı dinleyicimizden gelen mektuba da okumayacağım. Çok uzun çünkü, ama değinmek istiyorum. Kendisine teşekkür edelim. Biz bütün bu Avrupa dünyadaki sıcaklıklardan bahsederken Adana örneğini anlatmış bize. Adana'da nasıl önlemler alınır? Yemekten giyinmeye, işte uyuma saatinden odaların, halıların, perdelerin yazlık kışlık nasıl yapıldığına dair çok çok çok güzel bir
0: ayrıntılı ve ilginç bilgilerle dolu, evet.
1: Evet, onu belki internet sitesine konur, belki bilmiyorum. Neyse.
0: Evet evet, koyabiliriz. Dinleyicilerimizden köşesinde yer alabilir web site'ta.
1: Evet.
0: Web sitesinde.
1: Benim ekleyeceğim kısa şey, bizim haber, bugünkü haberlerimize pek benzemeyen bir haber. Bu British Museum'da bir bilet rekoru kırılmış. Yaklaşık 70 metre uzunluğundaki bayağı duvar halısı. Çok

0: Meşhur bir halı bu. İşte onun sergisi için çarşamba günü biletler satışa çıkmış. Tek bir günde 2,5 milyon sterlin üzerinde bilet geliri elde ederek tarihindeki en yüksek günlük bilet satışına ulaşmış. 80 bin kişiden fazla kişi çevrimiçi sıraya girmiş internette ve işte bazen 9 saate kadar sürmüş bilet alımı. Neyse bu ziyaret edecek ama ilginç bir şey bu halı işte 1060'lardan itibaren o dönemin daha doğrusu tarihini anlatan çok önemli bir referans halı ama tarihsel bir belge aslında bir tür böyle çok eskiye uzanan bir hikayeyi anlatıyor. İşte Normanların 1066'da İngiliz kıyılarına saldırmalarını anlatıyor bu. Bütün o hikayeyi anlatıyor ve çok tarihçiler, sosyologlar için inanılmaz bir kaynak. Çünkü her ayrıntıda o dönemin teknolojisinden, işte kıyafetinden, hiyerarşilere vesaire falan giden büyük bir ilginç hikaye. İşte Normanlar nasıl İngiltere hakim oldular, Duke William gibi bir takım işte insanların hikayeleri anlatıyor.
1: Normanların işgali değil mi? Evet.
0: Evet, İngiltere'yi. Dolayısıyla bu
1: İstilası hatta.
0: aynen yani hem Fransa için önemli hem de işte İngiltere için önemli ve uzun aralıklarla aslında çok sık olmuyor ama bu halı gezdiriliyor yani işte talepte bulunuyor. En azından işte İngiltere daha önce de gitmiş galiba gibi ilginç bir sanat, tarih, sosyoloji vesaire gibi birçok alanı kesiştiren bir ve insanların böyle bir şeye merakı anlamında ilginç geldi. Onu da bir araya aktarayım dedim.
1: Evet, ben de bir ufak ilave edeyim, ilavede bulunayım. Deniz Göktaş'ın tutuklamalar var derken yani gözaltılar yurt dışına komedyen. O Deniz Göktaş'ın Türkiye'ye döndüğü anda havaalanında gözaltına alındı. Sonra da çift kelepçeyle
0: Evet,
1: arkadan
0: ters
1: vurulan
0: kelepçeyle.
1: ters
0: Ters
1: kelepçeyle
0: kelepçeyle. Evet.
1: götürüldüğü haberi vardı. Evet, onlara da değinme fırsatımız olacak tabii ama şimdi tarihte bugüne geçelim.
0: Geçiyorum o zaman. 1851'de İstanbullu iş insanı ve koleksiyoner Kont Isaac de Camondo doğmuş. Camondo ailesi Karaköy'de bulunan meşhur Camondo merdivenlerini yaptırmış olan tanınmış ve önemli bir aileydi. Camondo ailesi geçmişi Engizisyon öncesi İspanya'ya ve sonra Venedik, İtalya'ya, daha sonra da İstanbul'a dayanan Sefarad Yahudisi bir aile. 1851 yılında İstanbul'da doğan Isaac de Camondo bankacılık alanında yükseliyor. İstanbul'un altyapısının modernizasyonunda önemli görevler üstleniyor ve 1872 yılında Kılıçlı Mecidi nişanı ve 1882 yılında ikinci derecede Kılıçlı Mecidi nişanı ile onurlandırılıyor. 1891 yılından 1895 yılına kadar Paris Baş Şehbenderi Başkonsolos olarak atanıyor. Sanata ve koleksiyonculuğa çok ilgi duyan Isaac de Camondo, Uzak Doğu sanatına, Japon tahta blok resim baskılara, 18. yüzyıl tablolara ve empresyonist tablolara özellikle ilgi duyuyordu. Öldüğünde aralarında Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec, Alfred Sisley, Claude Monet, Edouard Manet ve Edgar Degas'ın eserlerinin de bulunduğu empresyonist tablo koleksiyonu 50 yıl boyunca kendi adını taşıyan bir salonda sergilenmesi şartıyla Louvre Müzesi'ne bağışlıyor. 1911 yılında öldüğünde koleksiyon müzeye taşındı ve sergilenmeye başlandı. Bu serginin süresi 50 yılı aşınca empresyonist tablo koleksiyonu ağırlıklı olarak empresyonist sanat eserleri için kurulan Orsay Müzesi'ne taşınıyor. Ve Uzak Doğu sanatı koleksiyonu ise Uzak Doğu sanat eserleri için kurulan Gime Müzesi'ne taşınıyor. Bugün ailenin Paris'teki evleri 18. yüzyıl ile ilgili önemli mimarlık objelerinin sergilendiği özel bir müze olarak kullanılıyor ve Paris'te restorasyon konusunda uzmanlaşmış Camondo adını taşıyan tanınmış bir mimarlık yüksek okulu bulunuyor. Bu arada küçük bir şey şunu ekleyeyim. Aslında bu ailenin hikayesi sonrasında Isaac de Camondo'dan sonra çok Paris'teki Nazi işgali sırasında işte yükselen antisemitizmle birlikte Auschwitz kampına gönderiliyor ve oralarda hayatlarını kaybeden insanlar var aileden. Yani aslında bir tür trajik bir şey. Osmanlı'dan çıkıp işte nasıl diyeyim Paris'te bir bankanın kuruluşu Paribas mesela gibi çok önemli bir ailenin hikayesi bayağı bir dönemi anlatıyor diyerek küçük bir not düşeyim.
1: Evet, trajedilerle iç içe
0: Evet.
1: yaşanan bir aile hikayesi bu gerçekten. Şimdi 2013'te bugünse Mısır diktatörü Fethullah El-Sisi, Mısır tarihinin seçimle başa gelen ilk başbakanı ve milyonların protestosu sonucu istifası istenen Müslüman Kardeşler Başkanı Muhammed Mursi yönetimini devirerek darbe gerçekleştiriliyor. Ardından da bütün bir muhalefeti ezerek 2011 yılında başlayan tırnak içinde devrim sürecini bir karşı devrimle gene tırnak içinde yok etmiş oluyor. Çok trajik bir hikaye ve bugün de devam ediyor Mısır. Da diktatörlükle pek çok mahkeme, Muhammed Mursi'nin mahkeme sırasında da öldüğünü de gözler önünde gördü bütün dünyada yani. Evet, şimdi gelelim tekrar iklim ve çevre meselelerine dönecek olursak, biraz önce şeyden de vermeye çalıştığım gibi Extreme Temperatures Around the World'den muazzam geri dönüş fotokopi gibi diyordu zaten Maximiliano Herrera. Bu Extreme Temperatures Around the World sitesinin kurucusu ve yanılmıyorsam 93'ten beri takip etmeye çalışıyoruz. Kendisi yayın yapıyor dünyadaki sıcaklık rekorlarını ve diğer meteorolojik olayları. Özellikle şimdi dünyanın dört bir tarafında müthiş bir iklim, yani sıcaklık dalgasının hüküm sürdüğünü gösteren son şeylerini görebiliyoruz, raporlarına. Şöyle bir daha bakacak olursak, en son gelen 5 saat önceki haberde işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün doğu ve güney yakası olduğu gibi kırmızıyla işaretlenmiş durumda haritada ve çok yüksek sıcaklıklar var. Hem de çok nemli, dolayısıyla cehennemi bir durum olduğu söyleniyor. 43 dereceye kadar çıkacağı, hatta bazı yerlerde onun da üzerine çıkabileceğinden bahsediliyor. Ve oradan diğer şeylere geçelim. Dünyanın dört bir tarafında, mesela doğu yakasında New York şehrinde LaGuardia hava limanının oralarda da çok yüksek derecelere ulaşılmış durumda ve bütün rekorlar da bu öğleden sonra hesapla takip edin diyor. Kırılabilir, bütün bu rekorların tekrar kırılması bekleniyormuş böyle, ama yalnız orada değil tabii. Çok yoğun bir şekilde Kuzey Afrika, daha önce de belirttik ama inanılmaz. Nijer'de 46,5, Fas'ta Sidis Limanı'nda 46,3 derece sıcaklıklar görülmüş durumda. Ayrıca Deutscher Wetterdienst diye adlandırılan Almanya Meteoroloji Örgütü'nün verdiği bilgilere göre de Mökern-Drewitz'de 27 Haziran'da 41,8'de kırılan rekor şimdi devam ediyor aslında. Yeni rekorlar da gelecek deniyor Almanya'da da. Almanya üzerindeki şeyi de daha önce konuşma fırsatı olmuştuk. Dün de Tuğba Tekerek Hazal Ocak'la konuşma fırsatı bulmuştuk Avrupa'da. Sıcakların, özellikle Almanya'da, ve olaylar çıktığına dair de haberler vardı, gördüm. Şimdi tam ayrıntısına girecek zamanımız yok ama bayağı iklim, Hazal Ocak şey de söylemişti, klima cihazları için büyük bir artık kapış gidiyor. Olaylar çıkmış yani, büyük tahribat filan doğmuş mağazaların önünde. İklim yani, gülüyorum ama
0: biraz da
1: aslında.
0: televizyon çıkınca nasıl öyle bir takım bazıları sabahtan herkes kuyruğa giriyor sonra saldırıyorlar. Onun gibi bir şey olmuş yani.
1: Evet, aynen öyle olmuş ve çok vahim durumlar devam ediyor deniyor yani. Tabii öbür taraftan Çin'de de 51 dereceye çıkması en ağır, Moğolistan'da devam ediyor. Ve Orta Amerika'da da bütün en yüksek rekoru Meksika, Honduras, Costa Rica Rekorlar kırılıyor. Batı Asya'da da Pakistan'da bir Nokkundi'de 700 metre yüksekliğinde bir yerde gece minimum 35,5 derece olmuş. Bu da bütün rekor, tarihteki bütün en sıcak gece rekorunu kırmış.
0: Geçen
1: Ve
0: sene de Pakistan'da bu korkunç
1: evet.
0: sıcaklar olmuştu değil mi? Bayağı
1: Evet.
0: yani tariflenemez bir takım sıcaklıklar. O zaman kaç dereceye çıkmıştı acaba? Ama çok
1: Bakmak lazım ama yani şimdi rekoru tekrar egale etmiş deniyor işte bugünkü haberde. Bu ya, minimum yani en düşük sıcaklık 35,5 derece deniyor ki bu hem tarihteki en sıcak gece olmuş hem de dünyada o seviyede yani o yükseklikte 700 metre yükseklikte ki en yüksek sıcaklık olarak kayda geçmiş durumda. Bunu böyle devam ederek her tarafta söylememiz mümkün. Asıl tabii Fransa'ya ve tekrar geliyor. Yani Belarus'ta inanılmaz rekorlardan bahsediliyor. Portekiz'de öyle. Ve Fransa bir kez daha tamamen pençesine düşecek deniyor. Onları takip etmek, bir haftalık arada tatilden sonra da tekrar buna döneceğiz. Arada neler olacağını bilmiyoruz. Ama öte yandan bahsettiğimiz gibi Kote d'Ivoire'da da
0: Fil dişi
1: seller
0: sahilinde.
1: olmuş. 59 kişinin öldüğü, öyle değil mi?
0: Fil dişi sahilinde evet
1: Fil
0: 59
1: dişi
0: kişi
1: sahilinde.
0: ölmüş. Gana'da yani bayağı yoğun fırtına, yağmur, sel vesaireyle çok sayıda insan evsiz kalmış, yıkılan evler, kaybolan hayatlar vesaire gibi çok yoğun bir felaket var aslında orada da. İşin sıcaklığın veya iklim meselesinin iki yüzünü bir tarafta sıcaklıkta öbür tarafta bu sellerde görüyoruz.
1: Evet yani Benin, Togo ve Nijerya üç en yüksek yani fil dişi sahiliyle beraber en yüksek sıcaklıkların olduğu yer yani Batı Afrika bir de ayrıca muazzam da fırtınalar. Biz vakit bulabilseydik bir parça daha çalacaktık Doors'dan. Riders on the Storm'da buna uygun düşerdi. Her tarafta ya muazzam sıcaklıklar, sıcak dalgası grubundan dinlediğimiz parça Always and Forever. Seni sonsuza kadar seveceğim diye devam eden şarkı. Ama bir de The Doors'un da Riders on the Storm şarkısını da unutmayalım. Jim Morrison'ın doğum günü. Ölüm yıl dönümü pardon. 3 Temmuz 1971'de 55. ölüm yıldönümü. Dolayısıyla ona da bir selam gönderelim. Durumlar böyle yani. İklim durumları. Oradan şimdi savaşlara geçelim mi yoksa bir ara verelim mi diye düşündüm. İsterseniz bir araya girelim. Ondan sonra iyi ki yarım saatlik bloku şey yaptıktan sonra savaş meselelerini, ondan sonra da Türkiye'deki gelişmelere geçeriz.
0: Evet.
2: Açık Gazete.
3: Evet.

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
3: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın, hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
4: Bertolt Brecht, Radyo.
5: Açık Gazete.

0: Evet, Riders on the Storm'dan bir bölüm çalma fırsatı da bulduk. Hem fırtınaları ve dünyanın dört bir tarafında cereyan eden korkunç olayları da yansıtan iyi bir şarkı. Jim Morrison'ın da doğum ölüm yıl dönümünde ona bir günaydın demek için iyi bir fırsat yaratıyor. Sözleri de şöyle işte, fırtınanın sürücüleriyiz biz. Bu evin içine doğduk. Bu böyle bir dünyaya fırlatılıp atıldık köpek gibi. Kemiksiz bırakılmış bir köpek gibi. Borçlar içinde, kredisiyle hiç parasına verilmemiş bir oyuncu gibi. Böyle yollarda da öldüren insanlar geziyor. Katiller. Beyni de böyle bir kurbağa gibi kıvranarak, sıçrayarak dolaşıyor ortalıkta. Bir uzun tatile çık, çocukların oynasınlar, bu adama bir şey verirsen, otostopta yolcu alırsan, bütün güzel şeyler ölecek gidecek, hatıralar, ve yolda sadece katiller kalacak diye devam eden ilginç bir şarkıdan bir bölümünü çaldık. Tam da bu vesileyle o zaman Guardian'da bugün son dakikalarda diyebileceğimiz çıkan büyük bir habere de atlayabiliriz buradan. Hem fırtınalar felaket halinde bazı Kuzey Afrika'da ülkelerinde, hem de Britanya'dan büyük bir haber var. Yani inanılmaz bir şey ortaya çıkarılmış. NCA diye bilinen National Crime Agency, yani ulusal, Britanya'da, Birleşik Krallık'ta ulusal suç örgütü, daha doğrusu suç araştırma örgütü diyelim, polis örgütü, bayağı online olarak bilgisayar ağlarında çok büyük bir şebekenin bir kısmının ele geçirildiğini, yani hem uyuşturucuyla beraber cinsel tacizlerin, tecavüzlerin yaygın olduğu ve ondan sonra da hepsini, bu Fransa'daki ünlü Gisèle Pelicot davasını hatırlatan şeyler var. Kendisi de, NCA grubu da zaten ulusal suç polisi, onu da belirtmiş. Gisèle Pelicot davasına benzer uyutuluyormuş uyuşturucularıyla, ondan sonra da sayısız insan ırzlarına geçiyorlarmış. Ondan sonra da filme alınıp internet dünyasında yayına çıkarılıyormuş. Yani 270'in üzerinde insanın bağlantılı olduğu bir forumdan bahsediliyor. Suç forumu. Yani 210.
1: Aklı duruyor değil mi?
0: Hakikaten akıl durdurucu bir dünyanın bulunduğu yer. Çok ayrıntılı haberler var. Europol'da ayrı bir operasyon yapmış ve 7 ülkede 156 kurban tespit etmişler ve şimdiye kadar görülmemiş, dünyada da hiç pek görülmemiş bir operasyona gitmiş. Yani cinsel tacizlerin ya da tecavüzlerin uyuşturucuyla beraber yürütüldüğü müthiş bir operasyon. Bütün dünyanın pek çok ülkesinde ama en çok da Britanya merkezli olduğu söyleniyor galiba. İşte ayrıntılarını daha sonra herhalde gireceğiz. Ama çok manşet bir haberle başlamış olalım. Oradan da savaş meselelerine geçelim değil mi?
1: Evet, istersen mesela Orta Doğu'ya biraz gidelim. Bu ateşkese rağmen Orta Doğu'da gerilim sürüyor diye bir haber. ilketv.com.tr'den İran'dan ABD'ye mesaj, Erbil'e saldırı başlığıyla. Şöyle, şimdi ateşkes var İran ile ABD ve İsrail arasında ama Orta Doğu'da askeri ve diplomatik gerilim devam ediyor. İran yönetimi ABD'nin bölgedeki askeri varlığını hedef alan açıklamalar yaparken Irak Federe Kürdistan bölgesine yönelik yeni saldırılar düzenliyor. İsrail ordusu da Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytire, her adına sokunuyor bilmiyorum, kırsalını topçu atışlarıyla vuruyor. Lübnan ise savaşın ülke ekonomisine maliyetinin 8 milyar doları aşabileceğini duyuruyor. Yani fırtına çok yönlü olarak Orta Doğu'da devam ediyor.
0: Her anlamıyla fırtına, şiddette. Tabii şeyde de ciddi, Ukrayna'da da büyük bir vurma şeyi var yani. Nereye doğru, bugün 5. yılına giriyor aslında. ve çok büyük bir patlamalar var. Şam'da da büyük bir patlama olduğunu da belirtelim bu arada. 4
1: Evet.
0: kişinin öldüğü, en az 10 kişinin yaralandığı büyük bir olay var, değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Dün bahsetmedik ama şunu da bir değinmek istiyorum. Bu İsrail bu nasıl üreme soykırımı uyguluyor diye bir haber. Bu yani şu anda olan bir şey değil. Bayağı bir zamandır yaptığı bir şey ama bu bir rapor çıkıyor. Filistin Feminist Kolektifi tarafından hazırlanan bir rapor. İşte sağlık kurumlarını, İsrail'in sağlık kurumlarını yok etmesi bildiğimiz hikaye. Kadınları ve çocukları infaz ediyor. Yaşam koşulları kısırlığa yol açacak kadar kötüleştiriyor başlıklı bir rapor bu. İşte ve bol miktarda çocuk öldürüyor. 21 bin çocuk öldürülmüş Ekim 2023'ten beri. Ve 5.160 çocuğun bütün o yıkıntılar arasında kaldığı bedenlerinin söyleniyor. Dolayısıyla bu çocuklara dönük, üreme meselesine dönük soykırımı tam kelimenin gerçek anlamıyla yapan bir İsrail söz konusu. Onu değinmek istedim.
0: Evet, şeyde de çok büyük, yani Ukrayna'da Kiev'in 21 kişinin öldüğü büyük yangınlar ve bayağı rezidansların, yani insanların kaldığı hanelerin de vurulduğu bir duruma doğru, roket ve İHA, SİHA deniyor galiba kısaltılmış olarak, onlarla vurulmasının da raporları hem Guardian'da hem New York Times'da da görmek mümkün. Yani ciddi bir savaş durumları hiç bitmek tükenmek bilmeksizin duruyor. Yalnız şeyde henüz İran savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir dönüş var mı? Ondan bahsetmek herhalde henüz erken, bir dönüş olduğuna dair bir haber yoktu yeni. Yani.
1: Bu arada sen Ukrayna'dan, ben Filistin'den bahsediyorum ve pinpon gibi oldu ama bu şeyde bir iki not daha düşmek istiyorum. Bu çok hakikaten yani bu bütünlüğü görmek için de çok anlamlı oluyor bu. Bu Filistinli Feminist Kolektif'in raporunda Francesca Albanese rapor üzerinde şunu demiş.
0: Evet,
1: Bu
0: Francesca
1: Filistin...
0: Albanese'nin kitabı da var bu konuda. Çok önemli.
1: Ya işte o bu rapor hakkında konuşuyor. Bu Filistin yaşamını, bedenleri, evleri, aileleri, üreme varoluşunu ve hatta ölüleri kontrol ve tahakküm araçlarına dönüştüren bir sistemi anlatıyor diyor. Filistinlere karşı işlenen suçların işte bu raporda titizlikle araştırılıp ortaya çıkarılan cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere münferit istismarların toplamı değil, bir tahakküm, baskı ve yok etme sistemi olduğunu anlamanın zamanı geldi demiş. Yani bu bütün savaş falan meselesi olduğu zaman cinselliğin, cinsiyetin ne kadar önemli olduğunu işte mafyatik bir takım uluslararası organizasyonların işte Epstein gibi bir takım ekonomik güç odaklarını vesaire ne kadar merkezinde olduğuna dair de önemli bir veri sanki iktidar için.
0: Evet. Ve bütün dünyanın kargaşa durumunun tipik örnekleri her bir tarafta görülüyor yani. Dün de bahsettiğimiz bu Trump'ın kripto vurgunu da Haluk Levent'le de ayrıntılı olarak şey yaptığımız, o da devamını bazı, mesela Karar Gazetesi'nde de verilmiş haber, kendisi milyarlar kazandı, takipçileri battı diye Wall Street Journal'dan Trump'ın kripto projelerinden geçen yıl yaklaşık 1,5 milyar dolara yakın, 1,4 milyar dolar gelir elde ettiğini yazıyor. Ve World Liberty Financial Token deniyor onlara, işte Bitcoin'ler yani paralar, ve Trump Meme coin diye de bahseden başka tip madeni paralar. İşte bunlardan büyük kazançlar sağlamış. Bu varlıklara yüksek fiyattan giren yatırımcıların da çoğu batmış. Hatta zarar etmiş ve hatta batmış. Yani Trump alan cüzdanların yaklaşık 1/3'ü World Liberty'nin bu tokenlarını ikinci piyasaya alanlarda da %85'i zararda diyor. Çok yakından takip ettiğim, anladığım bir alan sayılmaz ama Wall Street Journal'da kripto piyasasındaki girişimlerinden muazzam servet elde ettiğini yazmış Trump'ın. Ancak Trump markasına güvenerek aynı varlıklara yatırım yapan pek çok destekçinin de ciddi zararlarla karşı karşıya.
1: Trump markasında adam sadece kendisi faydalanıyor. Yani Trump diye bir
0: Evet.
1: marka çıkarıyor ve kendisi bu işin kaymağını yiyor.
0: Evet, yani 2025 Ocağı'nda çıkarılan piyasaya verilen Strump diye bir meme coin varmış. Bitcoin'in bir parçası işte. Onu alanların yaklaşık üçte ikisi acayip zarar etmiş. Bir buçuk milyona yakın cüzdanın üçte ikisine yakını şu anda zararda görünüyormuş. Ama şey muazzam, Trump 2021'de Bitcoin'i, onu da hatırlatmak lazım, Amerikan dolarını tehdit eden bir dolandırıcılık olarak nitelendirmiş. Biraz tutarsızlık var 2001 ile 2021 ile 2025 arasında, ama o kadar olur herhalde, değil mi?
1: Herhalde.
0: Tamam.
1: Ama bu Haluk Levent'in dünkü programda anlattıkları gerçekten bu işi merak edenler, yani ekonomiden çok fazla anlamayan insanların benim gibi kesin tekrar dinlemesi ve okuması lazım. Bunun deşifresini, dünkü programı çok zihin açıcıydı bence.
0: Evet, onu da web sitesine koyuyoruz zaten. Evet, buradan da Türkiye'ye geçelim aslında artık.
1: Olur
0: Yani
1: tabii ki.
0: Türkiye NATO
1: Sonra tekrar dünyaya döneceğiz mi?
0: fırsat bulabilirsek, zaman bulabilirsek, yoksa vermek istediğin acil
1: Ya
0: bir
1: çok evet, yani bir tekrar gene başka haberlere döneriz ama bu Çin'deki bir tek dil zorunluluğu, muhaliflere baskı ve asimilasyon.
0: evet.
1: Çin'de tartışmalı bir etnik birlik yasası konuşuluyor bu sıralar. 1 Temmuz'da yürürlüğe girmiş. Çok ilginç, yani aslında çok da ilginç değil belki. Dünyanın yeni hallerine ve bazı ulus devletlerimizin mantığına çok uygun. Etnik birlik ve ilerlemenin teşviki yasası adı altında. İşte Çin'de 55 farklı etnik azınlık grubu arasında uyumu sağlama iddiasında bulunuyor. İşte bu hem azınlıkların istihdam olanaklarını da artıracak diyor. Tabii ki aslında açık, yani kültürel asimilasyon. Mesela işte Moğolca içerik paylaşan sosyal medya hesapları kapatılıyor. Çevrimiçi toplulukların dağıtıldığı ve dijital ortamda Moğol kültürünün sistematik biçimde silindiği söz konusu.
0: Evet, burada tabii çok ilginç, pardon sözünü kestim,
1: Yok.
0: çok önemli bir nokta da bunun Çin içinde değil, sadece yurt dışındaki bütün Çin vatandaşlarına yönelik de baskıların arttığı, o da çok önemli yani.
1: Kesinlikle evet. Yani işte okullarda okul öncesi çocuklar için Mandarince zorunlu kılıyor. Şey tabii Çin'de bir sürü şey var ya, bu yani vatandaş reytingi denen bir takım sistemler de var. Toplam gözetim ağını aslında, yani herkes şikayet edebilir. Etnik birliği baltalayanlar şikayet edilebilir. Oranın cimeri neyse mesela oraya şikayet edersiniz. Dolayısıyla orada farklı konuşan birisi varsa anında cezası verilir. Demiş ki bu işte ilginç, ironik de bu. Etnik birlik ulusal refah ve kalkınmanın temel dayanaklarından biridir. Etnik gerilimleri körükleyen ve ulusal güvenliği tehdit eden faaliyetler kamu yararına zarar verir. Ne kadar bildik ya da ne kadar bilgiç, ne kadar kibirli bir dil, bu dil kalkınma, ilerleme, ekonomik vesaire bir takım cilalar altında bir tür totaliter rejimin pekişmesi gibi bir şey yapılıyor.
0: Evet. Bu da çok, yani dünyanın halihazırdaki durumunu, ilginç tabloyu tamamlayan noktalardan bir tanesi. Her tarafta otokratik şeyler bir yanda da suç örgütleri, mafya devletleri de hızlı bir şekilde ülkeyi şey yapıyorlar, ülkeleri kontrol altında tutuyorlar ve dünyanın dört bir yanında, 5-6 kıtasında da görülen manzaralar, çöküş manzaraları var maalesef. Ve biz de sizleri bu iklim facialarıyla beraber onları da paylaşmaya çalışıyoruz. Bilgilendirmeye ve bilgileri paylaşmaya, bizim bilgilendirecek halimiz yok tabii, bilgilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz diye. Türkiye'ye de geçecek olursak, bir de yeni haber, 10 Ekim gar katliamında kamu görevlilerine ikinci kez takipsizlik verildiği gibi bir haber var. Görevi ihmal yönünden zaman aşımı karara gerekçe olmuş. Yani 10 Ekim T24'teki bir habere göre 10 Ekim Ankara katliamı davası avukat komisyonu Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın katliamda sorumlu bulunduğunu iddia eden kamu görevlileri hakkında ikinci kez soruşturma yapılmasına yer olmadığını karar vermiş. Görev ihmali yönünden zaman aşımı karara gerekçe gösteriliyor diyor. İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmayacağına dikkat çekiyor. Ama suç duyurusunda da bulunmasına rağmen zaman aşımı geçerli olmuş. Yani bölge idare mahkemesi kararı kaldırmış mesela, karara yapılan itiraz üzerine. Ancak valilik 3 Temmuz 2025'te yeniden soruşturma izni vermemiş. O aktarılıyor kararda. İkinci itiraz üzerine de Kasım 2025 kararıyla 14 Kasım'da valiliğin işlemini bir kez daha kaldırarak savcılıkça doğrudan soruşturma yürütülmesi gerektiğine hükmettiği belirtilmiş. Yani sonuç olarak insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmayacağı evrensel doğrusuna rağmen böyle devam ettiği, Türkiye'nin tarihinin gördüğü en büyük facialardan bir tanesinin de ikinci kez takipsizlikle sonuçlandığı da belirtiliyor.
1: Yani bu gar katliamındaki en önemli
0: Garkın.
1: unsurlardan biri bu canlı bombaların izlendiği biliniyor. Aslında bu yani şu tam Kırmızı Pazartesi aslında Gabriel Marquez'in
0: Evet.
1: her şey biliniyor önceden, her şey görülüyor. İzliyorsunuz, bomba gidiyor, patlatıyor. Biliyorduk. Madımak saatlerce devam etti, görüldü. İşte 6-7 Eylül vesaire saatlerce yağmalar yapıldı. Yani bütün bu organizasyonların takip ediliyor olması da böyle aklımızda tutmamız gereken bir şey galiba.
0: Evet, Murat Sabuncu da bu konuda şey yapıyor. Dün azıcık değinme fırsatı bulduğumuz T24 Genel Yayın Koordinatörü Gökçer Tayıncıoğlu'nun yazısında da Sivas katliamı dedin sen, onu hatırladım ben de, tekrarlayayım. Sivas katliamı davası Türkiye'nin cezasızlık politikasının tarihi gibidir diyordu. Zaten bugünkü yazısında da Murat Sabuncu T24'te,
1: Gökçer Tayıncıoğlu'nun da yazısı var demiştin değil mi galiba?
0: evet işte ondan bahsediyor zaten. Sivas katliamı davasının Türkiye'nin cezasızlık politikasının tarihi gibidir diye yazmıştı Tayıncıoğlu diye. Kendisi Gökçer Tayıncıoğlu, Tayıncıoğlu demiyor da onun için
1: Anladım.
0: böyle okudum. Yani yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir otelin sloganlarla yakılarak içindekilerin ölmelerinin alkışlarla izlendiği, 2 Temmuz 1993'ten bu yana 33 yıl geçti. Madımak'ın ateşe verildiği o gün otelin çevresini saran, ölümleri alkışlayan, içeridekilerin dışarıya çıkmasına engel olanlardan sadece 124'ü hakkında dava açıldı. Türkiye tam 33 yıldır bu 124 kişi hakkındaki davanın skandallarla dolu tarihini izliyor. 15 bin kişiden sadece 190'ı için gözaltı işlemi yapılmasından, bunlardan da sadece 124'ü hakkında dava açılmasından bu yana iktidarlar sürekli gerçek faillerden, provokatörlerden, masumların boşu boşuna cezalandırıldığından söz ediyor. Ancak ne yargılanabilenlerle ilgili skandallar bitiyor, ne de gerçek fail diye işaret edilen isimler yakalanıyor demişti. Dün Murat Sabuncu bunu tekrar dile getirirken, dün mahkemeler, yani tutukluluklar, muhalif milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ihtimalleri arasında önemli bir fotoğraf vardı. Hiciv sanatçısı Deniz Göktaş YouTube'a da yüklediği 7 milyondan fazla kişinin seyrettiği oyunu nedeniyle hakkında soruşturma açılınca Türkiye'ye döndü. Havaalanında gözaltına alındı. Emniyetten çıkarkense tırnak içinde suçlamalar arasına, tırnağı kapat, Cumhurbaşkanı'na hakaret de eklenmiş. Ters kelepçeyle fotoğrafı dağıtılmıştı. 2 Temmuz günü yaşananlar memleketin acı durumunu gösteriyordu diye bitiriyor yazısını. Çünkü 2016 yılında henüz dokunulmazlıklar kaldırılmamışken diye anlatıyor, hatırlatıyor. Murat Sabuncu eski gazetecilik günlerindeki bir çok önemli bir olguyu HDP'li eş başkanların ve vekillerin Diyarbakır'dan Cizre'ye giderken yolda durdurulmalarına, geçişlerine izin verilmeyişine gazeteci olarak şahitlik etmiştim. O gün yazdığım gazetede, ki Cumhuriyet Gazetesi'ydi o, köşeme attığım başlık HDP'li vekillerin dokunulmazlığı fiilen kalkmış durumda idi. Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB davasında mahkeme başkanının Cumhuriyet Halk Partili vekile kullandığı soytarılık yapma ifadesine baktığımda, fiiline bir süredir konuşulan 9 Temmuz sonrası muhalefetteki kimi isimlerin dosyaların komisyona, oradan genel kurula getirilebilme söylentilerini düşündüğümde benzer bir sürecin yaşanma ihtimalinden endişe ediyorum diyor. Çok ciddi bir gidişattan bahsediyor. Yani 15,5 aydır hapiste olan İmamoğlu minimum 3 gün savunma yapacak kendini. Ama Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme başkanına ısrarla yönelttiği "neden 9 Temmuz'a sıkışıyor dava sorusu aklımda" diyor. Yani pazartesi günü ayrıca 2 davası görülecek. Minimum 3 gün savunacak kendini. Diploma ve casusluk. Bir sonraki haftaya sarsa ne olacak? Aylar sürdü. Birkaç gün daha devam etse ne olur diyor. Bilmiyorum diye cevabını kendisi vermiş. Bir arkadaşımın uyarısıyla bilmeyenler için dokunulmazlık nasıl kalkar onu not olarak bırakayım. Fezleke hazırlanıyor önce, ardından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona geliyor. Burada da kabul ya da red yönünde bir rapor çıkıyor. Oradan genel kurula gizli oylama, basit çoğunluk yeterli kabul ya da red için. Yani oylamaya katılan milletvekillerinin yarısından bir fazlasının oyuyla kalkıyor dokunulmazlıkla. Şöyle bir hesap yapılabilir. Şu an 592 milletvekili var. Tamamı katılsa oylamaya yarısından bir fazlası 297 kişi eder. Şu an AKP'nin 277, ortağı MHP'nin 46 vekili var. Rahat kaldırabilirler istediklerinin dokunulmazlığını. Ancak ben yazarken utanıyorum. Gerçekten muhalefet vekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili böyle bir hesap var mı? Varsa da iktidar içinden de, başta Devlet Bahçeli, MHP'den itiraz gelmez mi diye bir yorum yapıyor. Bu utanma durumunu da Mehmet Yılmaz'ın da gene T24'teki yazısına değinerek bağlanabiliriz. Yani bu haberi ancak otokrasilerde sevinilir başlığıyla yazdığı yazıda Mehmet Yılmaz diyor ki, dün sosyal medyada Tema'nın yayınladığı bir gönderide Ankara'dan sevindirici haber başlığını görünce heyecanlandım. Hayır, beklediğim gibi bir haber değilmiş. NATO toplantısının güvenliğini sağlama amacıyla anayasayı ve kanunları yok sayarak gözaltına alınan iki Tema gönüllüsü serbest bırakılmış. Tema'nın sevindiği ve işin garibi bizim de duyduğumuza çok mutlu olduğumuz bir haber bu. Gözaltına alınmayı bırakın, polis ya da jandarma tarafından yolda durdurulabilmesi için herhangi bir neden olmayan iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir hafta tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına seviniyoruz deyip ünlem koyuyor. Ve yani o furyada 178 kişinin tutuklanmış olduğunu, demek ki üzülmemiz için 176 sebep hala yerli yerinde duruyor diye devam etmiş. Yani makbul vatandaşlar makbul olmayanları kolayca tutuklatabiliyor. Bir avuç sosyal medyadan yapılan gözdağlarıyla yapılıyor.
1: Bu vesileyle belki bu NATO zirvesiyle ilgili bu sergileme meselesine de girebiliriz. Bu, evet. Avrupa'ya askeri üretim yeteneklerini sergileyecekmiş Türkiye. Çok sayıda savunma sanayi anlaşmasında imzalanması bekleniyor. Bu işte manzarayı şöyle canlandıralım gözümüzde. Erdoğan'ın külliyesine giden konvoylar olacak. Oradan Ankara'daki fuar merkezinin dışında sergilenen askeri araç ve ekipmanların önünden geçecek. İçeride ise mühimmat ve elektronik harp sistemlerinin sergilendiği standlar Türkiye'nin 10 milyar dolarlık büyüyen savunma ihracat sektörünü ziyaretçilere gösterecek. T24'ün haberi bu. Çok ilginç değil mi? Savaşla övünen böyle işte silahlarımız, Yani Amerika'daki bir takım işte o ekonomik Trumpçı bir nasıl diyeyim dalga, işte öbür tarafta Çin'deki o mutlak asimilasyon ve ortada Türkiye'den böyle silah NATO, yani övünülecek bir şeyin buralarda olması, ihracatın bu yönde çok dünya işte silahlar satılıyor hikayesi. Kendi başına bayağı bir şey.
0: Paradokslarla dolu bir
1: Tabii bu
0: traji
1: arada
0: İran.
1: Trump bu çok seviyor tabii, yani işte Erdoğan çok iyi bir dost diyor. İşte Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliği yapmasaydı büyük ihtimalle bu zirveye gitmezdim diyor. Biz bundan pay çıkarıyoruz, çok mutlu oluyoruz işte. Bundan mutlu olmak tabii ayrı bir şey. Trump tarafından bu tür iltifatları mazhar olmak nasıl bir duygudur onu bilemeyeceğim.
0: Evet, yani ben de bu konuda bir soruya cevap verecek yetki donanımına sahip olduğumu söyleyemeyeceğim yani.
1: Çünkü seni kimse böyle şey etmedi, bu tür iltifatlarla mazhar etmedi seni. Ondan bilemiyorsun tabii yani.
0: Evet, yani vaktimiz kalmadı ama bir de gene traji, ironi içeren bir durumda Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde bir öğrenci kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen atanmış profesörün bu talebini reddedince ortaya şey çıkmış, bayağı çıngar çıkmış. Öğrenciler arkadaşlarını desteklemişler. Fotoğraf çektirmeyeceğim demiş. Onun üzerine de
1: Gördüm o görüntüleri.
0: diplomasını vermemiş. Vermemekte direnmiş. Yani artık ne diyeceğim ve katiyen bilemediğim bir durumda, istersen bu noktada kapatalım.
1: Tamam.
0: Birazdan işte böyle canım da Oğulcan Özgenç'le konuşmaya devam edelim.
2: Açık Gazete.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
2: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
3: Live concert to me is exciting because of all the electricity that is generated in the crowd and on stage. My favorite part of the business is a live concert.

0: Günaydın Oğulcan, merhabalar.
1: Günaydın, merhabalar.
2: Merhaba, günaydın.
1: Merhabalar.
0: Evet, neler olup bittiğine dair bir özetlersen bize
1: Tabii ki. İlk
0: seviniriz.
1: başta Yıldız'dan haberlerle geleyim. Yıldız
0: Lütfen.
1: biliyorsunuz 8 gündür tutuklu, Ankara'da yapılan NATO zirvesi öncesi operasyonlarda gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. 8 gündür Sincan cezaevinde Yıldız. Bugün yayın için bir mesaj almayı umuyorduk kendisinden ama avukatlarıyla görüşemedi dün. O nedenle bu mesajı paylaşamıyoruz ama eminim ki Yıldız şu anda Apaçık Radyo dinleyicileriyle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Bizi dinleyenler için şöyle kısacık bir bilgi. Yıldız iyi. Gazetecilik yapmak için çıkacağı günü bekliyor. Biz de umuyoruz ki en kısa zamanda, yani bu hukuksuz ve haksız keyfi tutuklama son bulsun ve Yıldız aramıza dönsün. Apaçık Radyo'da da işte böyle canım programında hep beraber yine buluşalım diye ümit ediyoruz. Bu hafta içinde şöyle düşündüm. Belki biraz bu hafta neler oldu, neler bitti üzerine konuşmak iyi olabilir. Çünkü yine epey yoğun bir haftaydı. Geçen hafta sevgili Çiçek de bahsetmiş. Erişim engelleriyle dolu bir onur haftasının, onur ayının sonunu yaşadık. Onur ayı bitti. Onur ayının sonuna geldik ama damga vuran gelişmelerden bir tanesi LGBT artı hakları alanında paylaşım yapan kadın örgütlerinin, LGBT artı örgütlerinin, insan hakları örgütlerinin hesaplarının erişime engellenmesi oldu. Bu erişim engelleri İstanbul Onur Yürüyüşü öncesinde de, geçen hafta pazar günü yapılan İstanbul Onur Yürüyüşü öncesinde de devam etti. Örneğin Yıldız'ı hem tutukladılar hem de bir de üstüne X hesabına erişimi engellediler İstanbul Onur Yürüyüşü'nden hemen önce. Benim X hesabıma erişimi engellediler. Gazeteciler Zilan Azat, Yusuf Çelik, Esra Ece Kutlu'nun X hesaplarını erişimi engellediler. Bununla beraber Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın kadın ve LGBT artı komisyonunun X hesabı da ikinci kez erişime engellendi. Aslına bakarsanız böyle bir liste tutacak olsak herhalde onur ayına damga vuran gelişmelerden bir tanesi olarak yüzlerce hesabın Instagram'dan ve X üzerinden erişime engellendiğini söyleyebiliriz. Kaos Gelin'in Instagram hesabı da bir kez daha erişime engellendi bu arada, onu da unutmayalım. Bu erişim engelleri sadece X üzerinden işlemedi. Pek çok derneğin Instagram hesabı da erişime engellenirken Kaos GL'nin de Instagram hesabı erişime engellendi. Ama akşamına tekrar açıldı. Böyle hani yani git gel git gel denir herhalde, ne denir yani, böyle bir saçmalıkla sabahına kapatılıp akşamına açılan, herhalde karar mı veremiyorlar ne yapıyorlar gibi bir durumla karşı karşıyayız. Instagram hesabımız da geri açıldı. Ama bu erişim engellerine ilişkin en önemli gelişmelerden bir tanesini dün Kaos GL'de haberleştirdik. Bu erişim engellerine ilişkin gerekçeler, kararlar derneklere iletilmedi ilk başta. Ardından avukat arkadaşların büyük çabasıyla bu karara ulaşabildiler ve öğrendik ki LGBT artı hakları alanında paylaşım yapan dernek ve platformların X ve Instagram hesaplarına erişim İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında hazırlanmış. Nedir bu sanal devriye diye bizi dinleyenlere biraz açalım. Sanal devriye şu demek: kolluk kuvvetlerinin sosyal medya hesaplarını belli kişilerin, bireysel olabilir, bunlar dernekler olabilir, kolluk kuvvetlerinin bu hesapları incelemesi demek. Aslında anayasaya aykırı bir uygulama bu. Birazdan onu da açacağım.
0: Bu arada bir tek şey sorayım olacak. Yani erişim engeli getirildiği zaman buna bir gerekçe de gösteriyorlar mı, yoksa hiçbir gerekçesiz, sebepsiz mi devam ediyor?
1: Yani örneğin şu anda hani bu karara ulaşana kadar avukat arkadaşlar ne Instagram ne de X tarafından doğru düzgün hiçbir gerekçe sunulmamıştı. Yani şu nedenle erişime engelleniyorsunuz gibi bir gerekçe sunulmuyor genellikle ne derneklere ne de bireysel kullanıcılara. Sadece şöyle mesajlar gelebiliyor. Örneğin ben kendi deneyimim üzerinden örnek vereyim. Benim X hesabımda erişime engellendikten sonra X'ten bana gelen mailde benim 1 Mayıs'ta LGBT artı kortejine ilişkin yaptığım bir paylaşım nedeniyle X hesabımın erişimi engellendiği söylendi. Ama bu gönderinin bu gönderi neden erişime engellendiğine ilişkin açık bir gerekçe sunulmadı. Yani aslında bir ihbar etme ve bu ihbarın ardından da erişime engellenmesi gibi bir durum söz konusu gibi görünüyor aslına bakılırsa. X yine bu konuda hani en azından şu hesap, şu paylaşımınız nedeniyle erişime engellendiniz derken Instagram bu konuda hiçbir şey söylemiyor. İşte biz de öğreniyoruz ki avukatların ulaştığı karar aracılığıyla İstanbul şu Emniyet Müdürlüğü LGBT artı paylaşımı yapan hesapları tek tek incelemiş, sanal bir devriye yapmış ve ardından da bir erişim engeli talebiyle bu hesaplar erişime engellenmiş. Bu arada bu sanal devriye faaliyetlerinin de devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, anayasal düzen ve kamu güvenliğine ilişkin önleyici ve koruyucu tedbirler almak, emniyet ve asayişi sağlamak ve bilişim suçlarıyla mücadele etmek amacıyla yürütüldüğü söylenmiş. Yani İstanbul Emniyet Müdürlüğü LGBT artı paylaşımı yapan bireysel kullanıcıları ya da dernekleri kamu güvenliğine, kamu düzenine ve anayasal düzene aykırı görerek izlemiş resmen ve kararı da İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği vermiş. Verilen kararı da şöyle bir ifade geçiyor. Her zamanki gibi çok tanıdık ve alışık olduğumuz biçimiyle aile ve çocukların korumasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bu hesapları inceledik ve erişime engellenmesine karar verdik. Çünkü bu hesaplar kamu düzenini, aile yapısını, çocukların korunmasını ve genel ahlakı olumsuz etkiliyor demişler. Yani hani düşününce herhalde 2025'in sonundan beri en çok duyduğumuz ifadeler bunlar olsa gerek. Hani
0: Evet.
1: kamu düzenine aykırılık, aile yapısını bozan cinsiyetsizleştirme akımları, iktidarın diliyle söylüyorum bunu, çocukların korunması ve genel ahlak meselesi. Yani bir sürü insan da yargılandı biliyorsunuz bu genel ahlak gerekçesiyle. Başta işte sanatçı Mabel Matiz olmak üzere, ardından 17 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, cinsiyetsizleştirme akımları, iktidarın diliyle söylüyorum bunu, çocukların korunması ve genel ahlak meselesi. Yani bir sürü insan da yargılandı biliyorsunuz bu genel ahlak gerekçesiyle. Başta işte sanatçı Mabel Matiz olmak üzere, ardından 17 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Defne Güzel.

0: Yani İstanbul Emniyet Müdürlüğü çok hukuksuz bir uygulama yaparak aslında bu derneklerin ve bireysel kullanıcıların hesaplarını inceliyor ve ardından bir mahkeme kararı ile erişim engeli kararı geliyor. İlk başta bu sanal devriye yetkisi 2017 yılında polis vazife ve salahiyet kanununda yapılan bir değişiklikle Emniyet Genel Müdürlüğü personellerine tanınmıştı. Düzenleme ile birlikte aslında polis internet ortamında işlenen suçlar tırnak içinde kimlik bilgilerine ulaşma, bu kişilerin, bireysel kullanıcıların, derneklerin kimlik bilgilerine ulaşma ve çevrim içi araştırma yapma yetkisi kazanmıştı. Ancak söz konusu yetkiye karşı Anayasa Mahkemesi'ne bir dava açıldı. Ve Anayasa Mahkemesi dedi ki bu yetki anayasaya açıkça aykırı. 19 Şubat 2020 tarihli kararını da düzenlemeyi iptal etti. Bu sanal devriye yetkisine ilişkin düzenlemeyi ve anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Ve günün sonunda da Anayasa Mahkemesi bu sanal devriye yetkisinin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığını vurguladı ve kişisel verilerin anayasanın güvencesi altında bulunduğunu söyleyerek sadece savcılık talimatıyla belirli kişiler hakkında soruşturma yürütülebileceğini vurguladı. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü LGBT artı konuları hakkında paylaşım yapan bireysel kullanıcıları ve derneklerin hesaplarını açıkça izleyerek, takip ederek kapatılmasına neden oluyor. Aslında böyle bir manzarayla karşı karşıyayız şu anda.
1: Bu arada bir şey
0: Evet.
1: ekleyebilir miyim?
0: Tabii
1: Bu
0: ki.
1: aslında korunacak olan şey nedir? Kimler korunacak? Nasıl korunacak? Az önce Ömer senle konuştuğumuz bu şu gar katliamı ile ilgili
0: Evet.
1: mesele geldik aklıma. Yani izliyorsunuz birileri aileyi korumak için anında atlıyorsunuz üzerine ve gereken balyozu vuruyorsunuz ve gar katliamı öncesinde izlediğiniz insanlar hedeflerindeki insanları korumak üzere herhangi bir şey yapmadınız ve hala o bombalayanları koruyorsunuz. Korumak denen şey aslında o kadar göreli bir şey ki yani kimi nasıl hangi neye göre koruyorsunuz. Dolayısıyla bu çok bunun tezahürleri bunlar.
0: Evet, yani böyle şey gibi de, yani hani işte günah keçisi ilan etmeye
1: Evet
0: varan bir şeye
1: kesinlikle.
0: dönüşüyor ya, yani hikaye LGBT artılar söz konusu olduğunda hani aile yani çok güçlü aile vurgusu, ailemiz güçlü, yani aile gerçekten bir sosyal medya paylaşımından etkilenecek kadar kırılgan mı, yani hani o kadar güçlü olduğunu vurguladı iktidarın aile. Bir sosyal medya paylaşımından etkilenebilir mi? Yani hani bu kadar kırılgan mı? Yani hani
1: Ya
0: böyle bir yeri arıyoruz.
1: sosyal adalet olmayacak aile değil hiçbir şeyi koruyamazsın. Yani
0: Tabii ki.
1: bu kadar sınıfsal eşitsizliğin, adaletsizliğin arttığı yerde insanlar evlenmiyorlar, evlenenler boşanıyor. Yani gençler çok uzun süre artık evlenemiyor mesela. Yani senin artık aile dediğin şey zaten kayıyor gidiyor yani yok artık öyle bir şey.
0: Tabii ki bir de bu uygulamalar işte ailenin korunması derken LGBT artıları da ailenin dışında tutan bir anlayışla karşı karşıyayız ya, bunu önceki programlarda da sıkça vurgulamıştık. Şimdi LGBT artıları hedef gösteriyor nefret söylemiyle, aileye düşman olarak kodluyor, ailenin karşısına koyuyor. Zaten LGBT artıların çok önemli bir kısmı ne yazık ki aileden gelebilecek desteklerin hiçbir tanesine ulaşamıyor. Bununla beraber bir taraftan da devlet LGBT artılara ilişkin hiçbir sosyal destek sağlamıyor. O zaman LGBT artılara devlet şunu söylüyor: kendi başınızasınız. Hadi buyurun bakalım. Yani hani bu senaryonun içerisinde de hem günah keçisi ilan edilen hem de ailenin dışında tanımlandığı için hiçbir hakkına da erişemeyen bir topluluk aslında LGBT artılar baktığımız zaman. Hani çocukların korunması, genel ahlakın korunması filan gibi gerekçeler gerçekten böyle hani boşlukta gezinen neye ifade, çok muğlak hani.
2: Muğlak, evet.
0: Çok
2: Peki ben bir
0: muğlak.
2: de şeyi söylemek istiyorum ilave edip araya girerek maalesef. Yani aynı şey mesela bu komedyen Deniz Göktaş'ın Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi sebebiyle hakkında başlatılan soruşturma için de geçerli. Yani hakkında deniyor 185 CİMER başvurusu bulunan Göktaş. Yani çok sayıda başvuru bulunduğu için onu döner dönmez tutuklayıp yani gözaltına alıp halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve son dakika

0: da eklenen bir cumhurbaşkanının hakaret suçlamalarıyla ters kelepçeyle emniyete götürülüyor. Bu nedir bu sosyal medya başvuruları acaba?
1: Yani şöyle görünüyor, bunu daha önce de yine programda konuşmuştuk LGBT artılar özelinde, ama bence işte hepimizi etkileyen kısmı gerçekten bir tetikçilik kültürü oluşmuş vaziyette ya, bir muhbirlik, bir tetikçilik meselesi. Yani Deniz Göktaş da günlerdir sosyal medya üzerinden hedef gösterilen bir komedyen. Yani hani günlerdir sosyal medya üzerinden hedef gösteriliyor, 185 tane CİMER başvurusu yapılmış hakkında. Yani görünen o ki bu muğlak gerekçelerin hepsi bir taraftan da bir tür tetikçilik de doğuruyor, bir tür muhbirlik de doğuruyor. İşte günün sonunda bir komedinin gözaltına alınmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. İşte LGBT artılar özelinde baktığımızda aylar önce bir sürü LGBT artı fenomen gözaltına alınmış, 3 tanesi aylarca tutuklu kalmıştı. Ve yine halkı gün kim ve düşmanlığa tahrik gibi muğlak bir gerekçeyle. Yani hani ve şöyle olmuştu. Orada da süreç aynen şöyle işlemişti baktığımız zaman. İşte bunlar toplumun aile yapısını bozuyor. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor. Yani karşı karşıya olduğumuz şey Türkiye'de şu anda bir tetikçilik neredeyse. Yani komedyenleri hedef alan, sanatçıları hedef alan, LGBT artıları hedef alan, kadınları hedef alan, insan hakları savunucularını hedef alan bir tetikçilikle karşı karşıyayız. Mesela LGBT artı meselesine baktığımızda bu hafta yaşanan önemli gelişmelerden bir tanesi de duymuştur muhakkak Apaçık Radyo dinleyicileri de. Scarlet Lady isimli bir LGBT artı kruvaziyer gemisinin Kuşadası seferinin yasaklanması oldu. Şimdi ilk duyduğum anda benim için de ne oluyor ya gibi bir ne oluyor ya gibi bir bilgiydi, bir haberdi. Şöyle ki 7 Temmuz Virgin Voyage şirketine ait Scarlet Lady isimli bir kruvaziyer gemisi 7 Temmuz'da Kuşadası limanına bir sefer gerçekleştirecekti ve bu gemi LGBT artı yolcuların ağırlıklı olduğu bir gemi bakarsak. Ve medyada, iktidara yakın medyada bu geminin Kuşadası limanına sefer düzenleyeceği apaçıkça hedef gösterildi. İşte sapkınlar Kuşadası'na gelecek, Aydın'a gelecek gibi ifadelerle, o nefret söylemi ifadeleriyle. Ardından Aydın Valiliği hemen bir açıklama yaparak geminin Kuşadası limanına yaklaşmasını yasakladı. Aydın Valiliği şöyle dedi açıklamasında: basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen, toplumumuzun yapısıyla ve ahlaki değerlerimizle örtüşmeyen davranışlarıyla bilinen, gruplarca kiralanan bir geminin 7 Temmuz'da Aydın Kuşadası limanına planlamış olduğu ve toplumumuzun çeşitli kesimlerinde büyük rahatsızlığa sebebiyet verecek organizasyon iptal edilmiştir gibi bir açıklama yaptı. Yani artık iktidarın mekanizmalarına, valiliklere, kaymakamlıklara ya da iktidarın kendisine hani LGBT artı hak savunucularını hedef almak, X paylaşımlarını engellemek, Instagram'ı engellemek, yargı paketlerini gündeme getirmek yetmedi. Artık gemilerin rotalarını da değiştiriyor Türkiye, yani LGBT artıları hedef alarak
0: Evet,
1: baktığımız
0: bu konuda
1: zaman.
0: yani sık sık tekrarladığımız bir şey var. Durum trajiironi
1: Evet.
0: sıfatını verebiliriz buna. Yani ağlamak mı, gülmek mi lazım? İnsanın hiçbir zaman tam karar veremeyeceği anlar bunlar. İki arada bir deride kaldığı anlar olduğunu söylemek mümkün. İşte Türkiye'nin en önemli yazarlarından biri olan Aziz Nesin'in de Yaşar ne yaşamaz yazmasının ve benzer mizah yapıtları ortaya koymasının da temel sebebi bu olsa gerek.
1: Yani gerçekten böyle çok yani trajikomik bir durumla karşı karşıyayız ve aynı gemi nedeniyle İstanbul'un en eski gay kulüplerinden birisi olan Tek Yönde kapatıldı. Çünkü geminin rotalarından bir tanesi de İstanbul'du. Yine iktidara yakın medya hiç ilişkisi olmamasına rağmen gemi üzerinden bu gay kulübü de hedef gösterdi. Ardından da kulübün de kapatılması hakkında da bir karar verildi. Ya tüm bunları bir büyük resmin içinde okumak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani şöyle bir yerden bu. Aylardır hani herhalde geçen sene Mart ayından beri hatta bir seneyi aştı neredeyse. Yargı paketlerinden bahsediyoruz ya işte 10. yargı paketi, 11. yargı paketi, 12. yargı paketi. Bunların hepsinin içerisine bir biçimde LGBT artılara karşı düzenlemeleri yerleştiriyorlar ve işte yükselen tepkiler sonucunda da bu yargı paketleri en azından içerisinde LGBT artı düşmanı düzenlemeleri içeren haliyle meclise gelmiyor. Ama görüyoruz ki yani bunu zaten bir biçimde uyguluyorlar şu anda. İşte bir geminin rotasının değiştirilmesi ne demek mesela? Hani ya bu geminin rotasını değiştiriyor olmak ne demek LGBT artıları hedef göstererek? Ya da bu erişim engelleri. LGBT artıların kamusal görünürlüğünü açıkça hedef alan. Yani bunların bu arada bu erişim engellerine biraz geri dönecek olursak onur yürüyüşleri öncesinde bu erişim engeli kararının alınmasında tesadüf olmadığını belirtelim. Yani çünkü hak ihlallerini görünür kılan saldırıları, polis saldırılarını görünür kılan hesapların, derneklerin ya da bireysel kullanıcıların X hesapları ve Instagram hesapları tek tek erişime engellendi. İktidar diyor ki yani biz LGBT artıları istediğimizi yapalım. Yürümeye kalkıştıklarında polislerle onları sıkıştıralım, saldıralım. Hiçbir haklarını tanımayalım ve bunların hiçbir tanesi de duyulmasın diyor bir tarafıyla. Bir taraftan bakıyoruz valilikler çeşitli yasak kararları alarak LGBT artıları hedef alıyor. Büyük resimde aslında çok karşımızda duran ama mücadele etmekten de bir an olsun vazgeçmediğimiz bir LGBT artı düşmanlığı var ve bunlar da işte yargı paketleriyle gündeme gelip gelip giden, iktidarın dilinden asla düşmeyen ve düşecek gibi de görünmeyen düzenlemeler gibi görünüyor. Bir taraftan da çünkü hala uygulamalarla da kendisini LGBT artıların yaşamında doğrudan gösteriyor diyebiliriz.
2: Ya aslında bu toplumun değerleri deniyor, aslında toplumun bir kesimi. Aslında söz konusu olan şey toplumun bir kesimi. Yani bir kesimini siz merkeze alıyorsunuz. Diğer kesimleriyle kutuplaştırarak aslında yönetim yapıyorsunuz. Yani yönetimin dayandığı en temel mesele artık bu oldu. Yani işte bir tarafıyla silah, tank, top, tüfek, İHA vesaire işte bir tür normal diye kabul edilen bir kesim. Onun değerleri ve bunu yapınca her şeyi yapabilirsin. Yani bunu toplumla özdeşleştirdiğin zaman bir kesimi, kendi ait olduğun kesimi genele teşmil edersen tabii her şeyi yaparsın. Yani çok anlaşılmaz bir şey değil. Bu mesela şeyi de düşünelim işte Deniz Göktaş aslında belki şöyle esprili bir şeyler yapmak lazım. Ben solcu, devrimci vesaire olarak ben de mesela Deniz Göktaş hakkında bir şikayette bulunmalıyım. Suç duyurusunda bulunmalıyım civere. Çünkü Deniz Göktaş inanılmaz dalga geçti İmamoğlu'yla, devrimcilerle vesaire demem lazım ki ben İmamoğlu'nu destekliyorum. Sen kalkıp İmamoğlu'nun diplomasına laf ettin. Devrimcilerin tavrına laf ettin. İşte ne bileyim erkekler olarak da yapabilirsin. Çünkü o ben nasıl iyi erkek olamadım falan gibi şeyler diyor. İyi bir o erkeklik literatürünü beden dilini benimseyemedim. Lokantaya gidip doğru düzgün söylüyor, garson sil şu masayı bile diyemedim. Nasıl, bütün bunlar işte alay ediliyor, hakaret var diyerek ben de mi yapacağım ya? Belki bunu yapmak lazım. Bu toplumun bir kesimi, ben de bir kesimim. Benim de rahatsız olduğum şeyler var. Bütünün parçası içinde beni o bütün içine girmek istiyorum gibi belki mizahi şeyler yapmak lazım. O, çünkü hakikaten toplumun bir kesimi denen şey kutsallaşmış bir şeyi dağıtmak lazım belki dille, espriyle, mizahla.
1: Evet ya baş aşağı etmek gereken bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü hani çok seçmece davranan bir iktidar var ya karşımızda. İşte toplumun bir kesimini seçiyor. O kesim, o kesim yani geri kalanlar tamamıyla bunun dışında. Ve bir tarafıyla tam da sizin söylediğiniz gibi bir tür yönetme stratejisine de dönüşüyor bu. Yani hani işte LGBT artıları hedef göstermek demek iktidar için bir tür yönetim biçimine dönüşmüş vaziyette. Çünkü dilini kurması gereken bir yer var. Düşmanlık yaratan bir yer var. Ama işte şunu hatırlatmakta fayda var. Tüm bu düşmanca tavırların hepsinin gündelik yaşamda karşılıkları var. LGBT artıların hayatını doğrudan etkileyen, LGBT artılara saldırıları yoğunlaştıran karşılıkları var. Yani bir tarafıyla örneğin tam da bunun üzerinden bakacak olursak yine sizin söylediğiniz gibi bir kutuplaştırma halinin yansımalarından bir tanesini de yine gördük bu hafta, özellikle LGBT artıları üzerinden. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İstanbul Barosu'nun Onur Ayı kapsamında binaya astığı LGBT artı hakları insan haklarıdır yazılı pankartı hedef aldı. Açıklamasında bir de baroyu hedef aldı. LGBT artıları da ayrıca hedef aldı. Baro için dedi ki Oktay Saral, İstanbul Barosu ideolojik propagandanın taşıyıcısı haline gelmiştir. Tam da sizin bahsettiğiniz gibi işte o günah keçisi ilan etme, toplumun farklı gruplarını karşı karşıya getirmek için atılan adımlardan bir tanesi de oldu. Her gün görüyoruz işte böyle günah keçisi ilan etme, kutuplaştırma, toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye yönelik adımları ve Baro'nun insan hakları anlayışını da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saray aşağılık bir ideolojinin ve tercihin ürünü olarak yorumladı. Hukukun temsilcisi olması gereken bir kurum ideolojik propagandanın taşıyıcısı haline gelmiştir. Ahlaki yozlaşmayla bilinen İstanbul Barosu diyerek bir de bu kadar da ağır ifadelerle hedef aldı baroyu. Milletin ortak vicdanını yaralıyor. Tabii işte o muğlak ifadelerden bir tanesi milletin ortak vicdanı. Hukukun kurumlarının tarafsızlığına gölge düşürmüştür gibi yine ağır ifadelerle LGBT artıları hedef aldı. Hani milletin ortak vicdanı ne diye sormak gerekiyor yine muğlak bir ifade olması ibaresiyle. Ve ahlaki yozlaşmayla bilinen İstanbul Barosu demiş. İstanbul Barosu onur yürüyüşleri boyunca LGBT artıların yanında durduğunu göstererek aslında insan haklarının yanında durduğunu ve ne kadar haysiyetli ve onurlu bir duruş sergilediğini de zaten bence çoktan gösterdi ve başka pek çok olayda da yaptığı açıklamalarla duruşuyla bunu göstermiş vaziyette.
2: Biz
1: Ama
2: peki 185 tane CİMER'e şikayet başvurusunda bulunabiliyor muyuz? Böyle aşağılık maşallık falan dendiği zaman.
1: ya işte bunu ne kadar dikkate alırlar? Yani
2: Almazlar değil mi?
1: almayacaklar tabii ki. Yani hani örneğin şöyle oluyor. Aile Bakanlığı bir şey yapıyor. CİMER'e bir soru soruyoruz. İşte Aile Bakanlığı'na yönlendiriliyor bu soru ve hiçbir yanıt gelmiyor. Yani sadece önümüzde hani bizim de bildiğimiz kanun maddelerinin sıralandığı bir yanıtla karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin işte geçen sene aile eylem planı yayınlandığı zaman hani ben bir gazeteci olarak bilgi edinme başvurusu yapıp işte CİMER'e Aile Bakanlığı'na yöneltilmesi için birkaç soru sormuştum ve önüme işte çok ezbere bilinen kanunlardan gelen yanıtlar gelmişti. Çok bizim için işleyen bir sistem gibi görünmüyor yani orası da. Yani hani biz 185 tane başvuru da yapsak muhtemelen asla bunun karşılığını alamayacağımız bir durumla karşı karşıyayız.
2: Adamına göre işleyen bir sistem yani.
0: Evet,
2: Evet.
0: çok çok tek taraflı ve bunu yani mahkemelerin işleyişinde de gittikçe de artan bir düzeyde de görmek mümkün. İşte İBB davasında mahkeme kararıyla salondan çıkarılan ve hakarete de uğrayan İmamoğlu durumunda da görüyoruz.
2: Ya
0: Yani
2: soytarılık mesela dendi. Yap, soytarılık yapma. Mesela ben burada şikayet edebiliyor muyum? Hakimi. Kime şikayet
0: bir
2: edeceğim?
0: milletvekiline değil mi soytarılık
2: Yok yok
0: yapılmasın
2: şeye İmamoğlu'na diyor.
0: diye.
2: Yani
0: İmamoğlu'na değil galiba da şeye orada davayı takip etmekte olan Cumhuriyet Halk
1: evet
0: Partili
1: ben de öyle hatırlıyorum. Öyle mi?
0: milletvekili.
2: Pardon.
0: Evet,
2: Neyse ya
0: milletvekillerini.
2: doğru şeye Sezgin Tanrıkulu'na diyor galiba.
0: Sezgin, evet.
2: Neyse o mesela şikayet edebilir mi Sezgin Tanrıkulu? Sen bir hakimsin. Senin sıfatına cübbene yakışmıyor bu
0: Etmiş
2: falan gibisin.
0: galiba, etmiş.
2: Evet. Yani ama işte
0: Başvuruda bulunmuş ama ne kadar sonuç alınacağı ayrı bir tartışma konusu tabii.
2: 185 tane CİMER'e mektup yazmak lazım.
1: Ama yine
2: Evet.
1: de tabii mücadeleden vazgeçmeyip bugün herhalde Deniz Göktaş saat 10.30'da Çağlayan Adliyesi'nde olacak. En azından bizi dinleyenler için de şu an en sıcak gelişmelerinden bir tanesi bu. Hani bize emanet etmişti o stand-up gösterisini. İstanbul'da olanlar için ben Ankara'dayım ama Çağlayan Adliyesi için de herhalde ufak tefek çağrılar var. Onları takip etmelerini de not düşebiliriz.
2: Evet
0: Evet.
2: ya bu Deniz
0: Bu
2: Göktaş'la ilgili olarak gerçekten çok hassas konu şu. Deniz Göktaş o kadar cesur bir stand-up yaptı ki kahraman haline geldi. Onu kahramanlaştırmadan hep beraber sanki o yükü taşımak lazım. Yani her tarafı espriye boğmak lazım. Hepimiz stand-upçı olmalıyız mesela. Yani yoksa işte çok daha kolay hedefler halinde işte denizin tepesine biniyorlar, işte LGBT'nin tepesine biniyorlar falan. Yani bütün bu dili çoğaltmak lazım.
0: Evet, bu noktada bitirebiliriz, süreyi de bitirmiş
1: Çok
0: olduk.
1: teşekkürler.
0: Çok
1: İyi yayınlar.
0: teşekkürler Oğulcan.
2: Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere,
1: İyi
0: hoşça
1: yayınlar.
0: kal.
1: Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.
3: İşte böyle canım.

0: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi Etik Kulübü öğrencisi Deniz. Okulumuzun düzenlediği 7. Etik Zirvesi'nde yapay zekanın yanlış kullanımının birçok alanda risk oluşturduğunu öğrendim. Özellikle eğitim alanında öğrencilerin ödev ve projeleri tamamen yapay zekaya yaptırması, öğrenme sürecini olumsuz etkiliyor. Sağlık, medya ya da finans benzeri sektörlerde de yapay zeka nedeniyle yayılan yanlış veriler risk oluşturuyor. Bu nedenle yaşamımızın her alanında yapay zekanın aslında bilinçli ve etik kullanılması gerektiğini daha iyi öğrendim.

0: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.
3: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
4: Günaydın Ecehan, merhabalar.
5: Günaydın Ömer Bey, Ferhat Hocam, merhabalar.
6: Günaydın, hoş geldiniz.
4: Haftanın iklim zirvesinde konuğumuz da var. Sen takdim eder misin lütfen?
5: Evet, Erinç Hocam bizimle birlikte. Erinç Yeldan, Kadir Has Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi kendisi. Çok uzun bir süredir de aslında iklim finansmanı, çevre ve iklim adaleti konularında çalışan bir hocamız. Benim takip edebildiğim kadarıyla 2008 yılına kadar uzanıyor. Belki daha gerisi de vardır hocam, bilemiyorum. Ama iklim finansmanı bütün dünyanın bu kadar gündeminde değilken çalışmaya başlamış insanlardan bir tanesi. Bugün biraz dönüp dolaşıp iklim meselesi hep finansmanla bağlantılı hale geliyor bir noktada. Para konuşuyoruz yani dönüp dolaşıp. Biraz o yüzden iklim finansmanı meselesini de Erinç Hocam'la açmak istedik. Hoş geldiniz hocam.
4: Ses kapalı.
7: Hoş gördüm. Evet, evet.
4: Merhabalar.
7: Hoş bulduk sevgili Ecehan Hoca, değerli arkadaşlarım. Değerli konuklar, hepinize selamlar.
6: Merhabalar.
4: Merhaba.
5: Hocam dilerseniz önce bir iklim finansmanı kavramından başlayalım istiyorum. Neyi kastediyoruz iklim finansmanı derken, iklim bütçesi derken, iklim borcu derken?
7: Kuşkusuz bir şeyin fiyatı finansman. Çok kaba hatlarıyla konuşmak gerekirse artık iklim bilimcileri bize şu gerçeği aktarıyorlar. Gezegenimizin sanayi devriminden bu yana yeryüzü ısısı kabaca 16 santigrat derece, bir ortalama. Bu ısı sanayi devriminden bu yana 1 santigrat biraz üstünde ortalama artış göstermiş durumda. Bu da işte iklim krizi dediğimiz olgunun ana nedeni küresel ısınma. Bunun arkasındaki en önemli neden gezegenimizin atmosferindeki sera gazı yoğunlukları. Ve gene iklim bilimcilerinin bize aktardığı sınırlamalar şöyle ki, 1,5 santigrat dereceyi aştıktan sonra bu ivmelenerek yükselecek ve yüzyılın sonuna kadar 4 ve hatta belki 6 santigrat derecelik bir ısı artışı anlamına gelecek ki bu da gezegenimizde bildiğimiz biçimiyle yaşamın artık sürdürülemez olduğu bir noktaya uzanacak. Dolayısıyla bu 1,5 santigrat derecelik artış bizim için bir üst sınır olarak tekabül ediyor. Teknik bir bilgi. Birçok arkadaşımız eminim buna hakim. Bu 1,5 santigrat dereceye atmosferde karbondioksit eş değeri sera gazı moleküllerinin yoğunluğu her bir milyon parçacıkta 350 adet karbondioksit molekülüyle sınırlı. Dolayısıyla bu 350 parça molekül bir nevi bir slogan, bir üst sınır düzeyinde. Şimdi bu işler parası olarak ne anlama geliyor? Sanayi devriminden bu yana biz kabaca 1700 gigaton sera gazı salmışız. Bu 1,5 santigrat derecelik sınırla da uyuşumlu toplam karbonda 2200 gigaton. Geriye 550 gigaton bir toplam karbon bütçemiz kalmış durumda. 550 gigaton. Küresel ekonomi bir yılda kabaca 55 gigatonluk bir sera gazı salımı gerçekleştiriyor. Dolayısıyla hesaba vurursanız 10 yıl, belki 10 yıldan daha az bir vaktimiz kaldı 1,5 santigrat dereceye ulaşmak için. Şimdi başta finans iktisatçıları, büyük spekülatörler, bankalar bu verileri derleyip toplayıp bir hedef haline getiren insanlar bu 550 gigatonu bir yerde fiyatladılar. Ve dediler ki bu 550 gigatonu bir karbon bütçesi sınırı altında alım satımını yapalım. Yılda 55 milyar gigaton. Teker teker bunun fiyatlamasını yapalım. Bunun için Avrupa'da bir emisyon ticaret sistemi kurdular. Avrupa kendi emisyon ticaret sistemine dahil işletmelerin ki bunlar kabaca 11 bin işletme, çoğu elektrik sektöründe, enerji sektöründe, bir kısmı demir çelik, kimya, alüminyum, gübre, çimento sektörlerinde, bir kısmı da havacılık şirketlerinde. Bu dünyaya örnek bir tasarım oldu. Çin örneğin kendi emisyon ticaret sistemini kurguladı. Dünyanın en büyük emisyon ticaret sistemi. Bu yalnız sadece enerji sektöründe, elektrikte çalışıyor. Bunun dışında yerel şirketler de var. Emisyon ticaret sistemi şunu yapıyor. Sektörlere ve giderek şirketlere belli bir kullanım hakkı, dünyayı kirletim hakkı, karbon hakkı veriyor. Ve bu karbon salım hakkını karşılayamayan şirketler daha verimli, bunu karşılayabilen şirketlerden karbon hakkı satın alıyorlar. Ve bu ticaret sonucunda nihayetinde amacımız karbon bütçesini yerine getirmek ise toplam karbon salımı bu 55 milyar ton, 55 gigatonluk düzeyi yılda tutturabilmek için öykü bu ki belli bir fiyattan satılacak ve alınacak ve nihayetinde de biz bu bütçeyi sağlamış bulacağız. Bu tabii teknolojik olarak zor bir konu.
5: Hocam affedersiniz bir araya girmek istiyorum. Şu açıdan şimdi Çin'in emisyon ticaret sistemi olduğunu söylediniz ama bir yandan da Çin tüm dünyadaki karbon emisyonlarının an itibariyle %20'sine yakın bir miktarından
7: En büyük üreticisi.
5: sorumlu.
7: Çok doğru.
5: Evet, emisyon ticaret sistemi bir de sizin bir makalenizde okumuştum. 2020 tarihliydi yanlış hatırlamıyorsam. Avrupa'daki emisyon ticaret sistemi de o tarihi itibariyle sadece %9 azaltabilmişti karbon emisyonlarını. Yani bu sistem çalışıyor diyebilir miyiz? Bütün bu verileri göz
7: Ne
5: önünde
7: yazık ki
5: bulundurarak.
7: hakikaten konunun en can alıcı noktasına getirdiniz. Kağıt üzerinde, teoride bu kusursuz bir plan gibi sunuluyor. Nihayetinde karbon bütçesini karşılamak ise bunun piyasa, neoliberal bir anlayış çerçevesinde her sorunu en verimli, en etkin, en ucuz maliyetli bir şekilde halledilir beklentisi var. Ama sizin de vurguladığınız gibi bir defa bu karbon fiyatı şu anda Avrupa'daki fiyat kabaca 80 euro ton başına. Eğer ülkelerin gelişmişlik düzeylerine, teknolojik beceri düzeylerine, hele hele bir de hakkaniyet prensibiyle bu zamana kadar dünyayı kirletmiş olan ülkelerin, şirketlerin sorumluluklarına vurduğunuz vakit, örneğin Güney'in yoksul halkları, Sahra altı Afrika, Latin Amerika'nın yoksulları bu fiyatı ödemekte ve bu teknolojik dönüşümü gerçekleştirmekte hazır değiller. O yüzden 2015'teki Paris Taraflar Konferansı'nda bir 100 milyar dolarlık bütçe ayıralım her sene. Zengin, gelişmiş, sanayileşmiş, bugüne kadar bu karbon yükünü esas sorumlusu olan ülkeler yoksul ülkelere bu doğrultuda bir finans kaynağı sunsunlar kararı alındı. Bu 100 milyar dolar ne yazık ki hiçbir sene bu boyutlarda gerçekleşmedi. Kabaca yılda 20-25 milyar dolarlık bir göstermelik paylaşımlar söz konusu oldu. Ve Covid krizi, daha sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, jeopolitik kriz, şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, Trump gibi bir despotun diyeceğim, bütün bunlardan uzak durması ve o başkanlık konuşmasında drill baby drill, biz tekrardan kömür ağırlıklı bir sanayi devi olacağız hezeyanı
4: Hem de
7: içerisinde,
4: petrol yani kazma ve
7: evet,
4: gaz
7: petrol
4: değil mi?
7: üzerinden hani iklim mücadelesini ve iklim ile ilgili bütün bu gerçekleri yadsıyarak bize tekrardan fosil yakıtlara dönen bir enerji dünyasının sinyallerini verdi.
4: Ben
7: Dolayısıyla
4: en araya girebilir miyim
7: tabii ki
4: lütfen? Kusura bakma. Yani
7: estağfurullah.
4: bir 550 ppm ben parça hedefi de konmuştu ama bunun da doğru olmadığı, yani endüstri
7: Ne? Evet.
4: devrimine göre 550'yi aşmaması gerekir parçacık milyonda karbondioksidi ama bunun da doğru olmadığını daha sonra bu konunun en büyük uzmanlarından NASA'dan James Hansen'ın en güvenilir derecenin maksimumun 350 ppm'i aşmaması
7: Evet.
4: gerektiğini ortaya
7: Evet.
4: koyan şey üzerinde epey durmuştuk maksimumu. Şimdi bakıyorum mesela Guardian gazetesi her gün veriyor en önemli iklim krizindeki en önemli rakam diye 429,5'a çıkmış parçacık sayısı olarak. Yani bu 90 1990'daki güvenilir seviyenin çok üstünde bir durumda. 79,5 parçacık üstüne de çıkmış durumda. Bunu nasıl finanse edeceğiz?
7: Çok haklısınız Ömer Hocam. Bu 350 rakamı hakikaten neredeyse artık ulaşılması güç bir hedef olarak karşımızda duruyor. Ve nitekim de uyarılar zaten bu hedef aşıldığı vakit bundan sonra artık doğrusal olarak sabit bir hızda artmaya devam etmiyor. Örneğin
4: Hızlanarak gidiyor değil mi ama?
7: hızlanarak gidiyor, nonlineer bir şekilde kutuplardaki buzulların erimesi fermostat denen olguyla beraber su buharı olarak atmosferimize sarılıyor ve karbon emisyonunun yarattığı bu iklim ısınmasını da daha yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu arada ben de konunun bir küçük bir dipnotunu yapayım. Hep bu küresel ısınma, İşte Hollywood filmlerinde, işte gezegenimizde deniz seviyesinin yükselmesi, Galata Kulesi'nin sular altında kalması, New York'ta Manhattan'ın işte suların altında kalması, dünyamızı Godzilla'ların sarması falan gibi bilim kurgu öyküleriyle böyle bir sanki ilginç bir serüvenmiş gibi naklediliyor. Her türlü bu fiziksel değişimin yanında bir de çok acı, çok sert bir hadise. Bu Covid döneminde yaşadığımız olguları andıran yepyeni bakterilerin ortaya çıkması, yepyeni parazitlerin ortaya çıkması, bunların hem insan sağlığını hem gıda üretimini, tarımsal üretimi sekteye uğratacak büyük bir açlık ve yepyeni bir hastalık dalgalarının ortaya çıkmasını neden olacak bakterilerin oluşmasını da tehlikesini de bize dile getiriyor. Buzullarda sıkışmış örneğin 1920'lerin İspanyol gribinden kalma mikropların olduğu ve bunların da tekrardan ortaya saçılacağı endişesi de var. Dolayısıyla mesele sadece işte biraz hava fazla ısınacak, deniz seviyesi yükselecek, biz göçe zorlanacağızdan ibaret bir olgu da değil. Doğrudan doğruya Covid benzeri salgınların ortaya çıkmasına neden olacak gelişmeler.
5: Fakat
4: Evet,
5: şimdi
4: permafrost denen tabakanın da
7: evet.
4: yani sürekli donmuş tabakanın çözülmesiyle beraber gerçekten tarihte görülmemiş korkunç bakterilerin ortaya çıkmasına tanık olunacağını da epey uyarı geldi, evet.
7: Çok
5: Bir de
7: doğru, çok haklısınız.
5: bunların aslında yani toplumsal maliyetleri bir tarafa, ekonomik maliyetleri de şu an itibariyle çok hesaplanabilir değil, hesaplanabilir görünmüyor diye ki biraz daha böyle iklim finansmanına dönecek olursak hocam, şimdi Paris Anlaşması'nda 100 milyar dolar küresel kuzeyden küresel güneye bir aktarım yapılması kararı alınmıştı demiştiniz. Glasgow'la biliyoruz bu 300 milyar dolara çıkartıldığı 2035 yılına kadar. Fakat bir yandan da baktığımızda geçen bir araştırma okudum. Almanya'nın bu aşırı sıcak dalgasından ekonomik olarak ne kadar etkilendiği ile ilgili 130 milyar dolar falan gibi bir rakam çıkıyordu. Bütün bu yani 300 milyar dolar ne kadar gerçekçi aslında? Bütün dünyanın iklim konusundaki azaltım ve uyum politikalarını sürdürülebilir kılacak bir miktar mı? Ve
7: Evet, evet Can.
5: buyurun hocam.
7: Evet.
5: Buyurun.
7: Şimdi siyasi gerçekçiliği şu bakımdan kolay değil ve oldukça da zor. Biz dikkat ederseniz hep ülkeler üzerinden konuşuyoruz ve hakkaniyet prensibi üzerinden bir takım hesaplar işte 1850'den bu yana küresel ısınmaya hakkaniyet ilkesi bakımından bakarsak bugünün gelişmiş sanayileşmiş ülkelerinin %92'sinin bu ısınmanın bu ülkelerden kaynaklandığını ve dolayısıyla işte bu 300 milyar doların arkasındaki gerekçe de burada yatıyor. Fakat dünya üretim sisteminin kurgulanmasına işte meta zincirleri ticaretine baktığımız vakit aslında bizim masada söz konusu olan aktörlerin ülkeler değil çok uluslu şirketler olduğu gerçeğinin farkında olmamız gerekiyor. Bugün dünya üretiminin enerji üretiminin yaklaşık %30'unun 4 büyük enerji tekeli işte Gazprom, British Petrol, Shell gibi bunlar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bu 4 şirket sadece kendi başlarına dünya emisyonunun %10'undan sorumlu. Eğer bunun yanına bu şirketlerin sayısını 20'ye çıkardığınız vakit %40'ının bu emisyonların sadece bu 20 şirket tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Konumuz finans. Bir de bankacılık sistemi, finansal şirketler, finansal finans dünyasında çalışan finansal spekülatif hizmet diyeceğim sunan şirketlerin dolaylı katkılarını buna katarsanız İngiltere'nin Merkez Bankası eski başkanı, şimdi Kanada Başkanı Michael Carney'in bir tespiti var. Dünya finans sistemi gezegenimizin 4 santigrat dereceye kadar ısınmasını finanse eden verdikleri krediler, işte bu petrol, kömür işletmelerine açılan krediler, yeni petrol sahalarının açılması için sağlanan finans kredileri yoluyla finans sektöründeki aktörlerin de burada çok önemli bir rol oynadığını ve bunların mutlaka regüle edilmesini söylüyor. Dolayısıyla biz diyelim Almanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya en büyük kirletici Çin, en hızlı kirleti sağlayan Hindistan gibi ülkelere tekil olarak ülkeler düzeyine baktığımız vakit bunun arkasında yatan esas sorumluların çok uluslu şirketler, ülkeler üzerinden artık dünya ticaretini yönlendiren şirketlerin esas sorumlu olduğu gerçeğini görüyoruz. Biraz bahsettiğiniz gerçekçi olmama konusu da biraz buradan yatıyor. Almanya bir coğrafi bölge olarak evet bu zamana kadar küresel emisyonların %92'sinden sorumlu olan kuzeyin zengin ülkelerinden bir parçası ama bunu yürüten Bugün işte büyük petrol tekelleri, büyük demir çelik çimento üreticileri ve dünya ticaretinin üçte ikisini doğrudan doğruya kontrol eden bu 20 en büyük çok uluslu tekel. Bunların vatanı yok, sermayenin vatanı yok ve bunların sahibi olan gezegenimizin en yüksek servetine sahip kabaca 20 şahıs, hepsi erkek bu arada, konunun bir cinsiyet boyutuna da
5: 20
7: bu
5: adam
7: noktalarda
5: diyor
7: tek
5: İdris hocam.
7: 20 adam, evet dediğiniz gibi. Bunların sadece kişisel emisyonları sahip oldukları şirketler ve aktiviteler bakımından gezegenimizdeki bu 55 gigatonluk emisyonun yarısı. Şimdi tekil olarak meseleye böyle baktığınız vakit gezegenimizdeki bu Bampra ve Newell iki tane meslektaşımız karbon kolonyalizmi, Weltmeyer ekstraktivist emperyalizm, karbon emperyalizmi diye adlandırdığı bir gerçekle karşı karşıyayız. Ülkeler bazında bu işi kurgulamaya çalıştığımız vakit bu yüzden çok uluslu şirketlerin sermayelerini, işletmelerini, merkezlerini, tasarım merkezlerini A ülkesinden B ülkesine çok rahatlıkla taşıyabildikleri ve karbon standartlarının daha düşük olduğu coğrafi bölgelere aktivitelerini taşıdıkları gerçeğiyle karşı karşıyayız.
4: Peki
7: Bu bakımdan
4: Erincel'den bir şey de
7: evet.
4: son bir soru, sürede bitmek üzere maalesef ama bu bir avuç yeryüzünü yok oluşa doğru hızla bilerek götüren bir avuç şirket aleyhine CİMER'e başvursak olur mu?
6: Ya lafı ağzından aldın Ömer. Ben de öyle bir şey diyecektim. O zaman ben de kendi yorumumu katayım mı araya Eriç Hoca?
7: Lütfen.
6: Yani bu konumuz tamam iklim finansmanı falan ama hakikaten vatanı olmayan bu sermaye grupları, şirketler işte az önce işte böyle canımda gönderme yaparak söyleyeyim. İklimin bu hale gelmesi yani toplum vicdan hiç etkilemiyor mu ya? Bu konuda CİMER'e şikayet yok mu diyecektim. Toplum bir kesiminin ciğerleri hastalanması, kanser olması hiç mi bu devlet, yönetim falan dediğimiz bir takım insanların gündemine girmiyor? 10 bin kere tekrarlamak lazım galiba bunları. Erinç
7: Çok
6: Hocam,
7: haklı.
6: sizin de
7: Buyurun hocam.
6: dilerseniz son sözlerinizi alalım. Bu bağlamda süremizin sonuna geldik çünkü.
7: Sorunun özünde kapitalizmin tüketim ve kar hırsı üzerinden dünyayı metalaştırması geliyor. Aslında iklim finansmanı derken sevgili Ecehan Hoca ilk başta konunun iklim finansmanı olarak kurgularken fiyatı, neyin fiyatı? Dünyayı kirletmenin fiyatı. İktisat, ne yazık ki neoliberal dünya, bunun üzerinden metalaştırılmış bir yepyeni bir ürün yarattı. Bu ürün aynı işte ekmek gibi, su gibi dünyayı kirletebilmenin maliyeti diye alım satım yapılan bir ticari meta haline geldi. Ne yazık ki bu olguya biz hala bir piyasa fiyatı ve üzerinden kar elde edilebilecek bir tüketilebilir meta olarak baktığımız sürece ne yazık ki bunun bedelini göz ardı edecek hikayeler oluşturmaya yepyeni Trump'lar, Elon Musk'lar gene yeni adam yaratmaya devam edeceğiz. CİMER de bu konuda bu 300 milyar doları al ve sesini kıs, önümüzdeki seçimi kazanmaya bak dürtüsünden öteye gitmeyecektir. Bu programları da sağ olun davetiniz için, dinleyen izleyicilerimiz için. Bu programları da zaten bu farkındalığı yaratmak ve sistemi bu açıdan sorgulamak, CİMER'in ötesine geçmek için yapıyoruz, tasarlıyoruz. Sizler de iyi ki varsınız Apaçık Radyo
4: Çok
7: ve
4: teşekkür
7: dinleyicilerim.
4: ederiz.
6: Çok
4: Çok sağ
6: teşekkür
4: olun.
6: ederiz
4: Çok güzel
6: hocam.
4: bağlandı
6: Konuya
4: hocam.
6: daha başlangıç yapmış gibi olduk. Umarım sizi ilerleyen zamanlarda tekrar konuk edebiliriz uygun olduğunuzda.
4: Evet, hele
7: Büyük bir zevkle.
4: devredeyken COP31 üzerine daha epey konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ediyorum. Çok teşekkürler.
7: Ben teşekkür ederim.
6: Çok sağ olun. Hoşça kalın.
7: Hoşça kalın.

0: Evet, biz bir erken çıkış yaptık. Aslında bir dakika sonra gerçek çıkışı da yapacağız birazdan. Ama önden bu önümüzdeki hafta tatilde Açık Gazete, onu da hemen bildirelim. Bugün son dakika haberlerine de bakacak zamanımız da olmadı. Yoğun bir, çok yoğun bir gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Gerek dünyada ve gerek Türkiye'de. Ve bu arada bize destek olan Suda Simmeriç ve İpek Beşik'e de teşekkür ederiz. Ve ayrıca arkadaşımız Selahattin Çolak'a da iyi ki doğdun diyoruz. Bugün onun doğum günü. Teknik arkadaşımız, ve bu şekilde de programımızı bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Harici Bellek.
2: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.
1: Cumartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hilal Zeynep Tosun'a teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Hoş geldin.
3: Hoş buldum, nasılsın?
1: İyiyim, sen?
3: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
1: Daha iyi görünüyorsun.
3: Daha iyiyim, evet. Gayet daha iyiyim. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun Selahattin dedi
1: İyi
3: az önce
1: Ömer Bey. İyi ki
3: doğdun Selo. İyi ki doğdun Selo. İyi ki varsın. Temmuz ayı dün de senin söylediğin gibi epey doğum günülü bir ay. Apaçık radyomuz, açık radyomuz,
1: evet,
3: için.
1: Evet, radyodaki pek çok arkadaşımızın, ben dahil üstelik, herkesin doğum günü Temmuz'da. Bir yengeç durumu var,
3: evet,
1: radyoda.
3: Evet, bir yengeç. Benim iş arkadaşlarım genelde yengeç burcu oluyor zaten. Hep öyle oldu.
1: Evet, bugün de sevgili Selahattin'in doğum günü. Ona mutlu yıllar diyelim, iyi ki doğdun diyelim.
3: Evet, şimdi ben Selahattin için aslında Bob Marley and the Wailers'dan Roots Rock ve Reggae seçtim ama bir taraftan da canım çok
1: Peyk
3: dinlemek istiyor.
1: Peyk çalalım. Zaten Selo da çok sever Peyk.
3: Bence de Peyk dinlemek ister Selo'da. Don Kafa Don dinleyelim.

0: Peyk'ten Don Kafa Don dinledik. Hem Selahattin'in doğum gününü kutlamış olduk, hem İrfan Alış'ı almış
1: Evet, İrfan'a
0: olduk.
1: da bir günaydın
0: Hem
1: sevgili
0: de
1: İrfan'a da.
0: Deniz Göktaş'ı ayıracak vaktim yok diye bir podcast serisi var. O seride de bu şarkıyı bulabilirsiniz. Dinlemek isterseniz podcast kanallarında yer alıyor.
1: Evet, hadi başlayalım. Bugün, yarın ve pazar günü radyomuzda ne var ne yok konuşmaya, her cuma olduğu gibi telaşlı ve yoğun
0: Yoğun
1: bir
0: bir.
1: sevgili günlük bizi bekliyor. Bizden hemen sonra Yeryüzü Tanığı programı var ve Yeryüzü Tanığı'nda bu hafta tek başına bir yurttaşın doğa koruma için neler yapabileceğini konuşuyoruz. Eğer kafanızda böyle bir soru varsa bu programı dinlemenizi tavsiye ederiz. Doğa gözlemcisi, fizik mühendisi ve araştırmacı Mehmet Tabacı, gölleri korunması için bilimi ve resmi haklarını kullanarak mücadele ediyor. Özellikle Ankara ve çevresinde Tol Gölü, Uyuz Gölü ve Mogan Gölü gibi sulak alanları izliyor. Burada tespit ettiği problemleri resmi kurumlarla paylaşıyor. Kanatların İzinde isimli projesinde doğa etiği ve biyoçeşitlilik üzerine içerikler üretiyor. Programda Mehmet'in hikayesini ve tek başına çıktığı bu yolda nasıl yol aldığını konuşuyor. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Yeryüzü Tanığı programında dinleyebilirsiniz.
0: Evet ve saat 11'de hikayenin her haliyle devam ediyoruz. Yaşama Dair Vakfı'nın yürüttüğü Adil Geçiş çalışmasının proje yürütücüsü Rümeysa Çamdereli ile konuşacak bugün Meral Akkent. Programda iklim krizini yalnızca emisyon azaltımı ve yeşil enerji politikaları üzerinden ele almanın ötesine geçip dönüşümün toplumsal boyutları ve adil geçişin neden önemli olduğunu masaya yatıracaklar bugün saat 11'de.
1: Evet, bu vesileyle hatırlatalım. Salı günleri yeni başlayan bir programımız var. Onarım Çağı isminde. Bu programda da aslında temelde adil geçiş konuşuyoruz ve pek çok başka şeyi tabii ki. Saat 12'de bugün Headroom var. Sevgili Selahattin Çolak, ki bugün doğum günü. Bence sevdiği şeyleri seçmiştir. Kendi
0: Bence de
1: doğum
0: öyle
1: gününe
0: görünüyor
1: özel
0: zaten.
1: olarak öyle de görünüyor zaten. Bugün bizi bir sınırların ötesinde groove yolculuğuna çıkartıyor Selo ve hip hop'tan Afro Funk'a, Güney Amerika Township ritimlerinden Orta Doğu esintilerine, Latin dokunuşlardan dub ve reggae klasiklerine uzanan bir seçki hazırlamış. Kimler yok ki diyeyim. Hadi sürprizi bozmayalım, söylemeyelim kimler var kimler yok. Saat 12'de dinleyebilirsiniz. Ve saat 13'te Önce Sağlık programı var. Selim Budur ve Ayşegül Tözeren'in hazırladığı programda bu hafta İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Yağız Üres'in konuğumuz ve programda tıp alanındaki bilgi kirliliği ve tıbbi influencer olgusu, yapay zekanın sağlık alanındaki etkileri, yine müzik ve tıp arasındaki ilişki üzerine güncel ve tartışmalı konular ele alınıyor. Bu ve programda tıp alanındaki bilgi kirliliği ve tıbbi influencer olgusu, yapay zekanın sağlık alanındaki etkileri, yine müzik ve tıp arasındaki ilişki üzerine güncel ve tartışmalı konular ele alınıyor. Bu meseleyi tıbbi influencer meselesi.

0: influencer olduğunu, yani titrini ben de
1: Evet,
0: yeni anlamış
1: bu
0: oldum.
1: böyle bir tabir olabileceğini ben de yeni anlamış oldum.
0: Evet ve saat 14'te kopuk bağlarla devam ediyoruz. Kopuk bağlarda konumuz sabun, sıhhat ve paklık başlığıymış. Bu bölümde yağ ile külün buluşmasından doğan sabunun sınıf, inanç, ticaret ve gündelik hayatla kesişen uzun tarihini konuşacakmışız.
1: Evet, ben de program başlığını görünce Fatma ve Hasan'la konuştum. İşte bizim ailenin böyle bir hani aileyi eskiden tanıyanlar sabuncu derler. Çünkü benim dedem sabuncuydu. Sabun üretiyordu. Ailenin büyük bir kısmı da bütün hani gelirini sabunculuktan kazandı. İşte dün dayımı buldum hemen. Neredeydi, bizim işte böyle küçük bir Balat'ta üretimhane var. Hemen adresini aldık. Şimdi kayıtlara bakacaklar. 1940'lardan 80'lere kadar çünkü aile sürekli sabun üretmiş. O yüzden böyle çeşitli şeyler de var. O ipuçlarını verdim
0: Sende
1: Fatma
0: yok
1: ile
0: yok
1: Hasan'a.
0: diyebilirim ama. Yine sabundan da.
1: Ya işte bizim ailenin öyle bir sabunla ilgili bir şeyi var. Yani birkaç kuşak sürmüş bir sabunculuk durumu var. Hemen görünce Fatma ile Hasan'a anlattım ben de.
0: Bakalım bugün kopuk bağlarda da neler olacak. 14.30'da Adagio'dan Presto'ya Nilgün Bilgiç'in programını dinleyeceğiz. 15.30'da Sinefil var ve 16.30'da da Kavanoz'daki Yıldız'la devam ediyoruz. Bugün Kavanoz'daki Yıldız'da Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmayı baz alarak bir sohbet edeceklermiş. Acemoğlu büyük teknoloji firmalarının özellikle de yapay zeka firmalarının ellerinde toplanan devasa ekonomik gücün insanlığın görmediği boyutta bir güç merkeziyleşmesi oluşturduğunu söylüyormuş. Küresel ölçekte çok büyük bir politik etki yarattığını anlatıyormuş. Ayrıca bu şirketlerin demokrasiler üzerindeki tehditlerini ve bu duruma karşı alternatif çözüm önerilerini içeren bu konuşmayı katıldığımız ve kimi zaman eleştirdiğimiz yönleriyle demişler masaya yatırıyorlarmış bugün saat 16.30'da Kavanoz'daki Yıldız'da.
1: Evet, saat 17'de Dünyanın Cazı programı var. Her cuma olduğu gibi Ceyhan Ünsalmaz direksiyonda ve iki ismin Montreux Jazz Festivali sahnesinde sergiledikleri performansı içeren yeni albümlerden bir örnek dinleyecekmişiz. Neredeyse eş zamanlı olarak yayınlanan iki albüm Roberta Flack, The Montreux Years ve Lisa Simone Kelly'nin Live at Montreux 2016 albümlerinden bir seçki dinleyecekmişiz. Bugün saat 17'de Dünyanın Cazı'nda, 18'de de İklim Kuşağı Konuşuyor programında Atlas Sarrafoğlu gezegenden ve memleketten iklim çevre haberlerini yayına taşıyacak. Saat 18.10'da ise Açık Dergi var.
0: Evet, Açık Dergi ile de İlk Sen Mavi Tüneli ile hafta sonunun etkinliklerini dinleyeceğiz. Geçen söylemiştin, şehir hakikaten sakinleşti. Bakalım İlk Sen bize konser haberlerini, nelerin haberlerini verecek. 18.50'de de bu köşe kitap köşesiyle devam ediyoruz. Bu hafta güncel kitap haberlerinin ve yayıncılık dünyasının gelişmelerinin yanı sıra Ceyhan Usanmaz bize konuk ses olarak da yeni yayınlanan Otronas isimli kitabı vesilesiyle Tolga Akalın'ın sesini dinletecek. 19'da da Eser Miktar'da var. Bu hafta Eser Miktar'da da konuk Nihat Özdal olacakmış.
1: Evet, saat 19.30'da Bağımsızlara kulak vereceğiz. Saat 20'de ise Koyu Mavi programı bizi bekliyor. Gülçin Orgun'un hazırladığı programda 33. İstanbul Caz Festivali'nin açılışını yapan Marcus Miller projesi We Want Miles konserinde seslendirilen seçkiyi, konserdeki sıralamayı takip ederek Miles Davis albümlerinde yer alan orijinal kayıtları dinleyecekmişiz. Saat 21'de ise Aşağı Mahalle programı var. Ümit Baykar'ın hazırladığı programda önümüzdeki günlerde İstanbul Caz Festivali'nde sahne alacak usta saksafoncu Joe Lovano ve yeni dörtlüsü Paramount Quartet ile yayınladığı son albümden seçmeler dinleyeceğiz.
0: Evet ve saat 22'de Mint'le devam edeceğiz. 23'te Grounded var ve Onur ayı dahilinde bu haftaki Grounded'da Queer Core'a ayırmış Duygu Bos bu bölümü. Queer Core 80'lerin ortasında punk sahnesinin dışlayıcılığına karşı doğan Bodrumlarda, zin sayfalarında ve küçük sahnelerde var olmayı seçen bir hareketin sesi demiş. Bu gece 90'lardan bugüne, Amerika'dan İngiltere'ye, öfkeden sevgiye uzanan geniş bir yelpazede bir saat bizi bekliyormuş.
1: Evet, gece yarısı bir deyse Açık Kabin var. Açık Kabin'de şehrin selektalarına, DJ'lerine kulak veriyoruz. Onların her hafta başka bir DJ'in seçkisini dinliyoruz ve yarına geçmeden

0: Önce hadi bir müzik arası daha verelim.
1: Verelim mi? Yetişemeyeceğiz bence.
0: Peki vermeyelim
1: Evet, devam
0: ama
1: edelim.
0: neyse sona saklayalım tamamdır.
1: Evet. 4 Temmuz Cumartesi günüyle devam edelim.
0: Yarın sabah saat 9'da Radyo Agos var. Her zaman olduğu gibi Agos'un mutfağından haberleri ve Agos'un gündemini yayına taşıyacağız. Yetvart Danzikyan ve Pakrates Tukyan'la saat 10.30'da ise Mücadele Atlası var. Onursal Engel'in hazırladığı programda bu hafta Çeşme Yarımada Çevre Derneği'nden Ahmet Güler'le Çeşme'deki çevre mücadelesini konuşacağız. Bu Mücadele Atlası'nın bir de Instagram hesabı
1: Evet.
0: var. Önceki programlarla ilgili detayları da görebilirsiniz. Bergama'dan Cerattepe'ye, Kaz Dağları'na 4 bölüm yayınlandı. Bugün yani yarın 5. bölüm yayınlanacak ve bu sefer Çeşme Yarımada Çevre Derneği'nden Ahmet Güler'i dinleyeceğiz.
1: Evet ve saat 11'de yarın saat 11'de Yeni Şeyler rejimiyle devam ediyoruz. Başarının gizli tarifleri, hustle kültürü neden hala bu kadar güçlü diye sormuşlar. Çalış, başar, emek ver mitinin nasıl neoliberal bir ideolojik araç haline geldiğini, gençler üzerindeki başarı baskısını ve sınıfsal başarı anlatılarını inceliyorlarmış bu bölümde.
0: Evet, saat 12'de ise Harici Bellek var. Murat Meriç'in hazırladığı programı dinleyebilirsiniz. Murat Meriç her hafta farklı bir temayla arşivlerden, kirli çıkısından çıkardığı pek çok şeyi bize dinletiyor. Ve saat 14'te Fizan Ekspresi var. Bülent Kılıç'ın hazırladığı programda İran Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma anlaşamama durumunu yorumlayacak. Ve Tacik ve Afgan müziğinden bir derleme çalacakmış Bülent Kılıç.
1: Evet ve saat 15'te de Dünyayı Dinliyorum'la devam edeceğiz yarın. Bu bölümde dinleyicileri iki farklı coğrafyadan yükselen çağdaş dünya müziğiyle buluşturacakmış Zekeriya Şen. Programın ilk yarısında Ermeni kökenli caz sanatçısı Victoria Alexanyan ve Vişap albümü üzerinden Ermeni mitolojisi, kadınlık, tarihsel hafıza ve kuşaklar arası travmaların müziğe nasıl dönüştüğü anlatılacakmış. İkinci yarıda ise Zimbabwe merkezli Mono Swazi'nin Moyo albümü aracılığıyla Shona kültürü, topluluk bilinci, kalbin sembolik anlamı ve Afrika ritimleriyle modern cazın etkileyici birleşimi keşfedilecekmiş. Müzik tanıtımının ötesine geçen bu programda demiş Zekeriya Şen, her parçayı kültürel ve tarihsel ve insani bağlamıyla ele alıp dinleyiciyi hafızadan umuda, direnişten dayanışmaya uzanan duygusal ve düşünsel bir yolculuğa çıkaracağım demiş.
0: Evet, saat 17'de ise Music of the World İstanbul programı var. Kutay Derin Kuay'ın hazırladığı programda bu hafta Senegalli usta Baba Mal'in müziğine kulak vereceğiz. Sanatçının Nomad Soul ve Missing You albümlerinden bir seçki bizi bekliyor. Yani Music of the World İstanbul'da da Senegal'deyiz.
1: Evet ve saat 21'de de High Times'ta Rasmemo bu hafta Dub ve Roots Reggae'nin derinliklerine uzanan bir seçki dinletecek bize. Artex, Candy, Isaac Chambers, Dub Princess, Black Uhuru, Dub Crossounders yanı sıra geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Mike Dread'den de özel bir kayıt programda yer alacakmış.
0: Evet, hadi pazar gününe
1: Hadi
0: geçelim.
1: devam
0: Müziği
1: edelim.
0: de sona saklayalım
1: Sona
0: böylece.
1: saklayalım.
0: Çünkü duyurularımızla da eşdeğer bir müzik
1: Artık
0: çalacağız.
1: duymayan
0: Evet.
1: kalmamıştır ama.
0: Olsun, biz yine de biz de hatırlatalım, biz
1: Tabii hatırlatalım.
0: dinleyenlerden de belki. Yani duymayan kalmamıştır ama belki hani ne zamanda diye soran olur.
1: 5 Temmuz Pazar günüyle devam edelim o zaman. 10.30'da Botanitopya var.
0: Evet, 1500'lerin sonunda kaşif ve korsan Francis Drake'in Peru'da keşfettiği Drake kökü diye de bilinen bir dakika, Contra yerba bitkisini anlatacakmış. Yerel tıpta şifa amaçlı kullanılan bu bitkinin her türlü zehire karşı güçlü bir panzehir olduğu düşünülüyormuş ve vebayı da tedavi edileceğine inanıyorlarmış o zamanlar. Ve bu pazar saat 10.30'da Botanitopya programında 1500'lerin sonunda keşif Francis Drake'in Peru'daki bu yolculuğuna uzanıyoruz.
1: Evet ve saat 12'de de Agora ile devam ediyoruz. Bu bölümde Agora'da ifade ve anlamın farklı disiplinlerde nasıl kurulduğunu konuşacakmış Ece Zeren Aydınoğlu ve konukları edebiyat, feminist, spekülatif kurmaca, canavar çalışmaları ve eko eleştiri üzerine çalışan akademisyen ve küratör Ezgi Hamza Çebi olacakmış ve onunla beraber müzik direktörü, müzisyen ve ses tasarımcısı Yusuf Huysal da konuğu olacakmış. Hep birlikte konuşacaklar. Edebiyat anlatı kurmanın bir sergi mekanına nasıl taşındığını, sesin bir serginin anlatısına nasıl dahil olduğunu ve farklı üretim pratiklerinin aynı mekanda nasıl ortak bir deneyim oluşturduğunu birlikte tartışıyoruz demiş Ece Zeren Aydınoğlu. Ayrıca Ezgi Hamza Çebi'nin de Hara'daki
0: Hara.
1: sergisi. Evet, o sergisiyle ilgili de birkaç programımız olmuştu. Pazar gününden önce dinlemek isterseniz öneri olarak bırakalım.
0: Evet, saat 15'te pazar günü yani Musiki Arşivi programı var. Bülent Aksoy, Kani Karaca'nın okuduğu Buselik makamında 3 esere, Bekir Sıtkı Sezgin'in bir İstanbul Radyosu konserine ve Taş Plaklardan seçmeler dinletecekmiş bize ve onun hemen ardından Rio de la Plata programı bizi bekliyor. Ferit Davudağ'ın hazırladığı programda Remi Hess'in Tango isimli kitabından Tango'da kültürler arasılık ve melezleşme ve Arjantin demografik, sosyolojik ve siyasal evrimiyle ilişkisi içinde Tango adlı bölümleri okuyacakmış. Hector Varela, Osvaldo Pugliese, Domingo Federico ve Francisco Canaro'nun tandalarından seçmeler çalacakmış.
1: Evet ve Gezgin'in şarkısıyla devam edecek pazar günü yayınımız saat 17'de Rönesans'ın dingin çok sesliliğinden Barok'un çok renkli ve gösterişli dünyasına uzanan büyüleyici bir müzik yolculuğu bizi bekliyor. Pazar akşamı 17'de Gezgin'in şarkısında.
0: Evet, saat 18'de ise bir Kadir İnanır anması var. Aslı Kotaman'ın hazırladığı Gidilmeyen Yol programında Yenal Bilgici ile hem Kadir İnanır'ı hem de hayatın seçimlerini konuşacaklarmış. Saat 18'de pazar akşamı dinleyebilirsiniz.
1: Ya.
0: Saat...
1: Evet.
0: Tabii buyurun buyurun.
1: Lütfen.
0: Aa, lütfen.
1: Saat 22'de de Sarhoş Atlar zamanıyla devam edecek pazar günü. Akif Burak Atlar bu bölümde Neil Young ve yeni grubu Chrome Hearts'ın Mayıs ayında yayınladıkları konser albümü As Time Explodes kadrosundan latif bir seçki getiriyormuş.
0: Evet, saat 23'te ise Zifir var, İhsan Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılığı bir araya geliyorlar ve büyük bir metal buluşmasını selamlayacaklarmış. 12 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşecek olan Pantera ve Cavalera Conspiracy konseri öncesi özel bir liste hazırlamışlar. Yan projeler, unutulmaz hitler ve hatta yaylı dörtlü uyarlamaları bizi bekliyor. Pazar gece yarısı 23'te Zifir programını kaçırmayın diyelim. Bu enteresan buluşma vesilesiyle böyle bir seçki hazırladılar.
1: Evet, tam da bununla bağlantılı olarak bugün saat 17'de
0: dın dın
1: Apaçık
0: dın dın.
1: Radyo'nun YouTube kanalından Megadeth, yani Dave Mustaine'in bir söyleşisi var. Dave Mustaine'le İhsan Mavi Tuna buluştuk. Hep beraber buluştuk ve şahane bir Dave Mustaine'in tüm hayatını anlattığı çok tatlı
0: Tatlı tırnak içinde.
1: tırnak içinde tatlı.
0: Samimi diyelim.
1: yani bilmiyorum tatlı konser sonrası bir arkadaşım Dave Mustaine'i
0: Ha.
1: lovely dedi evde lovely mi dedi o dedi tam olarak öyle tatlı bir yerden bir sohbet sizi bekliyor Patik Radyo'nun YouTube kanalında saat 17'de yayınlanacak kaçırmak istemezseniz abone olup bildirimi açabilirsiniz o zaman bildirim size gelecek video yayınlanır yayınlanmaz da dinlemeye, izlemeye başlayabileceksiniz. Ayrıca bugün Cuma, yarın Cumartesi. Cumartesi günleri Apaçık Radyo'nun bir bülteni var. Açık Bülten. Açık Bülten'in Cumartesi günleri saat 14'te posta kutunuza gelmesini istiyorsanız Açık Bülten'e de abone olmayı unutmayın. Bir bültenimiz daha var.
0: Evet, o
1: onu
0: da Salı günleri
1: hatırlatacak
0: COP 31 gündemli bir bültenimiz daha başladı ve o da Salı günleri 14'te yayınlanıyor ama yani iki ayrı bültene abone olmanıza gerek yok.
1: Tek
0: Açık
1: bültende
0: bülten.
1: halledebiliyorsunuz her
0: Açık
1: şeyi.
0: bültene abone olduğunuzda hem cumartesi hem salı günleri iki bülten posta kutunuzda oluyor.
1: Evet, cumartesi günleri yayınladığımız açık bültenin bir edisyonu
0: Bir
1: olarak.
0: alana bir bedava.
1: Oo, satış pazarlama. Evet, bak son şarkı belki biraz dinleyebiliyoruz.
0: Bence biraz dinleriz. Hiçbir sakınca yok. Ne seçtin?
1: Again.
0: Evet, Megadeth dinleyerek bu hafta
1: Yine
0: sevgilim
1: sinirli,
0: yürüttü.
1: yine
0: Yine
1: sinirliyim gibi
0: sinirli.
1: bir şarkı oldu. Özellikle
0: Biraz
1: seçtim.
0: sinirliyiz galiba.
1: Her zaman biraz sinirliyiz galiba.
0: Galiba.
1: Evet, bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Teknik Basa'da Salih Şeker'e çok teşekkür ederiz.
0: Haftaya
1: Haftaya
0: görüşmek
1: görüşmek
0: üzere.
1: üzere.
0: Hoşça
1: Hoşça
0: kalın.
1: kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hilal Zeynep Tosun'a teşekkür ederiz.
2: Live concert to me is exciting because of all the electricity that is generated in the crowd and on stage. My favorite part of the business is a live concert.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Belma Oğlakçı ve Ahmet Oğlakçı'ya teşekkür ederiz.
4: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
3: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba, ben Dicle Tuğba Kılıç. Sevgili Güvenek'in aramıza dönmesine sayılı günler kaldı. Bu sürede konuk almaya devam ediyorum. Bu haftaki programımızın destekçileri Belma Oğlakçı ve Ahmet Oğlakçı'ya teşekkür ederek açılışımızı yapalım. Evet, bu hafta yeryüzü tanığında özel bir konuğum var her hafta olduğu gibi. Tek başına bir yurttaşın doğa koruma için neler yapabileceğini konuşacağız. Onu tanıyan herkesin genellikle "Aa, böyle insanlar mı var? Ay, içim umutla doldu" dediği örnek bir yurttaş Mehmet Tavacı'dan bahsediyorum. Mehmet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben.
0: Önce seninle sohbetimize başlamadan biraz seni tanıtmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Konuklarımıza genelde böyle bugünlerde herkesin çok tanımadığı, kendi çapında ünlü insanları almaya çalışıyorum. Sen de onlardan birisin. Evet, Mehmet aslında bir fizik mühendisi ve araştırmacı ama aynı zamanda bir doğa fotoğrafçısı ve doğa gözlemcisi. Hayatına aslında fotoğrafın girmesiyle gölleri, oradaki kuşları izlerken bu sulak alan ekosistemlerinin sıkıntıları, problemleri herkesin olduğu gibi onun da dikkatini çekiyor. Fakat bunu sadece fark etmekle kalmayıp bilimi ve özellikle de resmi haklarını kullanarak mücadele ediyor. Özellikle Ankara ve çevresindeki sulak alanlar, işte buradaki Mogan Gölü, Tol Gölü, Uyuz Gölü, hatta Tuz Gölü'ne kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütüyor. Ayrıca Türkiye'nin doğal miraslarına, ki bu alanlar da öyle aslında, işte örneğin daha uzaklardaki işte Hatay Milleyha Sulak Alanı, Dilek Yarımadası Milli Parkı gibi alanlar içinde dikkat çeken yazıları var, araştırmaları var. Kanatların İzinde isimli bir projesi var. Kendi kendine, arkasında hiçbir sponsorun, fonun, derneğin vesaire olmadığı ve burada doğa etiği, biyoçeşitlilik gibi içerikler üretiyor. Bununla da yetinmiyor. Bir de ücretsiz, halka açık gözlem etkinlikleri düzenliyor. Ben nereden tanıyorum Mehmet'i? Biz aslında Mehmet'le internetten tanışıyorduk ama onunla ilk yüz yüze tanışmamız Hatay Milleyha Sulak Alanı'nda oldu. Geçtiğimiz sene orada büyük bir buluşma yaşamıştık ve ondan sonra da artık onu daha yakından takip ettikçe aslında tek başına bu kadar işi nasıl yaptığını merak eder olduk ben ve onu tanıyanlar. Ve bugün de Mehmet'in hikayesini dinleyelim, ondan ilham alalım, hatta biraz da umutla dolalım diye düşündüm. Evet Mehmet, sen aslında kuş fotoğrafları çekiyorsun. Bildiğim kadarıyla doğayla olan, hani bu mücadeleye girmen bu fotoğrafları çekerek başladı.
1: Evet.
0: Yoksa illa tabii çocukken seviyorsundur falan, hepimiz için geçerli.
1: Evet.
0: Ne oldu da göllerin, sulak alanların derdine düştün? Biraz seni tanıyarak başlayalım. Hem seni tanıyalım hem de bu derdi nasıl dert edindin, onu merak ediyorum.
1: Tabii. Ya aslında tüm süreç 2 sene önce başladı. 2 sene önce doğa fotoğrafçılığına zaten meraklıydım uzun süredir. Ama hani kuş özelinde biraz daha ilgilenmeye, odaklanmaya başlayınca çevremdeki sulak alanları ziyaret etmeye başladım. Bu ziyaretlerin ilkinde Gölbaşı'nı ziyaret ederken orada
0: Gölbaşı,
1: belirli...
0: Ankara
1: Evet,
0: Gölbaşı,
1: Ankara
0: Mogan Gölü.
1: Gölbaşı, Mogan Gölü. Ziyaret ederken bazı problemler olduğunu fark ettim. Bu problemleri çözebilmek için ilk başta hemen ilgili kurumlarla iletişime geçtim. İşte belediye ekipleriyle görüştük. Yani biz orada kuşun fotoğrafını çekmekten çok aslında ben onun yaşadığı ekosisteme odaklandım bir noktada. Çünkü sürülebilir bir yaşamı onlara vereceksek ki aslında bu bizim vermemiz gereken bir hak da değil, olan bir hak. Onların sürdürülebilir o yaşam alanına da sahip olması gerekiyor. Belediye sağ olsun o süreçte hemen alana gelip temizlikler yaptı.
0: Alandaki o zaman en büyük problem çöpler miydi?
1: Çöpler de o süreç içerisinde. Ve hani bir mutlu şekilde ayrıldık. Buradan yani o etkinlikten 2 hafta sonrasında ben yine aynı noktayı ziyarete gittim. Ve bu sefer temizlediğimizden daha fazla çöple karşılaştık alanda. Bu sefer bu problemin günlük çözülebilecek bir problem değil de sürdürülebilir çözüm önerileriyle oluşturacağımız bir yapıyla çözülebileceğine inandım. Ve dedim ki tamam artık biz bireysel çözümlerle ilerleyemiyoruz. Bunu sistematik bir çözüm yoluna sokalım. Ve Kanatların İzinde projesini oluşturdum. Kanatların İzinde projesiyle de gezdiğimiz tüm sulak alanları inceleyip oradaki problemleri akademik verilerle saha verilerini birbirine bağlayıp ilgili alanlara, ilgili kurumlara dilekçeler vermeye başladım. Aslında tüm sürecim böyle başladı. Bir kızıl gerdanı çekme hikayesiyle bu noktalara geldi. Kanatların İzinde projesi şu an Türkiye'deki birçok sulak alanı inceleyen, şu an aktif 14 sulak alanı olan ve gün geçtikçe bu sulak alan sayılarını arttıran bir yapıya dönüştü. Şu ana kadar 8 tane gönüllü ekip arkadaşım da var. Onlar genellikle gittiğim alanlarda biyoçeşitlilik ve ekosistem üzerine öneriler de sunuyor bana. Ben de onların
0: Bu
1: izinde.
0: gönüllü arkadaşlarla tanışman nasıl
1: Yine
0: oldu?
1: hepsi Kanatların İzinde projesiyle tanıştığımız insanlar oldu. Sulak alanları ziyaret esnasında tanıştığımız arkadaşlarımız oldu. Kanatların İzinde projesiyle ilgili bazı sorularım oluyordu sürekli. Bunu akademiden bazı uzmanlara soruyordum. Onların yönlendirmesiyle tanıştığım kişiler oldu. Bu süreçte de her birinden ben zaten tüm saha çalışmalarını kendim yürütüyorum. Ama sorularım olduğunda o kişilerle iletişime geçip hani cevaplar aramaya başlıyoruz. En son toparladığımız tüm verileri de kendi internet sitemizde makale şeklinde paylaşıyoruz. Onun haricinde de tüm problemleri ve çözüm önerilerini içeren dilekçelerimizi de ilgili kurumlara iletiyoruz. Şu ana kadar muhtemelen Doğa Koruma Milli Parklara birçok dilekçe verdik ve sağ olsunlar birçoğunda da destek oldular.
0: Şunu merak ediyorum. Peki yani genel müdürlük şunu demiyor mu? Siz kimsiniz Mehmet Bey? Derneğiniz yok mu? Arkanızda kimse yok mu? Yani bir vatandaştan bir genel müdürlüğün, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bir değil birden fazla alanla ilgili dilekçe ve ciddi bilimsel verilerle, fotoğraflarla dolu dilekçeler alması normal bir şey değil. Bunu
1: Evet.
0: kabul edelim. Onların tepkilerini de merak ediyorum açıkçası.
1: Yani ilk başta görüşmelerimiz ya ben açıkçası bir süre boyunca eşim ve çocuğumdan çok Doğa Koruma Milli Parklar'daki arkadaşlarla bir arada vakit geçirmek zorunda kaldık. İlk başta çok sıcak karşılandım zaten orada. Onun büyük bir etkisi oldu. Onun da devamlılığını bu şekilde sağladık. Elbet sorgulandı. Hani ne yapmaya çalışıyorsun, kimsin, uzmanlık alanın nedir? Ben bu işe girdiğimde mevzuat, kanun, yönetmelik bilmiyordum. Doğanın bu kadar kırılgan bir yapıda olduğunu bilmiyordum. Özellikle insan eliyle kırılgan bir yapıya dönüştüğünü bilmiyordum. Ama dilekçe sayılarımız arttıkça farklı yorumlar da almaya başladık. Bazıları iyi, bazıları negatif olmasa da negatife yakın diyebileceğimiz. Ama vazgeçmeden sürekli kapılarını çalıyoruz. Bu NATO zirvesinden sonra bir daha bir görüşme sağlayacağız kendileriyle. Bayağı yakından temaslar kurarak hem orayı biraz daha zorlamak demeyelim de kapılarını çalmak istiyorum. Çünkü şu an ülkemizdeki sulak alanların birçoğu ne yazık ki kötü bir durumda ve gün geçtikçe bu kötülük durumu artıyor. Bunları hızlıca çözüm önerileri üretip aksiyon almamız gereken bir noktadayız. Umarım kendileri de buradan beni dinliyordur ve benimle bu yolda beraber yürüyeceklerdir diye ümit ediyorum.
0: Yani aslında sivil toplumun zaten rolü bu.
1: Evet.
0: İşte örneğin biz de Doğa Derneği'ndeki amacımız zaten resmi kurumları ya yapamadığı, yetemediği yerde onun eksiğini, gücünü tamamlamak veya zorlamak aslında. Çünkü pek çok kanun, pek çok hak aslında talep ederek, zorlayarak alınıyor ve günün sonunda bu hepimiz için iyi bir şey oluyor. Çünkü geleceğimiz olan gezegeni koruyoruz. Şimdi aslında biraz konuyu şeye getirmek istiyorum. Yani farkındalık sahibi olmakla harekete geçmek arasında ince bir çizgi
1: Evet.
0: var. Ve bugün biraz başta da söyledim ama yani çoğumuz sorunların farkındayız. Ama işte dedin sen mevzuatı bilmiyordum. Yani açıp mevzuatı okumak, bir dilekçe yazmak. Bir kere Türkiye için hep şu söylenir yani bizim devletimizin resmi dili yazılıdır, yazı dilidir. Aramak, sosyal medyada bir şey paylaşmak, birbirine anlatmak değil. Bunlar ne yazık ki, elbette bunları da yapacağız ama bunlar sonuç getiren şeyler maalesef olamadı. Olmuyor da. Ancak bazen binlerce imza toplamanın veya binlerce paylaşım yapmanın ötesinde bir dilekçenin çok büyük bir projeyi durdurabildiğine şahit olduğumuz dönemler var veya
1: Kesinlikle.
0: olaylar var. Dolayısıyla hani senin bu şekilde ilerlemeni neye borçluyuz? Ben aslında onu merak ediyorum. Yani oturup da işte başka şeylere yönelmek yerine dilekçe, mesela daha önce hiç dilekçe yazmış mıydın? Yani sen dilekçe yazan biriydin de bu becerini doğa için mi kullanmaya başladın, yoksa normalde zaten böyle şey yapmayan biriydin ama seni bu gördüklerin, yaşadığın sıkıntılar, ya yani bu alana olan sevgin, yok ben mutlaka dilekçe yazarak gitmeliyim, yani nasıl böyle bir yola girdin, onu merak ediyorum çünkü çok fazla böyle insan yok.
1: Ya aslında bir noktada çocukluğuma dönmek zorundayım burada. Çocukluğumdan beri ben sürekli aileme göre başını belaya sokan bir çocuğum. Çocuktum daha doğrusu. Bulunduğum ilçede de yaşadığım problemleri, gördüğüm problemleri sürekli ilgili kurumlara gidip
0: Hangi
1: söylerdim.
0: ilçeydi bu?
1: Siirt'in Kurtalan ilçesinde büyüdüm. Ben babam saat tamircisi, biz Gaziantepliyiz normalde. Orası da bizim ikinci memleketimiz oldu. Oradaki o problemleri gördükçe ve bunların çözüm yolunu o küçük yaşta deneyimledikçe aslında dediğiniz gibi devletimize ulaşabileceğimiz en kolay yolun yazılı bir metin olduğunu görünce tüm ilerleyişimi buna göre ayarladım. Ondan sonra üniversite döneminde de bu devam etti. Tabii bu tamamen sulak alanlara odaklı bir çalışma değildi veya göller veya çevre kirliliği üzerine değildi. Farklı problemleri de dile getiriyordum. Bir şehrin estetik yapısını da yeri gelip yazılı olarak iletiyordu. İşte çöplerin toplanma saatiyle ilgili sorularımı da yazılı olarak iletiyordu. Böyle böyle toplanan bir tecrübenin aslında dışa vurumu oldu. Kanatların İzinde projesiyle bu kadar kapsamlı bir işe geçişim. Ama şöyle bir şey, şimdi yazdığımız her dilekçe, her kuruma, ya her kurum için ayrı bir dilekçe yapısı oluşturmamız gerekiyor. Onların mevzuatını, yönetmeliğini iyice incelememiz gerekiyor ki orada haklı durumlarımızı ortaya çıkartıp problemlerin üzerine gidebilirim. Aslında yapmaya çalıştığım şey bu oldu. Bana göre çok zor olan bir şey değil. Çünkü her vatandaşın zaten yapabileceği şeyler bunlar. Hatta şununla da çok karşılaştım. Doğa Koruma Milli Parklara verdiğim ilk dilekçeler sonrasında şeyi sordu. Ya bu alanla ilgili kaç kişi size dilekçe verdi acaba? Sulak Alanlar Daire Başkanlığı'yla görüştüğümüzde, atıyorum Tol Gölü ile ilgili konuştuğumuzda çok az dilekçe ellerine ulaştığını, Dilek Yarımadası ile ilgili çok az dilekçe
0: Ki Dilek
1: ulaştığını.
0: Yarımadası ne kadar aslında ziyaret edilen, ne kadar konuşulan, takip edilen bir yer.
1: Kesinlikle öyle. Ya aslında yine dilekçeler var ama verilen dilekçelerdeki belirtilen konular ve onların referans alacağı mevzuat ve yönetmelikler belirtilmiyor. Böyle olunca da açıklar oluşuyor. O açıkların bir şekilde kapatılması lazım. Bir noktada Kanatların İzinde projesiyle bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz tüm problemleri belirleyelim, mevzuat ve yönetmeliklerimizi inceleyelim, onları referans atayalım ve problemi anlatalım. Sadece problemi anlatmakla da kalmıyoruz. Çözüm yollarını da sunuyoruz aynı zamanda. Ben fizik mühendisliğini bu noktada çok kullanıyorum. Çünkü akademiye oldum olası bir ilgim vardı. Ve Amerika'ya gidip geldiğim süreçte bunu daha da yakından gördüm. Akademik verilerin hepsini bir araya getirip ilgili dilekçelerde yine ekstra referanslar olarak veriyorum. Ve ister istemez burada elimde şey oluyor. Bakın burada bir problem var. Bu problem sadece benim görsel verilerimle değil,
0: Değil.
1: akademik verilerle de bir araya getirilmiş. Akademik verileri de sadece baz almayalım diyorum. Bu sefer bakanlığın kendi yayınlarını inceliyorum, yönetmeliklerini inceliyorum. Onları da paylaşıyoruz. Bu sefer 3 tane referans noktam oluyor. Bir kendi gözlemlerim, bir akademik veriler, bir de bakanlığın kendi verileri. Benim zaten aslında yaptığım işlemlerde kendi görsel verilerime veya akademik verilere de çok ihtiyacım olmuyor bir noktada. Çünkü bakanlık verileri gerçekten çok kapsamlı olabiliyor. Onlar bile mevzuattaki tüm problemleri ya da yönetmeliğe ait tüm problemleri ortaya çıkartan belgeler oluyor. Onları kullanıyorum. Onları kullandıkça da biraz ses çıkartıyoruz. Bazen seviliyoruz, bazen sevilmiyoruz. Ama genel olarak yapmaya çalıştığımız şey Kurum içerisinde de yine çok destekçi olan arkadaşımız var ama ana hedef bir noktada bu dilekçelerin ses getiren bir yapıya dönüşmesini sağlamak. Sosyal medyanın güçlü olduğunu biliyorum ama sosyal medyada güç aslında anlık olarak ortaya çıkan sonra da yavaş yavaş sönen bir yapıya dönüşüyor. Biz bunu birçok yerde yaşadık. Geçen sene ortaya çıkan işte yangınlarda gördük, depremde gördük. Birçok noktada sosyal medyada haykırdık, sesimizi duyurmaya çalıştık. O gün çözüldü o problemler. Ama dediğimiz gibi
0: Uzun
1: devlet
0: vadeli
1: tamamen
0: çözüm.
1: yazılı yapıya odaklanır ve biz hani uzun vadeli çözümler üretmek zorundayız. Bu yüzden de ne bu görürsem, neyle karşılaşırsam karşılaşayım, tamamen yazılı şekilde iletiyorum ve cevap bekliyorum.
0: Burada tabii şunu da beyan etmekte fayda var. Hep hukukçularla konuştuğumuz ve hatta yani uluslararası ortaklarımıza da anlattığımız bir şey var. Aslında Türkiye'nin doğa koruma için mevzuatı oldukça yetkin.
1: Kesinlikle.
0: Evet, bir doğa koruma kanunumuz yok henüz. Fakat öyle kanunlarımız, öyle maddelerimiz var ki bunu işte dilekçelerle veya hukuk yoluyla aslında kullanabiliyoruz. İstisnalar olabilir ancak çok büyük ölçüde kullanılabildiğini hani sen de bir vatandaş olarak deneyimlemişsindir. Dolayısıyla burada hani tabii ki sosyal medya kolay, tatlı,
1: Evet.
0: ister istemez kullanıyoruz. Ancak bunun yeterli olmadığını özellikle gösterelim, dile getirelim istedim ben seni konuk alarak. Şimdi de sana aslında şunu sormak istiyorum. Bu kadar aslında artık mevzuata da hakim birisi olarak resmi kurumların yerinde sen olsan bu işleri özellikle göller, sulak alanlar da çalıştığını biliyorum. Çok kaotik bir konu Türkiye için. Çünkü sulak alan mevzuatımız kaotik. Yani bir sulak alanı yöneten bir kurum yok.
1: Evet.
0: Aslında büyük ölçüde devlet su işleri yönetiyor. Çok uzun yıllardır. Kağıt üstünde olmasa da maalesef hala en ciddi söz sahibi devlet su işleri. Fakat yeri geliyor doğa koruma ve milli parklar söz sahibi oluyor. İşte örneğin bir sulak alanın yönetim planını yapıyor ve onu uygulamaktan sorumlu oluyor. Koruduğu bir Ramsar alanı işte Burdur Gölü örneğin.
1: Evet.
0: Ama aynı zamanda da işte bu konuda teorik araştırmalar yapan ve uzun vadeli çözüm üretmeye çalışan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü var. Çok etkin, iyi bir
1: Evet.
0: kadrosuyla çalışıyor. Aynı zamanda Burdur Valiliği, Burdur Belediyesi, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi yani bir gölün etrafında köyleri, muhtarları hatta köy kıyısında arsa sahibi olan aslında geçici sulak alanın gölün parçası olan topraklara sahip vatandaşlara kadar çok paydaşlı, çok da aslında farklı mevzuatları böyle katman katman üst üste koymuş durumdayız. Bunu aşmak için havza bazında yönetim planları getirildi aslında
1: Evet.
0: Türkiye'ye. Hatta yani 20 yıl olmuştur biz bunlara başlayalı ülkemizde. Fakat uygulama aşamasında bu yönetim planlarını uygulayamıyoruz. Yani kurumlar ortak çalışamıyorlar. Bilmiyorum senin çözüm önerin var mı?
1: Ya bu aslında en çok karşılaştığımız problemlerden biri kurumlar arası iletişim problemini biz bir türlü çözümleyemiyoruz sürekli çünkü top bir kişiden başka bir kişiye gidiyor ve sorun da çözüm de ortada kalıyor. Bu noktada ben Cumhurbaşkanımızın yerinde olmak isterdim. Çünkü yapacağım ilk değişim yapısı Cumhurbaşkanlığı seviyesinde yapabileceğim şeyler olurdu. Öncelikle Doğa Koruma Milli Parklar gerçekten ülkemiz için çok değerli bir kurum. Bu kurumun bakanlık seviyesinde olmasını isterdim ve liyakatli bir yönetim biçimiyle hareket etmesini isterdim. Çünkü zaten tüm problemleri ya biz Tarım Orman Bakanlığı'ndan bahsederken yani onun altında bir kurum Doğa Koruma Milli Parklar. Önceliğimiz de direkt doğaya odaklanmak zorundayız. Tarım onun bir altında gelen bir yapı aslında. Burada en büyük problemi yaşıyoruz. Direkt o yüzden Doğa Koruma Milli Parkların bir bakanlık olması, ondan sonra tüm kurumlar arası iletişim sağlayacak da bir sistemin oturtulması gerekiyordu. Aslında Gittiğimiz
0: Mevzuat olarak da öncelik olması
1: kesinlikle
0: gerekiyor. Yani
1: öyle.
0: mevzuatınız çok güçlü fakat o mevzuatı işte örneğin geçen seneki torba yasayla çıkan işte son maddelerle işte enerji ve maden şirketleri delmeye başladılar
1: Evet.
0: aslında. Ve dolayısıyla bu aynı zamanda bir çatışma yaratıyor. Ve neden böyle bir çatışma yaşayalım ki?
1: Kesinlikle.
0: Aslında yeterince büyük bir coğrafyadayız. Yeterince iyi bir planlama ve bu öncelikler arasında iyi bir düzenleme ile yani zaten örneğin bir alan Ramsar alanı ilan edilmiş yani uluslararası öneme sahip bir sulak alan olduğunu zaten deklare etmiş durumdayız.
1: Evet.
0: Dolayısıyla zaten onun mevzuatı kolay kolay delinemiyor ama veya işte daha kırılgan yine sulak alanlar, işte ormanlık alanlar, bazı çok özel mera alanları biraz oralarda kırmızı çizgileri çekmekte zorlanıyor Türkiye.
1: Kesinlikle öyle.
0: Orada da tabii çok büyük baskı var. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü veya işte bu tür yani korumaya ki bu dünyanın her yerinde böyle. Yani
1: Kesinlikle.
0: sanmayalım ki Almanya'da böyle değil veya işte Fransa'da böyle değil veya Amerika'da. Burada belki işte bizlerin resmi başvuruları, gözlemlerimizin raporlara dönüşmesi, olabildiğince işte kuş gözlemciliği örneğin yıllardır veri topluyor eBird üzerinden ve bu veriler o kadar çok kullanılıyor ki yani bir alan korunan alan ilan edilmesi için de kullanılıyor. Yeri geldiğinde bir köyün dava açmasını ve kazanması için de kullanılıyor.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla bizlere aslında yurttaş olarak çok fazla görev düşüyor. Şimdi bakıyorum ben son dakikalarımıza girmişiz Mehmet. Biz bu arada Ankara'dayız. Şu anda Ankara'dan bağlanıyoruz yayına. Radyoya daha doğrusu ve bir yandan da Mehmet'in bir dondurma dükkanı var. Tunalı'dayız. Tava dondurması yapıyor. Dolayısıyla yolu düşenler olursa arayıp bulup yanımıza gelebilirler diye hemen bir not edeyim ama son bir şey sormak istiyorum sana. Senin gibi doğanın dertlerini kendi derdi olarak gören, harekete geçmek isteyenlere ne önerirsin?
1: Gelin birlikte hareket edelim demek isterdim. Ama şöyle ya karşılaştıkları her problemi öncelikle yazılı olarak kayıt altına alsınlar. Ve bu kayıt altına aldıktan sonra da sadece o bölgedeki kaymakamlığa gidebiliyorlarsa valiliğe bir başvuru yapsınlar. Aslında olay çok basit. Bir problemi söylemek bile aslında yeterli olabilir. Çünkü orada devlet her zaman kayıt tutar. O kayıt hiçbir zaman silinmez. O bir şekilde birine ulaşır. O yüzden de aslında insanların yapması gereken çok büyük bir şey yok. Sadece 5 dakikalarını ayırıp o problemi yazıp gidip ilgili kuruma aktarmak. Bunu bazen CİMER üzerinden de yapabilirler. Biraz heyecan katmak isterlerse kendileri fiziksel olarak gidip gelebilirler. Ve zaten şey gerçekten ilk gittiğimizdeki karşılaştığımız insanlar bu problemleri söylediğimizde iyi niyetle yaklaşıyorlar
0: Yaklaşıyor.
1: zaten.
0: Evet.
1: Onlar da destek olmaya çalışıyorlar, yönlendiriyorlar. Benim tecrübem bu böyleydi. Ülkemizin çoğu yerinde de böyle olduğuna inanıyorum. Ondan sonra farklı yerlerde farklı problemler yaşanıyordur. O konuda
0: Farkına varmak gerekiyor. Yani bir alana zarar verecek bir proje yapan kişi ya da şirketler bunu yapıyor.
1: evet.
0: Dilekçesini yapıyor, raporunu hazırlıyor, ziyaretlerini yapıyor. Elinden ne gelirse yapıyor. Buna lobi diyoruz zaten.
1: Evet.
0: Fakat bizler yapmıyoruz. Bence en büyük yani orada o zaman bir dengesizlik oluşuyor. Yani bütün
1: Kesinlikle.
0: dünyada bu böyle
1: Kesinlikle
0: maalesef.
1: öyle.
0: Dolayısıyla doğanın haklarını savunan, dert edinmiş herkesin aslında tıpkı bir şirketin projesini savunduğu gibi savunması gerekiyor. Evet şirketin parası var, bundan bir maddi çıkarı var. Ama bizim de gönüllülüğümüz var,
1: Kesinlikle.
0: bilgimiz var. Aslında birbirimize olan dayanışmamız ve desteğimiz var. Diyerek yavaşça programımızı kapatıyoruz. Sevgili Mehmet Tavacı, sanırım son bir şey söylemek istiyorsun.
1: Şimdi şurada bir düzeltme yapmam gerekiyor. Bu tava dondurma dükkanı aslında eşime ait bir işletme.
0: Pardon, tamam hakkını
1: Ben
0: güveniyorum.
1: burada şey böyle zorunlu personel olarak çalışıyorum. Sigortam yatıyor ama maaş noktasında sıkıntılar yaşadığımı da belirtmek istiyorum buradan kendisine.
0: Evet, çok güzel. Böyle yani senin gibi farklı aslında işte fizik mühendisliği yapıp işte Ejil'in dondurma dükkanında istihdam edilip aynı zamanda doğa için durmadan raporlar yazan, dilekçe yazan daha fazla insan olmasını diliyoruz ki tek değilsin. Aslında var yine böyle dostlarımız. Onları da zaman içinde umarım konuk alırız. Ve sayınızın artması bu ülkenin doğasının hayrına olacak diyoruz. Evet, Yeryüzü Tan'ın bu haftada sonuna geldik. Tekrar Belma Oğlakçı, Ahmet Oğlakçı'ya destekleri için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Yeryüzü Tanığı. Bir Yeryüzü Güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Leyla Akcan ve Serra Akcan'a teşekkür ederiz.
2: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Hikayenin herhalde dinleyicilerine merhabalar. Ben Meral. Bugünkü programımız önemli bir araştırma çalışması hakkında olacak. Çalışmanın başlığı Türkiye'de adil geçiş için iletişim yol haritası. Bu konuda konuşmak için çalışmayı yürüten Rümeysa Çamdereli ile buluştum. Hikayenin herhalde programına hoş geldin sevgili Rümeysa.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Türkiye'de adil geçiş için iletişim yol haritası çalışmanı hakkında konuşmaya başlamadan önce seni dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Aslında Rümeysa Çamdereli'yi birçok kişi tanıyor. Tanımayanlar için Rümeysa Çamdereli kimdir sorusuna yanıt vermek pek kolay olmadığı için ben biraz gayret edeceğim. Eksik kalanları sen tamamlarsın. Aslında sen Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunusun. Fakat birbirinden çok çok farklı alanlarda aktifsin. Örneğin kadın hakları odaklı çalışan Reçel Blok ve Havle Kadın Derneği kurucuları arasındasın. Feminist kimliğinle sivil toplum çalışmaları yapıyorsun. Besteler yapıyorsun, şarkı sözleri yazıyorsun ve söylüyorsun. 2020 yılında kadınlarla Cem Müzik oluşumunun kurucular arasında yer aldın. Kadın müzikçileri, müzik yapanları desteklemek istiyorsun. Feminist bir annesin, bir de oğlun var. Eksik bıraktığım şeyler olduğuna eminim. Tamamlamak istediklerin var mı? Neler söylemek istersin kendin hakkında?
1: Çok teşekkürler. Böyle duymak farklı hissettiriyor tabii. Sadece Kadınlarla Cem'in kurucularından değilim ama sonrasında eklendim ve şu an çok önemli bir parçasıyım. Onun dışında da bugün konu olan Yada Vakfı'nda uzun zamandır aslında neredeyse 11 senedir profesyonel olarak çalışıyorum ve sivil toplum alanını burada öğrenme ve bu alanda pişme şansına eriştim. Bugün de biraz muhabbet onun üzerine olacak zaten sanırım.
0: Çok güzel, çok güzel. Aslında çok mütevazi bir şekilde anlattım bunları. Sen daha birçok şeyler yapıyorsun. Onları da ilerideki programlarda konuşuruz. Biz seninle şimdi araştırma direktörü olduğun Yada Vakfı'nın Türkiye'de adil geçiş için iletişim yol haritası adlı araştırma projen hakkında konuşacağız. İklim krizini konuşurken genellikle karbon emisyonlarından söz ediyoruz. Senden de konuşurken bu program için sen de bu konuya değindin. Çevre için yapılacak dönüşümün insanlar üzerindeki etkisini konuşmaya başladığımızda adil geçiş kavramını kullanmaya başlıyoruz. Sen de araştırmanı tam bu konuda yapıyorsun. Ama önce dinleyicilerimize adil geçiş kavram olarak ne anlama geliyor? Biraz bu konuda bilgi verebilir misin?
1: Tabii öncelikle adil geçiş kavramı bir nebze karmaşık bir kavram. Daha doğrusu ben de tam bahsettiğiniz üzere daha toplumsal cinsiyet eşitliği uzmanlığında ilerlemiş biri olarak ekoloji konusunda da ya da vakfı kimliğimde araştırmalar yürüttüm ve sahadan biraz tecrübem oldu. Ekoloji alanının nasıl bir alan olduğu, nasıl bir insan hayatıyla nasıl kesiştiği üzerine gerçekten çok yakın zamanda yeni aydınlanmalar yaşayan biriyim. Ama konunun da biraz problemi şurada çok uzmanlık gerektiren bir konuymuş gibi algılanma riski var. Tam karbon emisyonları diye başladınız zaten. Adil geçiş de benzer bir şekilde çok anlaşılması güç bir kavram olarak karşımıza çıkıyor öncelikle ama temelde ilk çıkışı bir işçi hareketi üzerinden olması hasebiyle aslında hali hazırda olan geçişin bu geçişte enerji anlamında fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye doğru olan geçişte özellikle bu alanda çalışan işçilerin haklarını savunmak amacıyla yani peki biz geride bırakılacak mıyız sorusunun cevabı olarak ortaya çıkmış bir kavram. Ama zaman içerisinde çok büyük bir şeye dönüşüyor, çatı kavrama dönüşüyor. Aslında çünkü fosil yakıtlardan geçiş meselesi sadece maden işçilerinin ya da termik santral işçilerinin konusu değil, onların ailelerinin konusu, onların geri kalan bütün kaynakların aslında yeni üretilen kaynakların ve şimdi değişen kaynakların kimler arasında nasıl paylaşılacağına dair bir tartışma var. Ve böyle büyüdükçe aslında neredeyse hepimize değen Bütün bu geçişin içerisinde biz neredeyiz ve hayatlarımız nasıl etkilenecek ve bunu nasıl daha adil hale getirebiliriz sorusunun cevabını karşılık bulmak için ortaya atılmış bir kavram olarak özetleyebilirim adil geçişi. Yani kimseyi geride bırakmadan iklim değişikliğinin sonuçlarını nasıl tecrübe edebiliriz sorusunun cevabı gibi adil geçiş.
0: Çok önemli. Aslında bu tür çalışmalarda senin gibi feminist arka planlı insanların, feminist talepli insanların olması çok çok önemli. Herkesin bu tür çalışmalar yapması çok önemli. Ama feminist arka planlı insanlar bu tür çalışmaları yaparlarsa çok farklı bakış açıları da getiriyor. Senin yaptığım bu çalışmada da eminim bu tür konulara çok daha farklı açılardan yaklaşıyorsun. Şimdi biraz daha açalım. İklim krizi, ekoloji bağlamında neden sen kısa bir giriş yaptın? Neden yalnızca enerji dönüşümünü değil, toplumsal dönüşümü de konuşmamız gerekiyor?
1: Çünkü aslında bu yani bir geçiş olduğu durumda her halükarda yaşanan bir şey. Biraz belki daha önceki dünya tecrübelerinden de harekete geçmek iyi olabilir. Yakın zamanda aslında Almanya'da bir çalışma ziyareti yapma şansımız oldu. Oradaki bizim projeyi destekleyen GIZ isimli kurumun Almanya'da birlikte çalıştığı Climate Alliance ekibiyle birlikte inanılmaz aydınlatıcı bir süreç yaşadık. Çünkü bir geçiş, kömürden geçiş süreci Almanya'da aslında neredeyse 30 yıl önceden başlamış bir süreç. Ama genel olarak bu geçiş süreci çok finansal kaynaklar üzerine tartışılmış bir mesele. Yani kömürden çıkışın aslında genel çerçevesi ya bize çok pahalıya patlıyor üzerinden gerçekleşmiş. Biraz onu hissettik ve sonrasında da toplumsal dönüşüme dair sorular sorduğumuzda alanda birçok uzmanla görüşmemize rağmen çok fazla cevap alamadık ve şu an gördüğümüz tabloda açıkçası hali hazırda daha sağ yükselişte olan coğrafyalarda ya da gerçekten yoksulluğun ve işsizliğin görece çok daha yüksek olduğu coğrafyalarda bu geçiş süreçlerin yaşandığını görmüş olduk ve bu çok tesadüf değil yani. Aslında siz bir yerdeki radikal bir değişimi gerçekleştiriyorsanız özellikle iş hayatı, istihdam konusunda burada çok yoğun bir değişim, toplumsal dönüşüm de beraberinde getiriyor. Bir kere zaten orada çalışan insanlar artık iş bulamadıkları için göç ediyorlar. Ülkenin içerisinde bir göç hareketi oluyor ve hali hazırda orada kalmaya devam eden insanlar bir terk edilmişlik yaşıyorlar. Onun haricinde bölgedeki gençler aslında madencilik ve bu alanda çalışmak nesiller arası bir temsili olan bir şey. Bir madenci olduğunda aslında farklı nesillerde de işte babadan oğula, oğuldan oğula ve genelde erkekler arasında malum buradaki vurguda bir geçiş oluyor ve aslında orada bunun hayalini kuran ve geleceğini bunun üzerine inşa eden kişilerin hayatından bu konu tamamen çıkmış oluyor ve tamamen farklı bir hayat inşa etmeleri gerekiyor. Hakeza kadınlar için de geçerli bir dönüşüm var. Kadınların özellikle bu göç durumunda maruz kaldığı değişimler var. Aynı zamanda yeni iş olanakları var. Bu yeni iş olanaklarından yeteri kadar kadınlar faydalanabiliyor mu? Burada bir dönüşüm oluyor mu? Sorularına da çok cevap alamadık. O yüzden bizim için biraz şaşırtıcıydı aslında. Yani meseleyi sadece finans boyutunda, yönetim boyutunda gelişme, kalkınma, tabii Almanya kalkınma demiyor çünkü biz kalkınıyoruz sadece. Ama yani genelde o bütün bu gelişmeler ışığında eğer insanı sormazsak, insanı düşünmezsek olan şey gerçekten garip bir terk edilmiştik. Bunu Türkiye'de de bizim çalışmalarımıza destek olan Hülya Çeşmeci'nin Ermenek konusundaki çalışmasını çokça paylaşmıştı. Orada da çok farklı şekillerde aslında Türkiye'de hali hazırda deneyimlenen bir şey. Yani çok bizim için uzak gündemlerde değil ve hatta biz bunu çok hızlı yaşayacağız. Önümüzde gerçekten çok hızlı bir geçiş var ve bu noktada gerçekten herkesin bir şekilde olumlu ve olumsuz sonuçları paylaştığı ve sonuçlarla ilgili birlikte hareket ettiği bir düzen nasıl mümkün olabilir sorusu çok kritik. O yüzden sadece aslında karbon emisyonları, kömürden çıkış bunlar çok değerli tartışmalar, teknik tartışmalar zaten. Bunlar çok değerli ama bunlar bizim gündelik hayatımızda bize nasıl değiyor? Gündelik hayatımızda neleri değiştiriyor, neleri değiştirme potansiyeline sahip sorularını cevaplamazsak bir grubun gerçekten çok ağır sonuçlarını yüklendiği ve toplumsal dönüşümün negatif anlamda gerçekleştiği bir potansiyele karşı duruyoruz aslında ne yazık ki şu an.
0: Evet. Çok doğru. Adil geçiş sadece çevre politikası değil, aynı zamanda senin de bu bahsettiğin gibi gelecek kaygısı ve kadınların da etkilenmesi nedeniyle hem sosyal adalet meselesi hem de bir demokrasi sorunu oluyor. Çünkü insanların yaşamları, yaşam planları değişiyor ve ondan sonra da sağ politikalar yükseliyor dedim. Peki başka hangi faktörler var? Demokrasi ve sosyal adalet meselesi olarak adil geçişi eğer anlamak istersek, yani iş meselesi, işsizlik meselesi, kadınların etkilenmesi, daha bunu biraz açabilir miyiz acaba?
1: Tabii ki hem orası çok kritik. Aslında bizim için zaten en temel şeylerden bir tanesi adil geçişi nerede konumlandıracağımız, hangi bağlamda konumlandıracağımız kısmı oldu. Bunu bir işsizlik ve işsizliğin çözümü yani yerine yeni bir iş alanı inşa etmek seviyesinde tartışma eğilimi çok yüksek. Yani böyle olunca çözeceğiz gibi. Hatta bu zaten aslında adil geçişin yaklaşımlarından bir tanesi. Daha yapısal bir şekilde çözmeye dair eğilim. Halbuki aslında bu daha çok daha geniş bir mesele ve iklim adaleti tartışmalarında bir parçası. Yani Türkiye'deki adil geçiş meselesini aslında dünyadaki bütün eğilimlerden, bütün dengelerden ayrı düşünmek de çok mümkün değil. Biz de o bağlamada oturtmayı önemli bulduk. Çünkü enerjiden bahsettiğimizde dünyadaki büyük dengeleri de aslında konuşmamız gerekiyor adil geçişle ilgili konuşurken. Yani Türkiye'de hali hazırda şimdi COP'a doğru da giderken hani kömürden konuşuyoruz. Kömür ve fosil yakıtlardan çıkıştan konuşuyoruz ve Türkiye'nin yerli ve milli tırnak içerisinde varlığını konumlandırdığı meselelerden bir tanesi kömür aslında. Yerli olanı hatta çok uzun zamandır aslında tartışılan şeyler. O yüzden aslında Türkiye'nin politik varlığına dair de bambaşka bir açılımı gerektiren bir şey. Bir yandan da dünyadaki bütün enerji politikalarının içerisinde küresel güneyin kömürlü da yerli olanı hatta çok uzun zamandır aslında tartışılan şeyler. O yüzden aslında Türkiye'nin politik varlığına dair de bambaşka bir açılımı gerektiren bir şey. Bir yandan da dünyadaki bütün enerji politikalarının içerisinde küresel güneyin kömürlü yakıtlar, kömürlü fosil

0: işte demir çelik üretiyoruz, kalkınıyoruz, dünyayı peşimize sürüklüyoruz vesaire diye konuştuğumuz şeylerin Türkiye'de gün geçtikçe artması ama Avrupa ülkelerinde de böyle enerji yoğun sektörlerden çıkıp daha teknik ve dijital meselelere dönüş yapılması trendi aslında garip bir iş bölümünü de beraberinde getiriyor. Yani biz ister istemez bu enerjiye, bu yüksek enerjiyi üretmeye bağımlı hale geliyoruz ve buradan çıkışımız aslında daha da zor hale geliyor. O yüzden adil geçişi dünyanın farklı bölgelerinde konuşmak çok bambaşka bir meseleye dönüyor. Ve bir yandan da tam bunların içerisinde adaletten bahsetmenin çok zor olduğu coğrafyalarda adil geçişten konuşmak bize eşlik eden bir meseleye dönüşüyor. Bizim yaptığımız araştırmalarda örneğin bize en yakın hissettiren örneklerden bir tanesi Güney Afrika olmuştu. Orada da böyle algı çalışmaları yapılmış, bizim yaptığımız algı çalışmalarına benzer şekilde. Burada da onların yani özellikle Güney Afrika'daki toplumun en büyük çekincesi ya bize adil olduğu iddia edilen bir geçişi adaletin ve demokrasinin olmadığı bir yerde kim sağlayabilir sorusu çok öne çıkmış örneğin. Bizim için de aslında gerçekten ya bu kavramı bile kullanmanın kendisi bir handikap çünkü gerçekten Türkiye'de bir şeyin adil olacağına dair güvenimiz yoksa, beklentimiz yoksa, buradaki demokrasiye dair bir beklentimiz yoksa gerçekten de bir şeyin adil olmasına dair beklentimizin de çok daha düştüğü bir sürece giriyoruz. Aynı zamanda çok farklı iklim meseleleriyle, toplumsal meselelerle konuşuyor. Çünkü tam da konuştuğumuz gibi aslında kimseyi geride bırakmayacaksak burada bir gençlik politikası, burada bir kadın politikası özellikle bakım meselesi mesela çok altı çizildi bizim görüşme yaptığımız kadın örgütleri tarafından. Ekoloji gündemine sanki işte yeni işler yaratırsak olur gibi konuşulan bir yerde o sektörel sıkışıklığı çözebilecek bir alan olarak kadınların bakım üzerindeki onların üzerindeki bakım yükü gündeme getirildi. Yeni bir ekonomi inşası, yeni bir bakım inşasından bahsediliyor. Bunlar çok radikal jestler aslında. Türkiye'yi ve dünyayı farklı şekilde düşünmeyi beraberinde getirmesi gereken şeyler. O yüzden de çok hayal kurabilmemizi gerektiren şeyler. Türkiye'de de bu gerçekten büyük bir handikap ne yazık ki son dönemde. O yüzden de tartışmayı ve üzerine konuşmayı biraz zorlaştırıyor diyebilirim.
1: Çok önemli noktalar bunlar. Hepimizin geleceğini önümüzdeki yıllarda etkileyecek hususlar. Peki siz YADA Vakfı olarak bu projeye başladınız. Nasıl oldu? Başlangıç hikayesini kısaca senden dinleyebilir miyiz?
0: Biz YADA Vakfı'nda aslında uzun yıllardır çalışma yapan bir kurum, 20 yıldır var olan bir kurum ve en başından itibaren bugüne kadar sivil topluma dair, sivil toplumun daha etkili hale gelmesine dair kafa yoran bir kurumuz. O yüzden de doğrudan tekil bir temada çalışma yapan bir kurum değiliz. Şimdiye kadar benim içerisinde bulunduğum süreç içerisinde hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem gençlik hem ekoloji alanında çok farklı araştırmalar yaparak bilgi üretip alana katkı sağlamak istedik. Benzer bir şekilde aslında son dönemde ekoloji konusu da çok merkezi bir konu haline gelmişti bize. Çok farklı projeler, çok farklı araştırmalarla aslında sahada olma şansına eriştik. Sahada görme, sahada deneyimleme şansına eriştik. Termik santrallere dair bir çalışma yaptık. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dair bir çalışma yaptık. Demir çelik sektörüne dair bir çalışma yaptık. O yüzden öncesinde biraz aslında dolmuştuk meseleyle. Biraz dolmuştuk şeyinde özellikle kullanıyorum. Çünkü gerçekten dehşet bir şeydi bizim için saha. Çünkü gerçekten de en kritik şeylerden bir tanesi insanların var olan çevre mücadelesi gündemine dair tekil mesafelenmeleriydi. Çünkü içerisinde bulundukları ekonomik zorluklar ve toplumsal koşullar insanların bir gelecek inşası iddiasıyla hareket edebilecek bir çevre gündemine, çevre meselesine aslında mesafelenmesine neden oluyordu. Yani bizim en temel gözlemlerimizden bir tanesi buydu. Yani bugüne dair, bugün kursağından geçecek ekmeğe dair konuşmak isteyen insanlar gördük. Ve hatta bir de dengelerin farkında olan, geçmişten farklı olarak iklim değişikliği diye bir şeyin varlığından haberdar olan, buna görece ikna olmuş olan, kuraklıkların, su kıtlığının farkında ve doğrudan tecrübesinde olan, yani bizim kentlerde yaşadığımızdan çok daha fazla tecrübe eden insanların aslında ne kadar da görece çaresiz olduklarını ve gündelik işaretlerden uzak olduklarını, yani daha böyle bir büyük inşaların, makro gündemlerin içerisinde kendilerini konumlandırmakta zorlandıklarını gördüğümüz bir noktadaydık kendi zihnimizde. Adil geçiş konusu da tam olarak burada aslında biraz gündemimize geldi. Yani aslında tam olarak insanın gününe, bugününe, iş hayatına, istihdama yönelik söz üretilmesi gereken bir

0: çevre alanı. Biz de belki acaba buradan öncesinde edindiğimiz tecrübeyle burada daha yeni bir söz söyleme şansımız olabilir mi diye düşündük. Şimdi çevre örgütleri aslında çok büyük işler yapıyor bu konuyla ilgili. İnanılmaz materyaller var. Yatırım finansman sistemlerinden yönetişim alanına kadar bölgesel çalışmalar yapan kurumlar var. Hali hazırda kömür bölgelerinde birebir çalışan ve orada dönüşüme desteklemeye çalışan kurumlar var. Ama bunlar bir arada hareket etse bile bir nebze toplumsallaşma konusu önünde engeller var ve bir yandan da Türkiye'nin genel tablosu içerisinde verilen taahhütler ve o taahhütlerle olan mesafe var. Bunları böyle bir arada gösterebilecek, bunun iletişimi konusunda, yani bunu nasıl konuşuruz, bunu nasıl konuşursak gerçekten insanların zihninde yer ederiz meselesine dair söz üretebilme potansiyelimizi hissettik açıkçası. O yüzden de biraz yani tematik olarak çevre örgütü olmamamıza rağmen bu konuda çalışma yapmak ve konuşma isteğimiz de biraz buradan doğdu. Aslında biraz dışarıdan bakarak belki de bu şekilde daha iyi bir katkı, daha verimli bir katkı yapabilir miyiz? Çünkü kendimizi ikna edemediğimiz bir şeye, hani konunun doğrudan içerisinde olmayan birileri olarak başkalarını da ikna edemeyiz diye düşünerek hep zaten çalıştık şimdiye kadar ya da da. Bunun üzerinden aslında böyle bir ilhamla başladı. Hala da açıkçası olabildiğince basit, anlaşılır bir şekilde nasıl bu konuyu anlatırıza kafa yormaya devam ediyoruz.
1: Aslında bu çok önemli söylediğin, çünkü yani aslında bilimin akademiyanın da önemli bir sorunu bu. Bu yani şeyden, fil dişi kuleden nasıl çıkarak yaptığımız üretimleri insanlara nasıl ulaştırabiliriz, nasıl anlaşılır şekilde aktarabiliriz? Sen de aynı şeyi ekoloji ve adil geçiş konusunda yapmayı düşünüyorsun, çabalıyorsun bu projede. Çok daha konuşacak şeylerimiz var ama bir soluklanmak için bir müzik arası verelim. Ben girişte senin müzik besteler yaptığını, parça müzik şarkı sözleri yazdığını ve söylediğini de söylemiştim. Programın müzik parçalarını sen seç demiştim. Sen bana üç parça bildirdin. İlk olarak gene kendi besten olan Kalabalığı Hatırla parçasını dinletmek istedim. Bize kısaca söyler misin? Neden bu parçayı seçtin?
0: Yaptığımız bütün mücadelelerde gerçekten sanırım en önemli şeylerden bir tanesi kalabalığı hatırlamak. Bu parçayı aslında biz Sucandır'ın yaptığı bir dönüştürücü aktivizm programının bir işi için bestelemiştim ben. Yasin de destek olmuştu, Yasin Kayırtar. Onunla birlikte yaptığımız bir işti ve kalabalığı hatırla başlığı da gerçekten çok iyi oldu ve açıkçası arada açıp açıp kendimizi şu an yaşadığımız zorlukların içerisinde nasıl bu konuları aşarız derken kalabalığı hatırlamaya çalıştığımız zamanlarda bir eşlikçi haline geldi. O yüzden de bu şarkıyı önermek istedim.
1: Harika. Dinliyoruz. Kalabalığı hatırla.

0: Evet. Hikayenin Her Hali programındayız. Ben Meral. Bugünkü programımızda ya da Araştırma Merkezi Direktörü Rümeysa Çamdereli ile yürütmekte olduğu Türkiye'de Adil Geçiş İçin İletişim Yol Haritası adlı araştırma projesi hakkında konuşuyoruz. Rümeysa'cığım, adil geçiş algı ve söylem araştırması bize toplumun bu dönüşüme nasıl baktığı konusunda neler söylüyor? Yani insanlar çevre mücadelesine karşı mesafeli dedim biraz önce. Bu mesafenin neden ve nasıl tezahür ettiğine dair gözlemlerinden bahsedelim mi biraz da?
1: Tabii çok sevinirim. Araştırma çünkü bizim gerçekten bizim için çok öğretici oldu. Bir yandan tabii adil geçiş alanında çalışanlar için çok fazla yeni bir şey söylemedi ama Türkiye'de yapılan ilk derli toplu algı çalışmalarından biri olmuş oldu adil geçiş adına. O anlamda mutluyum kendim bu sürecin bir parçası olduğum için. Yaklaşık aslında çok büyük bir görüşme havuzu sonucunda bir analiz ortaya çıkarttık. Hem Türkiye'de ulusal çapta bu alanda çalışmalar yapan ya da yapma potansiyeli olan tematik alanlarda sivil toplumda çalışan kurumlarla ve kişilerle görüştük. Hem de saha çalışmaları yaptık. Tavşanlı'ya, Soma'ya ve İskenderun'a gittik. İki kömür bölgesi, bir tane de demir çelik bölgesi olmak üzere. Bu anlamda hem yerel meselelerden biraz daha bilgi edinmiş olduk, hem de ulusal çapta adil geçişe dair nasıl konuşulduğunu fark ettik. Ya burada en temel meselelerden bir tanesi aslında tabii adil geçiş kavramına dair olan eleştirilerdi. Bir yandan adil geçiş kavramının hali hazırda bu kadar yüklü ve anlamlı bir kavram olmasıyla birlikte bu şekilde çok rahat telaffuz edilmesine dair bazı çelişkileri duyduk örneğin. Yani adil geçişten bahsediliyor, bir adalet iddiası var ama finalde bunun gerçekten bir washing dedikleri bu hani üzerinden kendilerini aklama olabilecek bir kavrama dönüşme potansiyelini de neredeyse herkes işaret etti. Yani
0: İş gibi yapmak yani.
1: evet, kesinlikle. Yani bunu yapıyoruz derken aslında meseleyi basitleştirmek, meselenin içerisindeki detayları ortadan kaldırmak gibi. Yani örneğin işsiz kalan kişilerin tazminatları verildi, işte emeklilik hakları olan kişilerle ilgili düzenlemeler yapıldı, bu insanlara yeni iş bulundu ve adil bir geçiş yapıldı şeyiyle kapatılma riskinden bahsediliyor yakın zamanda. Ki bu da zaten çok topik bu arada Türkiye'de gerçekleştirilmesi açısından, çünkü çok büyük bir tahayyül ve tasarım yok. Ama yani finalde böyle bir riskten bahsediliyor adil geçişle ilgili. Zaten anlaşılırlık konusu tekrar öne çıkıyor. Ya bir kere zaten adil geçiş deyince akla ilk gelen şey enerji dönüşümü değil genel anlamda. Çünkü adalet deyince başka bir şey akla geliyor. Geçiş denince akla ilk gelen şey olmuyor. O anlamda iletişim bazında da herkesin şey uyarısı oldu. Adil geçiş tek başına konuşmamak, yani iklim değişikliği ve adil geçiş, ekoloji ve adil geçiş gibi tartışmak gibi şeyler çok sık bir şekilde söylendi. Bir yandan da meselenin bu kesişimsellik boyutunun ne kadar eksik tartışıldığına dair çok fazla şey vardı, söz vardı. Yani aslında kadın boyutu, genç boyutu, farklı konulardaki, farklı tematik alanlardaki kesişim boyutları gerçekten yeteri kadar ele alınıyor mu sorusu çok büyük bir şekilde ortaya çıktı. Bu alanlarda, tematik alanlarda çalışma yapan ve ekolojiyi de gündemine almaya çalışan kurumlarla yaptığımız görüşmelerde de adil geçişin çok daha görece uzak bir gündem gibi konumlandırıldığını gördük. Bu da bir anlamda bu kavramın en azından konuşulması ve üzerine tartışılması konusunda bir risk alanı barındırıyor. Biraz şey gibi bir derecelendirme konumlandırılıyor aslında adil geçişle ilgili. Önce bir uyum süreçlerine dair bir tartışma olacak. Uyum adaptasyon, ondan sonra adil geçiş konuşabiliriz gibi bir sıralama oluyor. Çünkü gerçekten bir yandan da iklim değişikliğini önce kabul etmemiz gerekiyor varlığını. Sonra buna dair bir harekete geçmemiz gerekiyor. Hali hazırda var olan şeyleri tespit etmemiz gerekiyor. Sonra buna uyumlanmamız gerekiyor ki bu tarz gündemlere dair iklim değişikliği farkındalığıyla hareket edebilelim. Ama adil geçişin şöyle özgün bir durumu var. Bu özellikle enerji dönüşümü merkezli bir tartışmadan kaynaklı, işçi haklarını da tartışan bir şey olduğu için aslında bugün gerçekleşiyor, şu an oluyor. Yani termik santrallerin mesela hem teşvikler alıyor daha fazla çalışabilmeleri için, hem bir yandan bazıları kapatılıyor belirli oranlarda. Mesela Soma'da böyle bir kriz yaşadık tam biz araştırmayı gerçekleştirirken. İnsanlar bir günde bir şeyler yaşadılar. Ermenek'e keza biraz öyle bir vaka. Birdenbire olan değişimler var ve insanlar bundan hali hazırda etkileniyorlar. O yüzden belki de son geldiğimiz noktada tabii ki adil geçiş bir iklim değişikliği konusu. Tabii ki böyle bir konu ama bundan sıyrarak tırnak içerisinde daha stratejik davranmak, hali hazırda olan değişime dair cevap üretecek bir pozisyonu korumak nasıl mümkün olabilir sorusuna doğru evrildik. Yani aslında Türkiye yeni bir yol haritası içerisinde. Türkiye yeni bir zamana giriyor ve burada sektörel değişim potansiyelleri var. Yeni bir tırnak içinde yeni bir kalkınma tahayyülü geliştirmesi gereken, işte yeşil dönüşüm denen, dijital dönüşüm denen, yani bunu bir trend olarak göstermek, daha çekici hale getirmek, bir karanlık bir tablonun içerisinden çıkmaya çalışmaktan öte yeni bir aydınlık tabloya gitmeyi götüren, daha stratejik bir söz üretilebilir mi, bir iletişim yolu olabilir mi sorusu çok öne çıktı. Biz de birazcık aslında bunun üzerine odaklanmak konusunda hemfikir olduk. Buna ek olarak da biraz aslında farklı yönetişim alanları üzerine de çok fazla konuşuldu. Yani bu adil geçişin sahibi kim olacak? Yani bu tartışmanın, bu aktörleri kimler? Merkezi kamunun bir pozisyonu var tabii ki, çünkü hali hazırda olan iklim kanununda belirli bir işaret var ama bu çok net değil. Belirli bir bütçe ayrımına dair bunu netleştirmekle ilgili bir iş var. Hali hazırda hangi bakanlık, hangi kurum, mesela çalışma ve sosyal güvenlik üzerine bir merkez atanıyor adil geçişe. Halbuki iklim değişikliğinin de konusu ama bunu kim takip edecek? Bu konunun genel stratejisini, genel dilini kim kuracak sorusunun cevabı da çok böyle görece netleşmiş bir durumda değil. Ona ek olarak yerel yönetimler, aslında kömür bölgelerindeki yerel yönetimler farkındalar bir yandan bunun ne kadar merkezinde olduklarını, ama yetki alanları çok sınırlı olduğu için ne yapacaklarına dair yeteri kadar bir fikir elde edemiyorlar. Belki enerji dönüşümünün aktif bir parçası olmak onlara bambaşka bir alan açacak. Kadın örgütleri için bambaşka bir dünya var. Çünkü aslında şu an konuştuğumuz şeyler iklim değişikliği, işte kadınlara en çok kadınları etkiliyor. En çok kırılgan grupları bunların içerisinde kadınları etkiliyor. Söylemi çok bariz ve baskın iklim konuşan kadınlar için, ama bu saptamadan öteye nasıl geçebiliriz? Yani kadınların ana aktör olduğu, özellikle katılım süreçlerin kadınların gerçekten katıldığı bir şekilde tasarlandı ve aynı zamanda yeni dünyanın, yeni ekonomik modellerin kadınların bakım emeğini de gören bir şekilde revize edildiği bir şeyi nasıl kurarız gibi. Böyle bir akış söyleyebilirim. Yani adil geçişi konuşmak, basitleştirmek, meselenin aktörlerini netleştirmek ve farklı tematik alanların farklı katkılarını görünür kılabilmek üzerine bir durum ortaya çıktı. Yani bunlara dair ihtiyaç ortaya çıktı diyebilirim algı araştırmasında.
0: Tam sırası gelmişken şunu sormak istiyorum. Kadının merkezinde olduğu bir adil geçiş için sen neler öneriyorsun? Yani bunu yazdın mı çalışmanda bir sonuç olarak koydun mu bu tür bir bölüm?
1: Evet, şu an zaten tam olarak bunu kaleme alma noktasındayız. Şimdi algı araştırmasını tamamladıktan sonra projemizin bir sonraki adımı buna dair bir rehber çalışması yapmak. Yani çünkü araştırma raporları, biz de çok seviyoruz araştırma raporu yazmayı, ama çok uzun ve çok okunması olmayan raporlar oluyor ve rafa kaldırma riski çok yüksek oluyor. Biz o yüzden bunu hep bir rehber olarak tasarlamaya çalıştık. Bir araştırma raporunu ayrıca çalışacağız ama basit ifadelerle, basit önerilerle ortaya çıkan bir şey olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Burada da bir toplumsal cinsiyet eşitliği ve özelde de kadın bölümü tasarlıyoruz. Orada da aslında tabii bizim doğrudan yaptığımız bir çalışma alanı değil. Biz bir derleme ve aracı olma yükümlülüğündeyiz şu an. Yaptığı hali hazırda bu alanda çalışmalar yapan kurumlar var. Örneğin Deniz Yıldızı Kadın Derneği ile görüşmüştük. Ve KADAL mesela, onların birlikte yürüttüğü Yeşil Mor Ekonomi üzerinde bir çalışma var. Afet odaklı çalışıyorlar. Ama finalde mesele iyi bir bakım ekonomisi, yeni kamucu bir bakım ekonomisi meselesine doğru evretmek istiyorlar. Umarım eksik anlatmam onların bu dev ve derinlikli çalışmalarını, ama benim anladığım haliyle bu şöyle bir şey aslında. Hali hazırda bakım dediğimiz şey sektör, bir sektör. Yani bu ücretsiz bir şekilde kadınlardan alınsa da finalde böyle bir ihtiyaç var. Farklı alanlarda, özellikle nüfus, yaşlılık vesaire gibi tartışmalarla birlikte yeni bir bakım ihtiyacı ortaya çıkıyor ve bunun aslında yeni iş alanları doğurma ihtimali var. Yani hali hazırda işte çelikten aldım, plastiğe yatırdım, işte şuradan aldım buna yatırdım gibi bir sektörel değişimdense, ve burada bu arada tekstil sektöründen çok fazla bahsediliyor yeni dönem meseleleri olarak, yeni tarım sektörlerine dair değişimden de bahsediliyor. Ya bütün bu eril ekonomik dönüşüm tartışmasının içerisinde bakıma dair nüansı nasıl ekleriz konuşuyorlar. Benim için çok aydınlatıcı oldu açıkçası. Ya çünkü şey var, yani bir maden kapatıldığında, bir oradaki madenci işten ayrıldığında kadınların hayatları tabii ki etkileniyor. Yani çünkü hali hazırda bir göç potansiyeli var, işsizlikle mücadele var, yoksulluk var. Gördük zaten yakın zamandaki direniş süreçlerinde de. Bütün ailenin aslında büyük yaşadığı dehşet bir süreç var, ekonomik süreç var. Yer değiştirme var, yeni gittikleri yerlerde sosyalleşme olanaklarının tamamen geçmiş dönemdeki toplumsal ve sosyal kurdukları bütün bağların koptuğu, muhtemelen evin içerisinde kapanmak zorunda kaldıkları ve tamamen bambaşka yeni bakım yükleriyle de yeni hayatı kurmanın bakımının yüküyle de zorluklar yaşadıkları bir noktaya doğru evriliyorlar. Bu değişim zaten kaçınılmaz. Ama yani bu değişimi önleyecek bir şey yapmak zaten çok önemli. Yani bu kadınların hayatındaki bu korkunç değişimi ve bir yandan da onların gerçekten neredeyse hiçbir aşamasında kararın parçası olamadıkları, hiçbir tartışmanın, hiçbir katılım toplantısının vesaire parçası olamadıkları süreçlerde onların da katılabilecekleri bir yöntemi, metodu geliştirmek zaten bir tartışma. Yani bunu yapmak zorundayız gibi bir yer, bu cepte. Ama bir de bir gelecek tahayyülü kurmakla ilgili bir şey aslında. Yani kaynakları kim nasıl kullanacak? Burada hem yeni açılan iş alanlarında, madem buradan çıkıyoruz, şimdi muhtemelen yeni açılan mesela madencilik zaten sadece erkeklerin çalışabildiği bir sektör. Buradan çıktığımızda o zaman yeni sektörlerde böyle bir durum gerçek olmayacak. Yani yeni sektörlerde kadınların bir payı olabilecek mi sorusu var. Bir de yeni sektörler ne olacak sorusu var. Yani burada da yani bir sektörden bir aslında yıpratıcı, insan uğruna yarışır olmayan sektörden diğerine mi geçiş yapacağız? Yoksa sektörleri ve ekonomiyi ve iktisadı tamamen yeniden mi düşüneceğiz gibi bir yere doğru evliyor. Ve tabii ki bunu kadınlar söylüyor. Yani benim için çok tesadüf olmadı bu kadar yeni bir hayatı, yeni bir hayali inşa etmek noktası. Benim için mesela duyduğum en özgün şeylerden bir tanesiydi. Hala onun heyecanıyla yazıyorum diyebilirim içerikleri.
0: Çok önemli şeyler bunlar. Gelecek tahayyülü kurarken kadınları aktör yapmak, yeni hayalde rol almak, aktif olmak. Bu konuda konuşacağız ama kısa bir müzik arası daha verelim diye düşündüm. Çünkü sen üç parça seçmiştin. İkinci parçada Uğultu. Bu parçayı dinledikten sonra konuşmamıza devam edeceğiz. Dinliyoruz. Rümeysa Çamdereli'den Uğultu.

0: Hikayenin Her Hali programındayız. Rümeysa Çamdereli'den Uğultu isimli bestesini dinledik. Ben Meral. Bugünkü programımızda Yada Araştırma Merkezi Direktörü Rümeysa Çamdereli ile yürütmekte olduğu Türkiye'de Adil Geçiş İçin İletişim Yol Haritası adlı araştırma projesi hakkında konuşuyoruz. Rümeysa, sen İstanbul, Diyarbakır ve İzmir'de meydan buluşmaları da düzenlediğinizi anlattın bana. Bu buluşmalardan bahsedelim mi biraz? İzlenimlerin nedir? Sende kalan en önemli anılar bu buluşmalardan.
1: Meydan buluşmaları ya da vakfının benim içerisinde de olduğum süreçte aslında ortaya çıkardığı bir model. Buna meydan diyoruz çünkü hani kent meydanlarında buluşmak gibi, bir araya gelmek gibi bir şeyi olsun istiyoruz, ortamı olsun istiyoruz. İşte protokolü olmayan konuşmacıları, ön konuşmacıların belli olmadığı, herkesin eşit konuşma hakkına sahip olduğu vesaire böyle bir format, meydan formatı. O yüzden de aslında bütün katkıları olabildiğince açık. Tüm şehirlerde bu anlamda gerçekten çok farklı tecrübeler edindik. Çeşitlilik, kurum çeşitliliği, kurum katkıları çok farklıydı. O anlamda hani çocuk çalışan da vardı, eğitim çalışan da vardı. Hatta Diyarbakır'da yine böyle bambaşka alanlarda, bambaşka tematik alanlarda çalışan kurumlar da oldu. Farklı şehirlerden gelen kurumlar da oldu. Özellikle Diyarbakır'da etraf illerden gelen çok fazla kurum oldu. Yani bu sayede aslında birazcık şeyi anlama şansımız oldu. Yani bu konu ne kadar dikkat çekiliyor ve anlaşılıyor diye. Tabii biz iklim değişikliği boyutunu da öne çıkararak bir duyuru yapmıştık. Ama genel anlamda gerçekten merak uyandıran ve anlaşılmak istenen bir konu olarak öne çıktı. Halihazırda o alanda çalışan kurumlar haricinde. Ve bir anlamda gerçekten iletişimin bir paradigmasının olduğu, bir zorluğunun olduğu, bu anlamda bu zorluğu birlikte aşmanın ihtiyacına dair konuştuğumuz bir şey oldu. Çünkü en enteresan kısım aslında biz oturumları bu alanda çalışma yapmak istediğinizde ya da hali hazırda çalışırken nasıl konularda zorluk yaşıyorsunuz diye soruyla başlamıştık. Neredeyse bütün oturumlar etrafında konuşacağımız meselelerin büyük bir kısmı daha en başta insanların yaşadığı zorluklar da karşımıza çıktı. Yani bu teknik dil meselesi mesela çok fazla telaffuz edildi. Teknik dile sıkışma, kavramlar, karbon, işte şimdi partiküller falan, böyle benim de böyle içine girerken, ki ben söylediğiniz gibi sayısal bilgisayar mühendisliğinden mezun olmuş olan bir insanım, ama yine de o kavramlara hakim olmak vesaire beni çok zorlayan bir şeydi ve bunu birçok insanın bu konuda zorlandığını görmüş olduk. Bu bize mesela çok önemli bir ışık yaktı hali hazırda yaptığımız çalışma için. Hakeza bu farkındalık ve davranış ilişkisiyle ilgili çok fazla şey söylendi ve burada da aslında gündelikle ilişki kurmanın konusunun öneminden bahsedildi çok fazla. Daha en başında, yani dediğim gibi hiçbir şeyi tartışmadan önce aslında insanlar bir şeylerin farkında. Yani iklim değişikliği diye bir şey var. Suyumuz az, su kıtlığı var. İşte ani afetlerle karşılaşıyoruz artık, iklimden kaynaklı afetler çok büyük sonuçlar yaratıyor. İşte orman yangınları zaten her sene tecrübe ettiğimiz bir şeye dönüştü ne yazık ki. O yüzden aslında herkesin belirli bir farkındalığı var, ama bu farkındalıktan adım atmaya nasıl geçecekler? Ya bu da sadece böyle basit gündelik adımlar da dahil olmak üzere tabii ki bir şey, ama harekete geçme noktasında hangi şeyler harekete geçirebilir konusu çok fazlaydı. İş birlikleriyle ilgili çok fazla şeyin altı çizildi. Yani biz, yani sonuçta bir şey yapmaya çalışsak da kamuyla iletişim kurmak, özellikle sivil toplumun bir araya geldiği bir toplam olduğu için meydanlarda, hani bunu kiminle nasıl konuşuruz, kiminle nasıl harekete geçebiliriz konusunun ne kadar zor olduğuna dair konuşuldu. Bunlar aslında en başta konuşulduktan sonra diğer şeyleri konuşmak görece kolaylaştı ve hani sonrasında biraz çözüm önerilerine de odaklandık. Son noktada bir Work Cafe yöntemiyle farklı odak gruplar içerisinde, hani artık sivil toplumcuların oldukça aşina olduğu yöntemlerle aslında veriler derledik. Yani buralarda da bu temel konuların üzerine aslında ne kadar yoğunlaşmamız gerektiğini tekrar altını çizmiş olduk. Ve iletişim konusunun da aslında çok da yan bir gündem olmadığını, aslında hali hazırda var olan bu kadar iyi bir birikim varken hem iletişim hem de kesişimselliğin, yani farklı temalarla birlikte çalışmanın ve farklı tematik sivil toplumların, farklı tematik alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarının bu konuya daha fazla dahil olması için adım atmanın ne kadar kritik bir şey olduğunu gördük bence. Meydanlar bana bunu gösterdi. Bir de bu konu etrafında da olsa sadece bir araya gelmek ve sivil toplumun bir araya gelmesi zaten her zaman ihtiyaç duyulan ve her zaman çok daha farklı bir sonuç yaratan bir şey. O yüzden benim için çok güzel ve etkili toplantılardı.
0: Ve nasıl organize ettiniz bu meydan buluşmalarınızı? Açık çağrı mı yaptınız yoksa yazdınız mı gruplara? Nasıl yaptınız?
1: Açık çağrı yaptık. Açık çağrı yaptık ama sanırım algoritmalar artık gerçekten çok zorlayıcı. O yüzden de kendimiz daha önce meydan etkinliklerine katılan biz meydan etkinliklerini çok uzun zamandır gerçekleştiriyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam ki 2018'deydi ve her meydan etkinliği farklı temalarda gerçekleşiyor. Ve bu temalarda aslında ben o temayla bir alakam var mı diyen STK'ları özellikle çağırmaya çalıştığımız bir şeydi. Mesela kent meydanını hatırlıyorum, ilk yaptığımız kent meydanıydı. Kent meydanında Alevi kuruluşları da vardı. İşte Kürt dernekleri de vardı. Çevre kuruluşları da vardı tabii ki. Kent çalışan kuruluşlar da vardı. Kadın kuruluşları da vardı. Hani bunların hepsini bir arada tuttuğumuzda kenti konuşabiliriz diye düşündüğümüz için özellikle çağırdığımızı hatırlıyorum farklı tematik kurumlardan. Burada da benzer bir davranışı devam ettirdik. O günden bu yana yerel yönetimler ve eğitimle ilgili meydan yaptık. Sivil toplumun halihazırdaki durumuna dair meydanlar yaptık. Bu model aslında şey gibi, yani konuyu bilmeniz gerekmiyor. Önemli olan sivil toplumda kendi uzmanlık alanınızla ilgili bir şey yapmanız. Yani bu konuyla ilgili aslında kendi hedef grubunuza ne taşıyabilirsiniz ve oradan buraya ne getiriyorsunuz? Yani ben bu şekilde konuşulduğunda bu konuyu anlamıyorum. Ben anlamıyorsam benim çalıştığım insanlar da anlamaz diyen bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi aslında çok güçlü bir şey söylemiş oluyor. Yani buna dair bir uzmanlığı olması gerekmiyor. Biraz o alanı kurmaya çalışıyoruz, o alanı tutmaya çalışıyoruz. Sivil toplumun içinde entegre etmek için, aslında genel farklı alanlarına, o damarlarına sızmak için böyle bir yöntemle ilerliyoruz.
0: Evet, çok çok güzel bir bilgi havuzu oluşturdunuz. Dolayısıyla hazırladığınız adil geçiş iletişim rehberi için büyük bir malzeme tabii bu bilgi havuzu. Bu adil geçiş iletişim rehberinden biraz konuşalım. Çünkü çok önemli. Sen de bahsettin. Biz sadece rapor yazmak istemiyoruz. Raporlar okunmuyor zaten. Dolayısıyla biz bunları insanlara okutmak istiyoruz ve dolayısıyla bu rehberi yapıyoruz dedim. Bu rehber kimlere hitap edecek ya da ediyor? Rehberin özellikleri nedir? Yani nasıl okutacaksınız insanlara ve nereden bulacak insanlar bu rehberi bulup da okuyacak? Biraz da o konuda konuşalım mı?
1: Çok mutlu olurum çünkü tam gerçekten üzerinde çalıştığımız bir noktadayız. Bu ayın sonunda şimdi tarihi netleştirip gelecek hafta hatta açık çağrının ilk adımlarını yapmak gibi bir hedefteyiz. 30 Temmuz diye hedefliyoruz. Bir webinar çalışmasıyla herkese bu rehberi nasıl uygulayabileceklerine dair son taslağı paylaşacağız. Taslak diyorum çünkü belki de son kez tartıştığımız esnada da yeni geri bildirimler olur ve biraz daha üzerine çalışma şansımız olur. Ya bizim için gerçekten kendi kafamıza göre bir iş yapmamak çok değerli. Olabildiğince sivil toplumu yansıtmak çok değerli. Tam o noktadan da yani son webinarda aslında projemizin aslında tamamlanmak üzere olduğu, tam projenin son bir ayına girdiğimiz dönemin en başında son bir geri bildirimleri alıp rehberi tamamlamayı düşünüyoruz. Rehber büyük oranda aslında bu konunun ilgili tüm paydaşlarına hitap etmek üzere tasarladığımız bir şey oldu. Yani hatta şöyle bir rehber yol haritasıyla, yani rehberin içerisinde kendinizi nerelerde nasıl bulursunuz, nasıl daha etkili kullanırsınız diye bir şekilde başlamaya çalışıyoruz. Yani burada da hem konuyu hiç bilmeyen kişilere bir zemin oluşturursun. Ya adil geçişle ilgili bir şey çalışmak istiyorum ama hiçbir fikrim yok bu konuyla ilgili diyen insanlar için temel bazı şeyler versin, tipler versin, kolaylaştırıcı içerikler sağlasın, bilgiler versin. Hem hali hazırda çalışma yapan kişiler için yaptığımız araştırmanın sonuçlarını görece basitleştirilmiş ve kısaltılmış bir versiyonuyla paylaşsın. Hem de sivil toplumun farklı aktörlerine ve karar vericiliğin tüm çeşitliliğine gözetecek bir şekilde öneriler içersin gibi bir hedefimiz var. O yüzden de belki de bir rehberi aldığınızda elinize zaten bir ortak meseleler kısmı olacak. Bu beraber konuştuğumuz adil geçişin genel meselelerine dair bir kısım olacak. Sonra da belki de sadece kendinizi ilgilendiren kısma bakmak isteyebilirsiniz gibi. Ne kadar basit hareket edilebilirse içinde o kadar edilebilecek bir şekilde bir kurgu yapmaya çalışıyoruz diyebilirim yani şu an rehberin içeriği açısından. Dediğim
0: Harika,
1: gibi 30
0: harika.
1: Temmuz'da da bunu paylaşmak istiyoruz sonuçlarını. Bir duyuruya da çıkacağız. Eğer ya dayı bizim diğer başka bir modelimiz olan web sitemiz, online platformumuz, sivil sayfaları takip ederlerse muhakkak haberdar olacaklardır bu etkinlikte.
0: Çok güzel. İyi ki de programı şimdi yaptık. Herkes tabii ki hemen katılmak ister. Çok önemli. Çünkü içinde yaşadığımız toplumda aktör olmak, talebimizin olması çok önemli. Bu talebi de işte bu rehber yoluyla bir şekilde uygulamaya koyabileceğiz. Dolayısıyla adil geçiş derken hepimizin atabileceği küçük adımlar ama önemli adımlar olduğundan da bahsettin. Birazcık bu konuya değinebilir miyiz? Yani hangi adı bizler aktör olmak için neler yapabiliriz?
1: Bence öncelikle bu konunun bir parçası olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Yani sanki eğer işte fosil yakıtlardan çıkışla ilgili bir karar verici merci de değilseniz, bir termik santral işçisi değilseniz, bir maden işçisi değilseniz konunun bir paydaşı değilmişsiniz gibi düşünme eğilimi çok fazla oluyor. Bu kendimi de katarak söylüyorum. Çok gerçekten hani tam olarak neresindeyim bu konunun sorusuna çok fazla cevap aradığım bir şey vardı. Ama bu Türkiye'nin bütün aslında bundan sonraki gerçekliğini inşa edecek bir şeyden bahsediyoruz her anlamda. Yani şimdi kömürü belki gündelik hayatımızda eskisi gibi işte sobalardan çıkan dumanıyla vesaire görmüyor olabiliriz ama gerçekten bütün fosil yakıtların Türkiye'de tüketilmesiyle hepimiz hemhaliz aslında. Tükettiğimiz bütün ürünlerle, parçası olduğumuz bütün tüketim süreçleriyle ve bundan sonra Türkiye'nin nasıl bir yer olmasını istediğimizde işte o yüzden dediğim gibi biraz o bakım ekonomisi tartışmasına oralardan çok heyecanlanmıştım. Aslında kendi çalışma alanlarımıza baktığımızda hali hazırda ekolojinin bu görece yavaş ilerlediğini düşündüm. Çünkü bizim Türkiye'de malum süreç çok hızlı ilerliyor. Her gün yeni bir dünyaya uyanıyoruz. O gündeminden bizi koparma potansiyeline sahip aslında adil geçiş tartışması. Yani bugün olan bir şey, bugün mağduriyetler yaratan bir şey, bugün yeni potansiyeller yaratan, yeni savunuculuk alanları yaratan bir şey. Tam böyle bir potansiyel olarak görebilirsek eğer alanı ve hepimiz bir ucundan tutabilirsek, farklı tematik alanlarda hali hazırda çalışan kurumlar da bu meselenin bir ucundan tutabilirse, bence o zaman zaten gerçek bir adil geçişin mümkün olabildiğini görebileceğiz. Hak talep edeceğiz. Yeni kaynaklardan mesela yenilenebilir enerji meselesinde sırf res yapılması için acele kamulaştıran zeytinlik de bizim gündemimiz olacak. İşte bir anlamda ne kadar rüzgar enerjisi vesaire istesek de Türkiye'de bunun neden bu şekilde gerçekleştiğine dair biraz düşünme şansımız olacak. Yenilenebilir enerji talebimizin daha meşru olması için ve bunun bir parçası olabilmek için mesela enerji kooperatifleri diye Türkiye'de olmayan bir şeyin gerçekten olabilmesi için yani bizim de yeni kaynaklardan, yeni finansal kaynaklardan ve enerji kaynaklarından aktif bir parçası olabilmemiz için talepkar olmamız gibi şeyleri beraberinde getirecek. Biraz bu perspektifle baktığımızda bana iyi geliyor yani bu konuya dair düşünmek. Gerçekten çünkü hani Almanya'yı biraz böyle olumsuz örnekleriyle bahsettim ama bir yandan da yenilenebilir enerji konusunda da dehşet şeyler vardı tabii ki. Yani sadece bir rüzgar enerji santralinden tamamen geçimlerini sağlayan ve üzerine kâra geçen bir köy. Hani kendileri de tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir köyden bahsediliyor mesela. Hani yani bunun parçası o. Mesela hali hazırda Türkiye'de olan hiçbir yenilenebilir enerji kaynağının etrafındaki halk o kaynağın bir parçası olamıyor. Yani güneş enerjisi tarlası var mesela köyünüzde. Ama bundan caminiz bedavaya elektrikle faydalanamıyor mesela hali hazırda köydeki cami. Böyle bir gerçeklikte yaşadığımızı da fark edeceğiz bence bununla birlikte. Yani bizim de hakkımız var. Bizim de yeni dünyada bütün toplumların, bütün toplulukların, bütün toplumsal grupların hakkı var. O yüzden bu hakkı talep etmek gibi bir şeye evrilmemiz gerekiyor bence. Böyle özetleyebilirim.
0: Evet, çok önemli şeyler bu noktalar. Hak talep edebilmek, hak talep edilmekten yola çıkarak yenilebilir enerji talebinin bir parçası olabilmek, bu kaynakların bir parçası olmak. Yani feminist hareketin çok önemli bir şeyi var, sloganı var. Talep ettiğimiz değişimin parçası olmalıyız diyorlar. Yani bu gayret içinde olmak. Çok çok daha konuşacak konumuz var ama ne yazık ki artık programın da sonuna geliyoruz. Üçüncü bir parçamız daha var. Bu parçayı çalmadan önce bugün programımızda ya da Araştırma Merkezi Direktörü Rümeysa Çamdereli ile Türkiye'de Adil Geçiş İçin İletişim Yol Haritası adlı araştırma projesi hakkında konuştuk. Çok yakında hazırladıkları rehberin tanıtımı da yapılacak. Lütfen Yada'nın sosyal medya hesaplarını takip edin. Eğer bu sunuma, bu prezentasyona katılmak isterseniz ve bu rehberden faydalanmak isterseniz. Adil geçiş konusu sosyal adalet, eşitlik, katılım ve demokratik karar alma gibi konularla çok yakından ilgili. Bu konularda çok daha fazla konuşabiliriz. Yani dönüşümün maliyetlerini değil, bu dönüşümün faydalarını da aynı zamanda nasıl paylaşacağımızı bilmek, talep etmek, anlamak, kimin karar süreçlerine nasıl dahil olacağını, kimlerin nasıl destekleneceğini konuşmaya çok daha ihtiyacımız var ve anladığım kadarıyla Rümeysa'cığım sizin bu yaptığınız proje tüm bunların hepsine değiniyor. Dolayısıyla adil geçiş iletişimi sadece bilgi aktarmak değil, siz farklı deneyimleri, kaygıları, beklentileri de görünür kılıyorsunuz ve aynı zamanda kapsayıcı ve güven inşa eden bir iletişim süreci nasıl kurulur o konuda da düşünerek bunu rehberinizde yansıtıyorsunuz. Çok çok önemli bir alanda bu rehber yayınlanacak. Eklemek istediğin bazı şeyler var mı, üstünde değinmediğimiz bazı şeyler varsa onları da hemen konuşalım. Çünkü programımızın sonuna geliyoruz. Bir son parçamız daha var.
1: Yo, çok teşekkür ederim. O kadar güzel özetlediniz ki sanırım kendim de bu kadar özetleyebilirdim. Daha içinde olduğumuzda daha zor oluyor kısmına gelmişim ben de. Onu fark ettim siz özetlerken. Çok güzel bir özet oldu kesinlikle. Umarım zaten bu alanda biz çalışmalar yapmaya devam etmeyi hayal ediyoruz. Bir yandan sivil topluma dair farklı çalışmalara da devam edeceğiz. Muhakkak sivil toplumda aktif olan herkesle bir şekilde yollarımız kesişiyor. Bundan sonraki süreçte de yeni çalışmalarla, yeni işlerle de birlikte adil geçişi de her alanda daha yaygın bir şekilde tartışmaya vesile olmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok teşekkürler tüm bu alan için ve tüm katkılar için.
0: Evet, çok seve seve konuştum. Eminim dinleyicilerimiz de büyük bir ilgiyle dinlediler. Çalışmanın çıktılarını merakla bekleyeceğiz. Konuğum olduğun için çok çok teşekkür ediyorum Rümeysa sana.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Son parçamız da senin besten. Adı Sıfırdan Öğrendim. Bu etkileyici parçayla, ben çok seviyorum onu. Bu etkileyici parçayla ve senin sesinle dinleyicilerimize veda ediyoruz. Dinliyoruz. Rümeysa Çamdereli'den Sıfırdan Öğrendim. Hoşça kalın.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Leyla Akcan ve Serra Akcan'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz. What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo. Reklamlar.
5: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Diğer Akkaynak ve Fatma Serap Çetinkaya'ya teşekkür ederiz.
6: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.

0: İyi günler sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Efendim 3 Temmuz 2026 Cuma günü internet üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'da her Cuma saat 13'te olduğu gibi yine Önce Sağlık programında birlikteyiz. Programcı arkadaşım Doktor Ayşegül Tözeren henüz aramıza katılmadı. Belki biraz gecikmeyle bize katılacaktır. Bugün çok keyifli bir program olacağını düşünüyorum. Çünkü benim çok önemsediğim, çok değer verdiğim bir arkadaşım programda konuğumuz. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yağız Yüres'in konuğumuz. Hoş geldin Yağız.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı mı yoksa başkanlıktan...
1: Yok, başkanlık değişti ama şöyle, onun altındaki klinik farmakoloji bilim dalının başkanı benim hala.
0: Tamam. Evet, tıbbi mikrobiyolojinin, tıbbi farmakolojinin klinik farmakoloji bilim dalı başkanı. Fakat Yağız Üres'in sadece tıp alanında değil, kendisinin birçok sanat etkinliğinde de biliyoruz, tanıyoruz. Örneğin yıllar önce kaleme aldı, ondan sonra birçok şey yazdı ama Kış İkindisi kitabını ben çok severek okumuştum. O benim hep böyle önem verdiğim, arada sırada karıştırdığım bir kitap oldu. Nedense bilmiyorum. Onu çok önemsedim. Çok sevdim. Ama onun dışında tabii müzik konusunda sevgili Yağız'ın müzikle ilgili olarak Nefesliler konusundaki deneyimi, becerisi, yeteneği tartışılmaz. Onları da birazdan örnekleriyle dinleyeceğiz. Çünkü bugünkü müzik aralarımızda hep Yağız Üres'in bestelerini dinleme olanağı bulacağız. Bestelerin senin olan hepsi değil mi Yağız?
1: Evet,
0: Evet.
1: evet.
0: Evet.
1: Yapay zeka destekli.
0: Evet, bir de bunu konuşacağız tabii. Yani sadece farmakoloji ya da sadece tıp konusundaki çeşitli alanları değil. Biz Sayın Üresin'le aynı zamanda yapay zeka ve müziği de programımızın son bölümünde konuşmak istiyoruz. Şimdi biraz senin yazdığın bloglardan ya da çeşitli dergilerdeki makalelerine bakaraktan, yazılarına bakaraktan şu tıbbi ilerleme yanılsaması kavramını biraz açar mısın? Senin üzerine durduğun, önemsediğin ve tartıştığın bir konu bu.
1: Evet, teşekkür ederim. O son zamanlarda o yazıları Workshop diye bir sektör dergisi var, sağ olsunlar
0: Evet.
1: bana yazı yazdırıyor. Nasıl da tahammül ettiklerini bilmiyorum çünkü sektör dergisi, ben de sürekli birazdan yapacağım gibi sektörü eleştiriyorum orada. Ama sorumlu arkadaşımız da böyle kafa birisi denir ya, o devam et falan diyor, yazıyoruz işte. Ya şimdi girişte bir kere insanları yanıltmayayım. Yani şeyde, hani tıpta, tedavide filan ilerleme yok mu? Var. Çünkü bizim burada bir de faz bir merkezimiz var. Yani ilk defa insanlarda ilaçların denendiği bir merkezimiz var. Orada da yenilik olarak sağlıklı gönüllülerden çok hasta katılımcılarda çalışma yapıyoruz. Çünkü kanserde çok fazla, kanser ve nadir hastalıklarda, biraz da nörobilimde çok fazla bir şey var. İlaç girdisi var. Çok fazla çalışma geliyor. Yani hepsini gerçekleştiremiyoruz. Ama burada birebir gözlemleme imkanım var. Gerçekten yani işte CAR T tedavisi yok, gen tedavisi yok, messenger RNA'da değişiklik yapan tedaviler falan, bütün duyduğunuz değişik teknoloji, işte bu messenger RNA aşısının kanserde kullanılması, immünoterapiler filan, gerçekten çok büyük bir yeni tedavi yağmuru var ve gerçekten de hani belli kanserlerde hiç düşünemeyeceğimiz atılımlar da oldu. Bu bir gerçek. Bunu önce söyleyeyim. Ama bu şey olduğu gibi mi? Yani arkadaşlarımız var, yani çok sevdiğim kardiyolog arkadaşlarım var mesela. Hani kardiyolojiyi bitirip kanserde pankreas kanseri, melanom, şu bu çözüldü diye sosyal medyada paylaşım yapıyorlar. Bu sosyal medyada bilimin paylaşılmasına da herhalde biraz değiniriz de. Şimdi bütün bunlar çok etkileyici, doğru. Yani ben sonuçta ilaçla ilgilenen farmakoloğum ve biyoteknolojideki gelişmede etkileyici. Biyoteknolojinin üzerine kanserde tekrar sinyal mekanizmalarına etki anlamında, bir de küçük molekülleri, hani kimyasal ilaçlar da bitmedi ki, onlara da geri dönüş var. Onlar da bunların üstüne ekleniyor. Bu hafta mesela öyle bir çalışma yaptık. Bunu bir tarafa koyalım. Ama şimdi buraya yapılan, özellikle de biyoteknolojiye yapılan yatırım, yani yatırım sadece sermaye olarak değil, insan gücü, üretilen veri vesaire açısından çok büyük bir artış var. Ama bu artışla oranda bir gelişme yok. Ben de birazcık yazarken de yapay zekadan destek aldım. Böyle bir Moore ya da Moore yasası diye hani informatiğin katkısıyla aslında çıktı logaritmik bir artış olacak iddiasına karşılık onu tam tersine çevirmişler. Tersten yazıp e-room yasası demişler. Bu da şunu söylüyor. Yani 1950'lerden beri harcanan her 1 milyar dolar başına onaylanan yeni ilaç sayısı her 9 yılda bir yarıya düşüyormuş. Yani bu kadar şeye, hani bu kadar gürültüye, bu kadar bilgiye verim düşüyor gibi görünüyor. Tabii regülasyonlar falan sıkılaşıyor ama şöyle de bir şey var tabii. Eskiden bu şey var ya, ben onu terimi çok seviyorum. Low hanging fruits, yani alçak dallardaki meyveler. Yani penisilin gibi filan, işte insülin gibi böyle alçak dallardaki meyveleri toplayıp tıpta çok büyük bir atılım yapıldıktan sonra o büyüklükteki atılımlar çok da mümkün olmuyor gibi görünüyor. Ama bunun böyle olmasında başka sebepler de var. Ya başlığı söyleyeyim, sonra siz nasıl istiyorsanız öyle şey yapalım. Ya bir tanesi firmaların çalışma yöntemi. Yani büyük şirketler, işte akademideki büyük gelişmeler, bütün her şeyin aynı bünyede toplanması yerine, yani bizim aslında çevrimsel, translational tıp dediğimiz şey de olumlu ama böyle bir outsource, taşeronlaşma var. Yani hem laboratuvarları hem de klinik araştırmanın kendisini dışarıdaki küçük firmalara, bir tarafta startuplar, böyle bir şey, spin-off startup, hani böyle bir zıpır, üç kişi kurduk, bere takıyoruz, işte yanda bilardo masamız olan bir şirketimiz var filan falan kafası. Bir tarafta da sözleşmeli araştırma kuruluşları denen, aslında bu çalışmalardaki dokümanların tedariği ve işte
0: Hazırlanması.
1: ulaştırmasıyla falan uğraşması gerekenlerin bayağı eline geçmiş durumda. Bu da hakikaten bu araştırma geliştirmenin felsefesini çok değiştiriyor. Diğeri de dediğim gibi, sonra uygun görürseniz açarız. İnformasyon entropisi dediğimiz, çok fazla veri ve informasyona da malumat deniyor Türkçe'ye çevrildiğinde. Çok fazla bu veri teknolojisiyle birlikte çok fazla veri ürüyor. Fakat o verinin bilgiye dönüşmesi, o bilginin de kullanılırlığında büyük bir program var. Tam tersine şey oluyor, paradoksal bir şekilde ortaya bir gürültü, bir infobezite dediğimiz durum çıkıyor ve bunların içinden hani hedefe yönelmek çok da güç oluyor. Benim de zaten buna kaynaklık eden yazımın adı gerçekten hedefe yönelik tedaviler hedefe yönelik mi gibi bir şey. Buralarda problem yaşıyoruz.
0: Ya bu yaklaşımı bana çok mantıklı geliyor. Çok da beğeniyorum izlediği yol. Çünkü uzun yıllar ben de tıp fakültesinde görev yaparken hep biraz slogansal olarak böyle endüstriyi çok eleştirirlerdi. Bu bizi sömürüyor, bizi mahvediyor falan diyor klasik söyle. Buna karşı çıktığını biliyorum senin. Hop ne oluyorsunuz? Bunlar olmasa birçok molekül bulunmazdı diye. Şimdi de bu çok yüceltmelere karşı o sektörü açıklarını, o sektörün zayıflıklarını, hatalarını dile getiriyorsun. Bana kalırsa çok sağlıklı ve çok doğru bir yaklaşımın var Yağız. Onun için senden konuşmayı hem seviyorum hem de konuk olarak dinleyicilerin de seni dinlemesini doğru ve yararlı buluyorum. Bahsettiğin gibi ben özellikle antibiyotikler konusunda biliyorum. Gerçekten de ilaç sektörü artık yeni antibiyotik bulmakta çok zorlanıyor. Orada bir tıkanma var. Bunun da çeşitli nedenleri var. İşte bunlardan bir tanesi de senin yani çeşitli faktörlerin arasında senin de belirttiğin gibi bunun mRNA açısında da gördük. Covid'de işte koca büyük Pfizer firması kendisi üretmedi ama bir biyotek firmasını deyim yerindeyse taşeron olarak kullanıp onun ürettiği bir ürünü aldı, pazarladı. Yani bu çok doğru gözlemleri ve saptamaları çok doğru. Peki bu yeni tedavi yaklaşım yağmuru bunlar istendiği sonucu vermiyor. Biraz buradan bu sosyal medya kısmına geçelim mi? O sosyal medyadaki sorunu çünkü bu sosyal medya ve internetin kullanımı benim çevremde kimse yere göğe koyamıyor bunu. Bunun çok da büyük sakıncaları olduğunu ben dile getirince beni susturuyorlar falan sen ne dersin?
1: İşte tam da o, ya informasyon böyle bu veri kalabalığı bizi büyük bir paradoksa götürdü. Yani bunun bir akademik tarafı var. Akademik taraftaki açmaz, sosyal medya tarafındaki açmazla paralel gidiyor
0: Kesinlikle.
1: maalesef. Yani burada da ne doğrudur diye seçmek iki tarafta da zor. Yani önce akademik tarafında kısaca bir değinelim. Yani bu işte CIVAS var ya, bu genom çalışmaları falan, işte bu insan genom projesinden sonra CIVAS, genom, tüm genom ilişki, her şeyi genomla ilişkilendirmeli falan, onda oradan her şey çözülecek muhabbeti var. Aslında biyoteknoloji de biraz oraya dayanıyor. Belli şeyler çözülse de aslında büyük hastalıklar, tabii ki çok genli vesaire olduğu için, hipertansiyon gibi bu şekilde bir mucizevi çözüm yok. Bu daha çok nadir hastalıklarda belli gelişmeler gösteriyor gibi, ama şimdi buradan linç yiyebilirim, ama şunu söyleyeyim, nadir hastalıklarla da uğraşıyoruz biz tabii ki. Onlar için de çalışma yapıyoruz. Yani ben onların böyle profesyonel konuşucuları var. Savunucu ve konuşucuları var. Mesela bilimsel bir toplantı yapalım deyince gelip, ya tamam biz gelir konuşuruz diyorlar. Ve de benzer şeyler söylüyorlar. Bu ayrı bir konu yani. Bu savunuculuk ve şey de ayrı bir konu tabii ki, sivil toplum kuruluşları. Oraya girmeyelim. Merak etmeyin. Biz sizin için çalışma yapıyoruz. Yani ilaç geliştirmeyle de uğraşıyoruz. Ama orada da şunu kabul etmek lazım. Yani hani bayram değil, seyran değil, ilaç firmaları neden bu konuya yöneldi dediğimizde, topladığımızda tabii nadir hastalıklar çok büyük bir pazar oluşturuyor. Onlar da o pazarı boyuna geliştiriyorlar. Yani sadece ilaç değil, tedavi yöntemleri de geliştirdikleri için sürekli nadir hastalık keşfediyorlar. Ya bu da gitgide büyüyen bir pazar oluyor. Tabii ki bu yukarıda andığım yeni teknoloji, işte gen tedavisi, messenger RNA'yı etkileyen tedaviler falan, bu gibi yenilikçi tedavileri hipertansiyon gibi geniş hasta gruplarında geliştirmek güç. Halbuki nadir hastalık olunca teşvik çok daha fazla. Yeniden konumlandırma mümkün. Hastalar çok haklı olarak çok daha fazla çaresizlik algısı yüzünden klinik araştırmalara katılmak istiyorlar. Orada bir takım kolaylıklar var. Bunlar örtüşüyor. Ha, tedavideki gelişme ucuna baktığınızda çok iyi, hızlı gidiyor. Ama bunun maliyeti vesaire ne olduğu bambaşka bir konu. Fakat bunun arkasında da çok büyük bir veri birikimi var. Yani bu hiyerarşi, tekrar söyleyeceğim ama data, verinin informasyona, malumata dönüşmesi bir sistematize edilmesini içeriyor. Ama asıl onun bilgiye, knowledge'a dönüşmesi ayrı bir, çok büyük bir veri birikimi var. Yani bu hiyerarşi, tekrar söyleyeceğim ama data, verinin informasyona, malumata dönüşmesi bir sistematize edilmesini içeriyor. Ama asıl onun bilgiye, knowledge'a dönüşmesi ayrı bir problem. Yani genelde

0: İşte Messenger'ı biliyorsunuzdur zaten. İşte bu Sirna non-coding RNA'ler var. Binlerce sürekli buluyorlar yapay zeka ile. Bunların ne işe yaradığı belli değil. Bunlara isim koyuyorlar. Ben ya yani nacizane şunu savunuyorum. Bununla ilgili internette ciddi sunumlarım da var. Yani her informasyonun bilgiye dönüşmemesi gerekiyor. Bilgiye dönüş, yani kod olarak kalması gerekiyor. Belki yapay zeka tarafından elenmesi gerekiyor. Bir de bildiğiniz bu yayın şeysi var, furyası var. Yani yayınla ya da yok ol var. Ne olursa olsun yayın yapalım, boyuna bir biz de yeni veri katalım ama bilgi olarak işe yarasın mı yaramasın mı konusu var. Şimdi bu akademik kısmı. Bir de sosyal medyada da bu görünürlük var. Her şeyi sosyal medyaya çıkartalım, her şeyi burada paylaşalım. Ben bir PhD yaptığıma göre artık bu konuda bir hoca sayılırım. Ben de bir kanal açayım ve şeyden kanser ilaçlarından ya var böyle iş geliştirmeci arkadaş var işte bir şey mühendisi arkadaş var ya benim aklıma onların alanında bir beyanatta bulunmak geçmez. Her işte eczanesinden kalkıp kanser ilaçları da böyle oldu diyen var. Öbür taraftan tamamen başka bir alandan gelip bitkisel ürünlerle ilgili beyanatta bulunan var. Bunlara da ben tıbbi influencer diyorum. Yani tıp konusunda influencerlık yapmak istiyorlar. Bunun en şeysi de ya bildiğiniz gibi Covid'de falan bunların çok ünlüleri bizim tanıdığımız arkadaşlarımız da var. Yani ikimiz de çok net söyleriz adlı adınca Covid'de madara oldular. Yani ne dedilerse tersi çıktı. Ama hala şeylerini büyüterek program yapan rol model insanlar var. Daha küçük genç arkadaşlar da bu startuplar falan da onları heveslendiriyor. Yani bir startup bulurum, bir ilaç bulurum, yürürüm falan. Hani şey gibi bir uygulama yaparım. Benzeten makale var zaten ya. Öbürleri de ben de bunlar gibi çıkarım. Bir kanal açarım. Bu bir tane o tüylü mikrofon işte bir kulaklık bir havalı bir şeye bakar. Çıkarım. Gencim de hani şey tanıtır gibi. Şimdi böyle Arnavutluk'ta falan yemek tanıtıyorlar ya. Oralarda ini oldu. Bizim ataların şeyleri. Avrupa oldu. Vizeyle gidilemediği için. Ben de yemek tanıtacağım. Ben de gurmelik yapacağım gibi. Ben de tıpla ilgili konuşurum diyor. Ama daha acayibi. Bizim de bildiğimiz hakikaten hoca titri olan arkadaşlarımıza söylediğim gibi kardiyolog çıkıyor. Kanserle ilgili şey yapıyor, paylaşım yapıyor. Doyamıyorlar herhalde. Her gün bir şey paylaşımları lazım. Öbürü stresi giderecek hareketlerden bahsediyor. Anestezist arkadaşımız var. Stüdyoya para verip kendi soru veriyor. Soruyu ona oradaki bir hanım soruyor. Böyle düşünüp cevap veriyor. Abla nereden çıktı bu soru gibi. Oğlum sen sordun o soruyu. Bunlar da bu gürültüye, kalabalığa katkıda bulunuyorlar. İnsanlar hakikaten neye inanacağını, hangi bilgiyi seçeceğini bilemez halde. Yani biz de bu haldeyiz şu anda.
1: Çok kirli, çok kirli. Bir müzik arası verelim, daha sonra özellikle şu yayın konusuna da biraz değinelim. Bu yayın abartılmış bir şekilde yayınlar. Çünkü o konuda da ilginç bir gelişme oldu. Onu da senden konuşmak istiyorum. Evet, bugünkü parçalarımız programın başında da belirttiğim gibi sevgili Yağız'ın besteleri. İlk parça bugün iyi bir şey oldu nihayet. Parçanın adı da çok güzel. Şimdi bu parçayı dinleyelim, sonra da üzerine azıcık konuşuruz.
0: Okay.

abi bir şey soracağım derken yürüyüp geçenlere seyirttim. Buyur arkadaşım yardımcı olayım. Sarıyer'e gideceğim, durak nerede? 29 Cem'i numara. Tamam, gir koluma.

0: 3 Temmuz 2026, önce sağlık programındayız ve konuğumuz Profesör Doktor Yağız Yüres'in, sevgili Ayşegül de katıldı. Ayşegül, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İlk parça olarak Yağız'ın bestesini, bugün iyi bir şey oldu nihayet. Çok keyifli bir parça. Kısaca bunu
1: Çok
0: bir,
1: güzeldi.
0: değil
1: Ben
0: mi?
1: de çok
0: Çok
1: sevdim.
0: keyifli. Ayşegül, Yağız'la sadece müzik konuşacağımız bir program yapmalıyız bence.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Yağız, nedir bu parçanın öyküsü?
2: Şimdi bu gerçekten oldu mu? Metrodan çıkıyordum, böyle yağmurlu, kötü de bir gündü. Bizim Levent'teki istasyonu söyleyebilirim, değil mi? Marka olmuyor. Yeni Levent'ten çıkarken önümde iri yarı bir çocuk, gerçekten de darbuka ile başka bir arkadaş, güzel de darbuka çalıyor. Önümdeki iri yarı çocuk çat diye cebinden para çıkartıp böyle basket atar gibi şak diye adamın elindeki maşrepeye parayı bastı. Sonra baktım ki görmüyor onu yapan. Yani gayet isabetli bir şekilde yaptı çünkü merdivenle ters tarafa çıktı. Sonra bastonuyla ritim tutmaya devam etti. Çok da neşeliydi. Dışarıda durağı aradı. Millete sordu. Onlar da yardım etmedi. Ben gittim, konuştum işte. Bu koyduğum konuşmalar geçti aramızda. Sonra otobüsünü bulduk. Onu durağa bıraktım filan falan. Baktım ki binemeyecek. Tekrar gittim. Kolundan tuttum, bindirdim. O da müzik çok güzeldi. Ben de katkıda bulundum dedi. Benim de çok hoşuma gitti. O gün böyle tatsız bir gündü. Onu eve gelince yazdım. Sonra da Yapay ile birlikte şey yaptık işte. Besteledik.
0: Peki, bu yapayla bestelemeyi son bölüme bırakalım. Bu arada senin de öğrencilerin olan şu andaki hekim arkadaşlarımızdan bir takım notlar var. Kardiyoloğa ben de sinir oluyorum demiş bir arkadaşımız. Şu Aksaray'daki bir otelde yaşamını yitirenler vardı. Bunların hepsini besin zehirlenmesi falan diye tanıtmıştı galiba. Ona değiniyorlar, onu anımsatmışlar.
2: O hangi kardiyolog onu bilmiyorum. Bu benim dediklerim yine genel iyidirler yani de birazcık işte fazla
0: Belki.
2: meraklar var. Çok yani çok ünlü, çok süper influencer kardiyolog var onu diyorsa var öyle insanlar yani. Ama şey de var bildiğiniz gibi yine bir numaramız metroda resimlerini gördüğümüz arkadaş.
0: Evet, tamam. Peki, şu şeye bakacağız demiştik, yayınlara. Bunu gözüne ilişti mi yaz bilmiyorum. Profesör Doktor Recai Coşkun, İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden 2023
2: Yok.
0: yılında bir makale yazıyor. Bilgelik olarak dijital işletmecilik, Kant'ın Religion of Humanities'inden sonra sosyal bilimler için yeni bir felsefi açılım sunabilir mi diye. Çok komik, çok ironik, çok yani atmaca bir makale yazıyor. Bu makaleyi Social Science Research Journal'a yolluyor ve makale yayınlanıyor. Daha sonra bu kendisiyle yapılan röportajlarda yani bunu sadece komiklik olsun diye yazdığını ve yolladığını ama bu işin hani ne kadar dramatik bir hal aldığını da yazmış. Buradan hareketle ne diyorsun? Bu sen de değindin.
2: O yaptığında tabii Alan Sokal'ı taklit etmiş. Yani o çok meşhurdur. Sokal'ın şeye social, hem de social text diye postmodernleri, tabii o postmodern terminolojiyle dalga geçmişti. Hermeneutics of quantum bilmem ne filan diye ıvır zıvır. Sokal çok meşhur fizikçi. Bunlarla uğraşıyordu. O yani sosyal bilimlerde özellikle böyle bir şey var tabii, şimdi girmeyelim. Oradan sonra şair, biyolog filan sillesi yemeyelim. Öyle bir şey var ama bu yayın hevesi, ya artık şimdi yapay zekadan da bahsedeceğiz ya, şöyle bir yere geldi. Ben sonuçta olumlayacağım yapay zekayı, yaptığımdan da belli ama yani makaleyi yapay zeka ile yazıyor birisi, öbürü yapay zekaya değerlendirtiyor filan, böyle ortakta kimsenin okumadığı, insanlara sürekli informasyon saçılan bir durumla karşı karşıyayız. Ama neden? Çünkü buna talep var. Yani yükselme için bu gerekiyor, akademide kalmak için bu gerekiyor, prestijli olmanız için bu gerekiyor filan. Öyle olunca bunlar da karşımıza çıkıyor tabii ki.
0: Evet, yapay zeka ile yazılan makaleleri anlamıştım ama gerçekten bir süre önce öğrendim ki değerlendirmeler değerlendirmeleri hakemlerin o da yapay zeka ile yapılıyor. Sonra yapay zekayı onayladıktan sonra da yayınlanıyor makaleler. Bunlar işte impact faktörü oldukça da önemli dergilerde. Bu da ayrı bir sorundu. Bu yapay zekaya geçelim mi bir parça, bu tıpta kullanımı? Hani senin de
2: Tabii.
0: değindiğin Kurtuluş mu, yoksa sanatçıya mı?
1: Geçelim, ben çok
0: Evet.
1: ilgiliyim.
0: Evet, Ayşegül'ün uzmanlık konusu. Sorular Ayşegül'den gelsin ama biraz yapay zeka konuşalım şimdi, istersen yaz.
2: Tamam.
0: Söz sende, buyur.
2: Ayşegül Hanım'la
0: Ayşegül
2: konuşayım
0: var mı
2: herhalde.
0: sorun?
1: Benim sorum yok hocamın, tabii görüşlerini çok merak ediyorum, özellikle farmakolojide.
2: Peki,
0: Evet. Evet.
2: yine otoriter tarafından geleyim o zaman. Ya yani ben ilgileniyorum. Yapay zeka etiğiyle ilgili filan geçen sene de bir toplantı yaptık. Hatta da uluslararası da klinik araştırmalarda kullanımı, büyük veri etiği, çok yakın zamana kadar etik kuruldaydım ya biliyorsunuz, sonra bizim etik kurul
0: O da
2: neyse
0: ne acayip bir
2: herhangi
0: hikaye, neyse. Yani.
2: neyse etik kurul değişiyor şu anda. Ama ben tabii ki ilgilenmeye devam edeceğim. Çok ilginç bir konu. Yapay zekanın kullanımı, büyük veri etiği, yapay zeka etiği. Tıbbi olarak bütün bunlarla uğraşmak lazım. Bir ara ısrar ediyordum, biraz vazgeçtim. Aslında yapay zeka ismi bile yanlış yönlendirici. Yani öyle bir bunu bulan adam bile bunun kullanılmaması lazım diyor ya. Yani gerçekten biz zeka ile karşı karşıya değiliz. Yani ileri teknoloji algoritmalarla karşı karşıyayız. Bunları söylüyorum. Bir ara Emin Çapa'yla da böyle bir program yapmıştık.
0: Yapay
2: Altı hemen
0: zeka, biyoteknoloji, tabii.
2: altıda hemen bir takım yeni yetmeler, sen anlamıyorsun ya, yapay zeka şey buluyor filan demiş. Biliyorum onları. Öyle bir şey yazacaksanız buna dikkat ederek yorum yapın. Aklınızı almayayım. Diyorum onu yazacaklara. Yani yapay zeka ile TÜSEP projem var. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta ben kullananlardanım ve çok da faydalanıyorum. Yaptığım müzikleri de dinliyorsunuz. Ama kolaya kaçılmaması gerekiyor. Yani o kadar çok boyutu var ki, yapay zekada ayrımcılık var. Kaynak veri de, yani eğer kullandığınız kaynak verisi mesela makine öğrenmesi yapıyorsanız beyaz topluluklara dayanıyorsa o zaman global güneydeki insanlarla ilgili çıkarım yapmıyor. İşte yüz tanımı onları tanımıyor filan gibi. Bir kere bu equity, eşitlik anlamında Helsinki'de bunlar var, efendim yeni şeyde var söyleyin, ICH'de var filan. Bütün eşitlik, eşitçilik konusu çok çok önemli. Yani kimden, kaynak olarak kimi kullanıyorsun? Bundan kim faydalanıyor? Yanlılık çok önemli. İşte black box neye göre karar veriyor? Şimdi o transparan algoritma şeyler, mekanizmalar var. Bir sürü konu var bunun içerisinde. Bunların hepsinin dikkate alınması lazım. Ama iyi, etik, rasyonel kullanıldığında ve yapay zekayı böyle gerçekten benim yerime düşünebilir, benim yerime bir şey bulabilir gibi şeyler atfetmek yerine. Çünkü hikaye bilgisayarların daha hızlı olması ve veriye ulaşımın artması ile ilgili. Yani onun içinde bizim anladığımız anlamda bir zeka yok. Ben bunu tutuculuktan söylemiyorum. Ben yani Asimov hayranı bir insanım. 1970'lerden beri iRobot'tır bilmem ne filan okuyorum. Yani onun harika da bir yapay zeka hikayesi vardır şeyin, Asimov'un. Şimdi şurada girmeyelim. İsteyen benim yazılara bakabilir. Ama hikaye böyle. Yapay zeka çok önemli, çok kullanışlı ama bir taraftan da çok ucuzlatılabilecek bir şey.
0: Evet.
2: Yani görüntülemeyi kaldıracak, onun yerine yapay zekalı diş fırçası kullanacağız. Yani bu ayrı bir şey. Ayrıntılı tamamlayıcı olarak bunun kullanılması, işte makine öğrenmesinin patern tanımasının, yok semantiğin, mesela şu az önce andığım bilgi yığını, bilgi kalabalığın içerisinde yapay zeka çok kullanışlı. Bunu elemek için çok kullanışlı bir şey. Ama şöyle olması lazım. Yani o bilgilerin de, yani ilacın ilaç olması için bir süreçten geçiyoruz ya, bir validasyon gerekiyor, belli şeyleri kanıtlamaları gerekiyor. O yapay zekanın da orada kullanmak için kanıtlanmış, valide edilmiş bir süreç olması gerekiyor. Böyle bir yapay zeka kullanıyorsak ben şu kadar abartabilirim, çok da uzatmayayım. O hani çok büyük informasyon ürüyor dedim ya, laboratuvardan, Civas'tan filan. Bana kalırsa onların bildiğimiz anlamda bilgiye dönüşüp dile aktarılmasının bile karşısında bir süzgeç olması gerekiyor. Hani makinelerin interneti diye bir şey var ya, makineler aralarında dilsiz, dil kullanmadan konuşuyorlar. Madem ki bunu makineyle, yapay zeka ile bilmem neyle üretiyorsun, O bizim insan dilimize, bizim iletişimimize girmeden önce makineler arasında süzgeçten geçmeli diye düşünüyorum. Ya yani buraya bile yapay zeka konabilir ama kalkıp da yapay zeka ile kendimin avatarını yaptım, işte toplantıya onu katıyorum. Niye? Toplantıyı yapma o zaman. Yani anlatabiliyor muyum? Hani şey var ya, sorumlu kullanın arabayı, sorumlu meşrubat için falan var ya, ya bunu da sorumlu kullanmak, etik kullanmak gerekiyor.
0: Peki Ayşegül kullanıyor, savunuyor bildiğim kadarıyla yapay zekayı benden daha çok. Ayşegül sen ne diyorsun bu konuda? Sesin kapalı.
1: Sesimi açayım. Evet, ben yapay zekayı kullanıyorum. Aktif olarak biraz da tanımak için kullanıyorum doğrusu. Şimdi marka isimlerini yine ben de kullanmayayım. Ama birçok yapay zekayı kullanıyorum ki yapay zekanın üslubunu anlayıp kimlerin yapay zeka kullandığını da anlayabilmek için hangi metin yapay zekadır onu anlamak için de kullanıyorum doğrusu. Yani tanımaya çalışıyorum yapay zekayı. Ama mail yazarken özellikle çok kullanıyorum yapay.
0: Yapay zeka. Edebiyatta kullanılır mı Ayşegül? Koptun galiba. İnternetinde bir sorun var ama. Neyse Ayşegül döndüğü zaman sorarım.
1: Yapay
0: Edebiyatta kullanılır mı? Yani öyle bir
1: zeka şey
0: yargılıysa.
1: brief veriyorum.
0: Şimdi geliyor.
1: Edebiyatta kullanılır mı? Evet, kameramı kapatayım daha iyi oluyor. İnternet edebiyatta kullanılıyor. Ben bazı yarışmalarda jüriyim. İlk kez yapay zeka dedektörüne yapay zeka tarafından yazılmış mı diye sorma gereği duydum. Tabii böyle şüpheler oluyor. Ben edebiyatta yapay zekanın yaratıcılığın önüne geçmemesinden yanayım. Daha bilimsel konularda yapay zeka araştırma geliştirme ve metni konstrüktif etme, yapılandırma bağlamında kullanılabileceğine inanıyorum. Çünkü hani bir bilim insanı divan edebiyatçısı olmak zorunda değil ama edebiyatta yaratıcılığın önüne geçerse onun başka sorunları olacağını düşünüyorum doğrusu.
0: Ne dersin Yavuz?
1: Yani fırsatların ötesinde tabii tehditler de var diye düşünüyorum. Benim sorum şu aslında yapay zeka ile ilgili hem size hem Yağız hocama sorum olacak. Birçok tehdit sayılıyor ama bir denetleyici olarak yapay zekanın girmesinin ardından yaşanabilecek sorunlar ve fırsatları ne olarak görüyorsunuz? Çünkü üreten yapay zeka denetleyen yapay zeka sonucunda özellikle pandemi döneminde mesela biz yapay zekanın aslında kullanımını da gördük oradaki araştırmalarda. Bu bizi özellikle tıp alanında nereye götürür? Denetleyici yapay zeka olması durumunda üreticinin ötesinde.
0: Yavuz, var mı söyleyeceklerim?
2: Evet, ya, yani ben üreticinin dışında denetleyici olarak da kullanılması gerektiğini söylüyorum. Sizin de söylediğiniz gibi bir kere bir şey yapay zeka tarafından üretilmiş mi onu çok iyi görüyor. Müzikte de öyle. Yani bir şey dinletiyorsanız hakikaten birkaç kere dinlemediyseniz anlamanız mümkün değil. Tak diye onu birçok hangi parametrelere dayanarak da yapay olduğunu, neresinin yapay olduğunu anladığını gayet güzel çıkarabiliyor. Yazılarda da bütün bunları ortaya döküyor ama bu kadar fazla bilginin ürediği yerde yani mesela klinik araştırmaları bu kadar dolaylı, bu kadar uzun, zahmetli, pahalı hale getiren şey denetleyici süreçler zaten. Denetleyici süreçlerin olması gerekiyor ama öyle bir yerdeyiz ki denetli işte bu şeyler sözleşmeli araştırma kuruluşları sürekli kendi yaptıkları işi üretiyorlar. Yani bir hasta için 3 gün mesela dosya inceliyorlar bizim faz 1'de. Öyle bir şey var. Yani bu kadar fazla yan hani çöp demeyeceğim de kolateral bilgi ürer mi yani? Bunlara insan mı kafa yorar yoksa bunu hakikaten
0: Biraz
2: makine
0: yaparlar,
2: öğrenmesiyle
0: çalışırlar. Evet.
2: çözebilir misiniz? Ben TÜSEP projemiz olduğunu söyledim. Zaten proje bekledikçe herkes öğrenip benzerini yapmaya başlayacak. Tam da bu süreçleri tekrardan bizim kontrol çünkü öbür türlü sözleşmeli araştırma kuruluşları bizi kontrol ediyor. Herhangi bir etik kaygısı olmayan, herhangi bir tıbbi donanımı olmayan o sahadaki işlerden yetişmişler gitgide klinik araştırmaları ele geçiriyorlar ve yani bir kişiye 10 kişi gelmek gibi. Ben tek kişiyim. 10 tane saha koordinatörü var. Bilmem kaç tane kendilerinin uzman dediği kişiler var. Onların ne yaptığına, ne yazıştığına yetişmem mümkün değil. Bütün bunları bana özetleyip benim hani keep track var ya, yani o kaydı tutabilmem için, hakimiyeti sağlayabilmem için denetleyici bir yapay zekadan faydalanmam lazım. Ama aynı kullandığınız bir laboratuvar metodu gibi kullanılan yapay zekanın hangi süreci, hangi versiyonu, dışa ne kadar açık, ne kadar kapalı, mesela o önemli. Dışa açıksa halüsinasyon görmeye başlıyor. Kapalı devre yapay zeka sisteminizde olabilir belli bir iş için. Onu kullandığınız valide edilip de açıklandıktan sonra bence kesinlikle kullanılması lazım. Yani ben fütürist zibidilik olup gelecek bu zaten bunsuz yaya kalırsınız filan diyecek halim yok. Tabii ki onsuz da olabilir ama o çok büyük bir değişimi gerektirir. Burada yaşıyorsak elbette ki yapay zekanın bu süreçlerde kullanılması lazım.
0: Peki bir müzik arası daha yine bir zapay nereden çıktı?
2: Yap,
0: Yapay
2: Yağız'ın yapayı,
0: zeka.
2: Yağızay pay zeka.
0: zeka ve Yağız Üres'in ürünü. Bu parça senin seçtiğin değil, ben seçtim bunu çünkü çok keyif aldım. Sözlerinden ve ritminden Böcük Gecesi isimli parçaydı.
2: Hey.
3: Burası Trakya. Bütün yolların kesiştiği yer. Geleneksel böcük gecesi. Oldu şehirli taşralıların Halloween eğlencesi.
4: Biz ona böcük derdik.
3: Köyde Rumlar, Ermeniler kendi usulünce kutlardı.
4: Biz de yan yana dururduk.

0: Ya Yavuz çok keyifli ya. Ya gerçekten
1: Teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: güzel, çok keyifli ya. Sözleri de ritminde çok güzel. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçu o çıkmaz değil mi bu parçada? Yok olmadı.
1: Yok, yok tam tersi çünkü benim hakiki amacım gerçekten birlik yani onu da birazdan anlatırım da hiç öyle bir şeyim yok.
0: Anlat şimdi
1: Önce
0: bakalım.
1: şeyi söyleyeyim yani reklam diye değil buradan bir şey kazandığım yok. O platformlar zaten müzisyeni iliğine kadar sömürü üzere kurulmuş. Ben burada ulaşılabilsin diye oraya ekledim. Yani herhangi bir platformda ararlarsa benim adıma değil bunlar. İki tane çok zor isim seçtim. Bir tanesi Steam Daddy. Yani buhar baba gibi ama birleşik. Yani Steam ile Daddy birleşik. Bu sonuncusu o markanın altında diyeyim. Bir tanesi daha da zor olsun diye. Daha ilk çaldığınız oradaydı muhtemelen. Jekyll's Hyde diye. Hani Doktor
0: Evet.
1: Jekyll'da Mr. Hyde var ya. Ama Jekyll yukarıdan apostrof vs. Hyde da Mr. Hyde yani saklanmak gibi. Hide diye yazıyor. İyice zor. Hani bulmak isterseniz öyle bulunuyor. Buradaki hikaye şöyle. Ben zaten bu kimlikçilik işlerinden haz etmem biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Oldukça hani birinci cumhuriyetçi bir insanım. Fakat da Rumeliyim yani onu da biliyorsunuz. Çoğunlukla Rumeliyim. Aslında şeceremde şey de var. Bir Osmanlı paşası da var. Tam Çam'dan gelme. Ama bu Balkan'da aşırı bir şey oldu şu anda. Bir hücum oldu.
0: Evet.
1: Bunun da altında aslında vize problemi yatıyor. Yani ben kendim hani oralara meraklı olmakla birlikte birazcık yadırgıyorum. Ya yani bir hani Trakya var. Bir Balkan var, bir Rumeli var. Bunu da mesela ben Balkan'ım demem kendime. Ben Rumeliyim. Neden? Çünkü ben bu ülkenin insanıyım. Yani buradan bakınca orası Rumeli oluyor. Yani benim bağlamım bu. Balkan değilim ben yani. Türk vatandaşıyım. Hatta da Türk'üm yani. Onu da ifade edeyim. Şimdi millet vize alamadığı için Avrupa'ya çıkmanın bir şeysi olarak işte Bulgaristan'dan pasaport alayım. Arkadaşım bir kuşak önce sizi oradan yani işte nasıl geldiler bunu hatırlamak lazım tamam mı? Ya da şey yapıyor işte seyahat için gidiyor Arnavutluğa gidiyor geziyor. Ben de tabii elbette gittim bizim eskiler Uralı. Ama öyle bir anlatıyor ki hani sanki orada yeni bir Venedik keşfetmiş gibi filan falan. Bunlar insana biraz komik geliyor. Bir de bu Böcük Gecesi söylediğim gibi ben şahsen Trakyalı değilim. Biraz şey evlilik yoluyla Trakya şeyi elde ettim. Trakya'da da böyle Böcük
0: Evet,
1: Gecesi diye
0: biliyorum.
1: Halloween'e benzeyen bir eğlence var. Bizim işte orada söylediğim taşralı şehirliler yani kendisi başka bir taraftan gelmiş ama bu kültür çekirgesi yani gidip illa tüketmesi gerekiyor ya, yeni bir mekan, yeni bir eğlence diye oraya üşüşüp oranın yaşlı köylüleriyle falan hemhal oluyorlar. Onunla birlikte bu işte kendimi Balkan'a atayım da Avrupalı olayım hevesine bir eleştiri getirdim. Hikaye o yani.
0: Çok keyifli ama biliyorum bu Böcük Gecesi'nde o nasıl işte maskeler ve makyajlarla falan çok da eğlenceli. Peki madem bu son bölüme girdik biraz gerçekten yapay zeka müzik ilişkisine bakalım mı? Bu arada yapay zeka ismini ondan hoşlanmıyorum dedin. O görüşüne çok katılıyorum. Orada da hemfikirim seninle. Yapay zeka değil yani bunun adı aslında. Bu neden böyle kondu? İşte artificial intelligence'dan. Biz öyle çevirdik ama o deyim belki de tam tanımlamıyor yani bunu.
1: Evet, öyle.
0: Evet, ne diyorsun bu şeye, müzikle ilişkisine? Bu senin parçalar çok
1: Ya
0: güzel.
1: şimdi orada şöyle bir şey var. Tabii şimdi ben de müzisyenim. Kaç senedir de bu işte uğraşıyorum. Bir tane klasik müzikçi benden genç hatta diyor ki ben 40 yıldır ne alete olsun keman çalıyorum diyor. Buna bir emek veriyorum. Sonra yapay zeka bunu taklit ediyor. İşte ekmeğimi elimden alıyor. Biz bu kadar zaman bununla uğraşıyoruz. İşte sanatı indirgiyor filan diyor. Haksız değil bu tabii ki. Ama bunun başladığı yer yapay zeka değil. Şimdi ben de şöyle yani benim yaptıklarıma bazıları belki bir tane çalmaya fırsat olur. Zaten benim hani flütle çaldığım bir şeyi yapay zekanın yenilediği, işte bu parçalarda çok belirgin değil ama kendi sesimi yükleyip Sonuçta kendi sample'ım üzerinden benim sesimle söylüyor, benim tavrımla söylüyor falan. Gitgide de bunu arttırmaya çalışıyorum. Yani en sonunda kendi çalamayacağım, kendi söyleyemeyeceğim en azından lead'ini şeylerin olmadığı parçalar yapmaya niyetleniyorum. Ama sözleri yazan benim. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani hani Picasso'ya demişler ya güya, o da gerçek değil ama bir resim çizmiş, işte para istemiş, çok 3 dakikada çizdin demiş. O da onun arkasında 30 yıl demiş. Ben de 14 yaşından beri flüt çaldığıma göre arkasında kaç yıl oluyor? 49 yıl var. Anlatabiliyor muyum? Yani oyuncak değil. Ben kendim zaten flüt çalıyorum. Gitgide bir şarkı söylemeye falan da başladım. Yani müzik biliyorum. Bilmiyor değilim. Buradaki hikaye şu. Zaten o fark belli oluyor. Yani düz yapay, aynı metinler gibi. Yani metin yazarken de yazılarımda da ben yapay zeka kullanıyorum. Şimdi mesela bilimsel yazılar zaten tamamen alıntıya dayalı. Yani zaten birinden alıntı yapıyorsunuz. Onu oturup da fikir önemli. Buradaki yani fikir ve yaratıcılık önemli. Farkı yaratan şey de bu. Yani şunu söylemek isterim. Şimdi müzisyenlikte ben meslek olarak müzisyenlikte kalmadım. Ara ara gittim döndüm, sağ olsun mozaiği söyleyebilirim
0: Tabii
1: herhalde.
0: tabii
1: Ya,
0: tabii.
1: yani 35. yıllarında beni tekrardan aralarına aldılar. İlk başlarda ben onların flütçüsüydüm. Ve onların sayesinde 2018 demine İstanbul Caz Festivali'ne çıktım. Yani kariyerimdeki en önemli şeylerden bir tanesi budur. Yani çıkıp çalabiliyorum ben. Ama müzisyenliğe o şeyle devam edemiyorsunuz. Yani müzisyenlikte de hani caz ve klasik müziği öne aldığınız zaman çok ağır bir çalışma, yani yukarıdaki Civas'taki gibi bir aşırı veri ve informasyon akışı var. Yani bu artık yaratıcılık değil, bu bir çalışkanlık zorbalığı. Yani günde 8 saat flütçünün çalışması lazım. Günde 12 saat işte Charlie Parker efendim 12 tondan bütün klasikleri parmakları kanayana kadar ezberledi. Bu arkasında bir tür zorbalık var. Yani her şeyde olduğu gibi müzikte de böyle bir informasyon zorbalığı var. Bu artık daha iyi bir şey yaratmak için değil, başkalarını dışlamak için yapılan bir şey. Ya yani ben bile şu anda hani saksafon markalarını, saksafon ağızlık markalarını, saksafondaki kamış markalarını, onu bağlayan bağ markalarını, gitar markalarını, bas markalarını, amfi markalarını, pedal markalarını takip ediyorum yani. Ki profesyonel müzisyen değilim. Ve tabii ki de organizasyonları var. Network. Yani nasıl ki bizim bilimde organizasyonlarımız var ya, yani siz gidip kardiyoloji kongresine gitseniz sizi orada pek benimsemezler. İşte ben de gidip zaten biliyorsunuz virüslerle ilgili konuşurken hep eleştiriye uğramıştım. Müzikte de böyle bir hikaye var. Şimdi buraya gelince yani bir insan 12 saatini saksafonda gam çalışmaya ayırıyorsa o çaldığı, icra ettiği şeyle anlatacak fikirleri geliştirmek için çok bence vakti kalmıyor. Yani vardır ya, çok büyük müzisyenler hep kaprislidir, hep böyle şeydir, bir tür sosyopattır ve bu hani sanatçılığın raconundandır. O öyle, çünkü o sanatçı. İşte Chet Baker gelmişti, garip garip şeyler yaptı, biz de protesto ettik. Neşet abi bize dedi ki, ayrı kokular kokluyor. Ama ben o kokuyu koklamıyorum yani, hayatı da üreten benim. Uzun lafın kısası, bilimde olsun, sanatta olsun, yani edebiyatta da biliyorsunuz bilmem kim eserleri İngilizce yazıyormuş da başka birisi Türkçe'ye çeviriyormuş da, yahu üçte biri zaten bak intihal makinesinden geçirsek ne çıkacak bakalım, yani onlara da bakmak gerekiyor değil mi? Öyle olunca normal yaşayan bir insanı ya da yaşlanan birisinin bu performans zorbalığı karşısında kendi insani tecrübesini aktarması anlamında bir müzisyenin de haddi zatında aktarabilmesi için bu araçlar bana kalırsa kolaylaştırıcı. Yani müziği bozan şey çok daha önce bir ses düzeltici program var. Marka hem hatırlamıyorum hem marka anmamak için. O başladığından beri aslında stüdyo kayıtları, o teknikler geliştiğinden beri, bütün o efektler geliştiğinden beri ve özellikle de müzik platformları geliştiğinden beri insanlar şeyi diyorlar. Yani rap müziğin özellikle rock müziğinin muhalifliğini bastırmak için pompalandığını söylüyorlar. Bütün bunlar ortaya çıktığından beri zaten müzik yabancılaşıp bozuldu. Yani bozan şey yapay zeka değil. Klasikçi arkadaşıma da cevap vereyim. Yani 40 yıldır çalıyorsun, ben de hayranım tabii. Ben bir kemancının iki kemancını birbirinden ayırabilirim çalmalarından. Ama herkes ayıramaz ama çok özür dilerim. 40 sene başka bestecilerin parçalarını icra ediyorsunuz. Yani çoğu 3 ölçü improvizasyon yapamıyor. Ben şu konuştuğum süre boyunca improvizasyon yapardım yani. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle olunca birazcık daha bana kalırsa anlayışlı yaklaşmak gerekiyor. Tabii ki müzisyenin emeği çok önemli bir şey. Ama benim tanıdığım zaten takdir ettiğim müzisyenler diğer teknolojiler gibi bunlardan da faydalanıyor. Bir kere hani tek bir saksafon, bir flütçü için bir orkestra aramadan kendine altyapı oluşturma, kendi fikirlerini geliştirme imkanı veriyor. Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet, bu dediklerin tabii hem önemli hem de çok doğru olduğunu düşünüyorum. Peki, biz önce bugün iyi bir şey oldu nihayet. Öyküsünde hani, özetledin, çok da anlamlı ve önemliydi. Böcük Gecesi o keyifli parça. Bu yolla hazırladığın senin 55 kadar parça mı var?
1: Evet.
0: Peki bunu nerede
1: Ben
0: düşünüyorsun?
1: yayınladıklarım 55 tane. Yaptığım 100 küsürdür de. Nerede ne yapıyorum?
0: Hani nasıl bunlara vakit ayırıyorsun, buluyorsun? Yani
1: Yani çok seviyorum. Tabii ki canlı çalmaya göre de daha hızlı oluyor. Eğer birikiminiz varsa işte Picasso gibi daha önce de 30 yıl söz yazmada yeteneğiniz varsa, en önemlisi söyleyeceğiniz söz varsa. Yani improvizasyon yapanları da işte Miles Davis say something der. Yani bir şey söyle dermiş. Söyleyecek bir şeyim var benim. Ama yaşlandığım için, hep müzisyenlik yapmadığım için, günde 10 saat antrenman yapmadığım için tekniğim yok. Onun yerine bunu geçiriyorum. Yani birden fazla bir müzik üretme programları var. Bir de ona prompt hazırlarken kullandığınız genel geçer yapay zekalar var. Onları kombine ederek yapıyorsunuz. Yani yine birkaç gün alıyor. Öyle hani 5 dakikada yapılacak
0: peki,
1: şey değil bunlar.
0: senin yazarlığını biliyorum. Programın başında da bahsettim. Bu kış ikincisinden itibaren çok severek okuyorum senin kalemini. Çok benim çok hoşuma gidiyor. Bu sözleri ilginç bulduğumuz, bu iki parçada dinlediğim sözleri yazdıktan sonra buna müziğin adapte edilmesi nasıl oluyor? Bunu programa yükleyip hadi buna böyle bir söze müzik yap mı diyorsun? Nasıl oluyor o iş?
1: Yani onu bile yapabilirler ama o zaman hani bizim müzisyenlerin eskiden cacık dediği türden bir şey çıkıyor ortaya. Yani çok birbirine benziyor. Ayrışmak için çok üstünde uğraşmanız lazım. Yani nerede bas olsun, işte mesela burada sondaki nefesleri eklemek için çok uğraştım. Darbukayı öne çıkartmak için defalarca tekrar tekrar yazıp geri çevirttim falan. Bunun daha da iyisi improvizasyona dayalı enstrümantal olanlar da kendim çalıyorum zaten. Yani kendi çaldığım improvize bir müziği yüklüyorum.
0: Senin çaldığın
1: Sonra...
0: şeyler de var burada yani.
1: Evet, tabii. Mesela bir tane enstrümantal göndermiştim size. Onu temelde ben besteleyip ben çaldım zaten. Onun başka bir versiyonu. Yani o şekilde daha iyi geliştirebiliyorsunuz. Ne kadar çok içine emek aktarırsanız o kadar öbürlerinden ayrışıyor.
0: Yavaş, programın sonuna geldik ne yazık ki. Benim seçtiğim üçüncü parçanla veda edeceğiz ama çok keyifliydi. Anlattıkları hem çok önemli hem de seninle söyleşmek, konuşmak, seni dinlemek çok keyifli gerçekten. Sağ ol. Umarım dinleyiciler de benim gibi değerlendiriyorlardır.
1: Umarım çok sürçülisan
0: Hayır,
1: etmemişizdir.
0: hiç etmedin. Yani arada sırada seninle böyle rutin şekilde neredeyse ayda bir, 4 haftada bir falan program yapsak ne iyi olur diye düşünüyorum. Gerçekten çok keyifli anlattıklarında, çok ilginç ve
1: Teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: da aykırı şeyler yani bunlar. Ezberlenmiş, klişeleşmiş tabulardan gitmediğin için ve onları yıktığın için ve onları da çok güzel eleştirdiğin için ben çok seviyorum programının, seninle programı yapmayı. Şimdi bu Consume the Rich isimli bir parça dinleyeceğiz. Bunu seçtim.
1: Allah
0: Niye
1: tam
0: seçtim
1: bulmuşsunuz yani.
0: bilmiyorum ama evet, değil mi yani, fena değil
1: Evet.
0: değil mi seçimim yani, en azından onu takdir et kardeşim yani.
1: Ben
0: Peki ya, tekrar tekrar teşekkürler, sağ ol.
1: teşekkür
0: Onun için.
1: ederim. Ben
0: Evet,
1: teşekkür ederim.
0: Consume the Rich isimli parçayla veda ediyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Profesör Doktor Yağız Güres'in konuğumuzdu. Sağ olsun bize vakit ayırdı ve keyifli, sizlerin de keyif aldığını düşündüğüm bir program oldu. Yağız'ın bir diğer bestesiyle ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Diğer Akkaynak ve Fatma Serap Çetinkaya'ya teşekkür ederiz.
1: Açık Radyo'yu dinlemek uğruna ben yani bilgisayar kullanır oldum yani şimdi. Evet.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Reklamlar.
5: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nigar Mat Ayel'e teşekkür ederiz.
6: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

Kopuk Bağlar'dan merhabalar. Kopuk Bağlar her cuma saat 14'te sizlerle beraber. Kaçıranlar için de muhtelif sosyal medya platformlarından bize izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Teknik Pasada sevgili Salih var. Çok teşekkür ederim. Ve destekçimiz Nigar Mat Ayel. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Belki hayatın akışı ve gündem gereği de şunu söyleyebilirim. Mikrofon başında şahsım diyeyim. Bu hafta sevgili Fatma yok. Programı ben yürüteceğim. Az önce sağlık programı vardı. Orada da belki oradan hareketle sağlığa dair konuşmaya devam edeceğiz. Temizlik, hijyen ve gündelik yaşantımızın en önemli nesnelerinden biri olan bu hafta sabunu konuşmak istiyoruz sizinle. Gerçekten sabunun çok uzun, çok kadim bir tarihi var. Gündelik yaşamımızın en önemli nesnelerinden bir tanesi, neredeyse bazen bir tıkıntı düzeyinde onunla bir ilişki kuruyoruz. Çok farklı biçimde, kokuda olan bir nesneden bahsediyoruz. Bu insanlık tarihinin en eski tüketim nesnesini bugün sizinle konuşacağız. O tabii ki aynı zamanda kimyanın, iktisadın, insanın düşünsel bir yani bilgi birikiminin de bir parçası olan uzun erimli bir nesneden bahsediyoruz. Buradan dilerseniz onun tarihini kısaca değineyim. Az önce de ifade ettiğim gibi sabun belki de en yılın haliyle bir kimyasal dan ortaya çıkıyor. Başlangıç itibariyle bakıldığında genellikle yağlar kullanılıyor. Yani bugün de tabii ki ham maddesi hala yağ. Ama kadim tarihte diyelim daha ziyade hayvansal iç yağlar kullanılıyor. Akdeniz havzasında çok yoğun bir biçimde zeytinyağı kullanılacaktır. Ve bu bilgi özellikle 7. 8. yüzyıldan itibaren yaygınlaşacaktır. Palmiye, Hindistan cevizi yağı gibi yağlar kullanılacaktır. Öbür yanda alkali bir madde var sabunun bileşimlerinden, o da kül suyu. Bu ikisinin birleşimiyle bir araya gelen şeyin kendisine biz sabun diyoruz. Yani aslında son derece basit diyebileceğimiz yağın ve külün kül suyunun bileşimiyle katılaşmasıyla oluşmuş olan bir nesneden bahsediyoruz. Genellikle işte belli bir sıcaklığa geldiğinde ortaya çıkıyor, bir yoğunlaşma oluyor, bir bulamaç haline getiriliyor ve bu reaksiyonda sabunu meydana getiriyor. Bu bulamaçın katılaşması da kül suyunun yakıcı, kostik dediğimiz kostik tarafından nötrize edilmesiyle ve birkaç gün bekletilmesiyle oluşan bir süreçten bahsediyoruz. Peki sabuna dair rivayetler nedir derseniz aslında bütün nesnelerin belki tarihsel bir anlatısı var. Bazen bu daha ziyade mitolojik diyebileceğimiz ya da mitlere dayandırılan bir anlatısı var. Latince'de sapo, Fransızca'da savon, İngilizce'de sup hepsinin İtalya'dan Roma yakınlarındaki efsanevi sapo dağından geldiği rivayet ediliyor. Bu rivayete göre de tanrılara kurban sunulan bir tepede hayvansal yağların odun külüyle karıştırılıp yağmurla aşağıya doğru akmasıyla ve dağın eteğinde çamaşır yıkayan kadınların bu mucizevi karışımı fark etmesiyle ortaya çıkmış olan bir nesneden bahsediyoruz. Ve çok farklı dillerde de bu yıkama bir temizlik eylemi ifade ettiği için de çok farklı diye yani Hintçeden Sırpçaya, Malayca'ya kadar tüm bu dillerde ve kültürlerde sabun hep temizlikle özdeşleştiriliyor. Bugün de ve çok yakın geçmişte yaşadığımız pandemi süreciyle keza bu bir daha açığa çıktı. Peki nasıl işliyor bu süreç bakıldığında yani nasıl temizleniyor? Sabun genellikle karıştığı suyun yüzey gerilimini düşürüyor. Ellerimizi birbirine ovuşturduğumuzda kir de mikrop da o andan itibaren geçici olarak sabuna ve suya tutunuyor. Bunun durulanmasıyla beraber de yani elimizi duruladığımızda tutunamıyor ve diriden kopuyor, suya karışıp gidiyor. Dolayısıyla sabun tek başına onu temizlemiyor aslında yani söküp atmıyor yani ya da öldürmüyor diyelim. O daha ziyade bu kiri, mikropları diyelim kaydırıyor, sürüklüyor. Bedenimizden koparıp uzaklaştırılıyor. Bununla da temizlik eylemi meydana geliyor. Peki 19. yüzyıla kadar aslında daha geleneksel sabunlar kullanılırken 19. yüzyıldan itibaren Alman bilim insanları tarafından deterjanlar
ya da sentetik temizleyiciler bulunuyor. Bu aslında büyük bir dönüşümün de habercisi. Yani 19. yüzyılla birlikte artık sabunun saf hali diyebileceğimiz belki halinden bir tür uzaklaştırılma, bir sanayileşme ve endüstrileşme ile beraber aynı zamanda da bir ticarileşme tabii ki söz konusu. Yani deterjan daha iyi temizliyor deniliyor sloganında da o yüzyıllarda ya da 19. yüzyıldan itibaren. Çünkü daha iyi temizlediğinin göstergesi de onun deterjanının daha fazla köpürüyor olması oluyor. Bu da son derece ilginç. Hala gündelik hayatımızda bu daha fazla, yani temizlik yaparken daha fazla köpürdüğünde bunun daha fazla sağlıkla, hijyenle özdeş olduğunu düşünüyoruz. Bu aslında 19. yüzyılda endüstrinin ya da temizlik endüstrisinin yarattığı bir ifadedir denilebilir. Kadim tarihine bakarsak sabun en eski olarak Mezopotamya coğrafyasında Babiller'de M.Ö. 2800'lerden itibaren odun külüyle karıştırılıp sabun yapıldığını görüyoruz. Burada çok ilginç bir ölçü veriliyor. 5,5 ölçü kül, 1 ölçü yağ tarifi ediliyor. Bu ölçüleri tutturduğunuzda sabun elde ediyorsunuz. Aslında bakıldığında son derece basit denilebilecek. Belki bir tür yemek tarifi gibi duruyor. Yani 5,5 ölçü kül, 1 ölçü yağ tarifiyle elde ediliyor. Tello şehri ya da Girsu şehri denilen şehirde M.Ö. 2500'lere kadar uzanılıyor. Bu tabletlerde temizlik için daha fazla kullanıldığı ifade ediliyor. Buradaki temizlikten kastettiğimde bedenin temizliği değil de yünlerin, yani hayvanlardan elde edilmiş olan yünlerin işlenilmesi için onun temizlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla başlangıçta yünlerin yıkanması için ve cilt temizliği için sabunlar kullanılıyor. İnsanın bedeninin ya da hijyen için kendi bedenini kullanması daha geç bir tarihe karşılık geliyor. Buradaki ciltle ilgili temizleme de daha ziyade antik Mısır'dan gelişiyor. Mısırlılar hayvansal yağları, bitkisel yağları ve alkali tuzları karıştırılıp sabun benzeri bir madde elde ediyorlar ve bunun da ciltlerin tedavisini kullanıyorlar ya da merhem olarak kullanmaya başlıyorlar. Dolayısıyla başlangıç itibariyle iki yönü vardır denilebilir. Yünlerin yıkanması ve cilt temizliği için kullanılmış olan bir nesneden bahsediyoruz. Romalılara geçtiğimizde Roma'da çok ilginç bir işçilik var, bir zanaat var. Çamaşırlarını yıkatmak için özel bir meslek grubu var. Bunlara fullonlar adı veriliyor ya da çamaşırcılar deniliyor. Bu çamaşırcılar çamaşırları yıkamak için idrarı amonyak bekletip amonyak haline getiriyorlar ve bununla temizliği gerçekleştiriyorlar. Zaman içerisinde imparator Vespasianus var. Vespasianus bu işlemleri, yani bu temizliği yapan insanlardan çok yüksek düzeyde vergi almaya başlıyor. Toplumun itirazı da şu oluyor. Ya böylesi bir işte, ya özellikle amonyak kokusu gibi bir şeyle temizlik yapan insanlardan vergi alınabilir dediğinde de Vespasianus'un cevabı şu oluyor. Para kokmaz diyor. Dolayısıyla yani yoğun bir emekle, bir sert bir kokuya maruz kalarak bir mesleği, bir zanaati icra eden insanlara karşılık da belki dönemin egemen dilinin kurduğu şey de son derece ilginçtir denilebilir. Peki, kirin temizlenmesinden alınan bir vergiden bahsetmiş olduk. Sabunun başından beri bir kimyasal olduğunu biliyoruz ve tabii ki bu kimyasal ilişkinde devletle, vergiyle, düzenlemelerle iç içe yürüyen bir süreç var. Buradan Akdeniz Havzası'na geçtiğimizde de Akdeniz Havzası'nda özellikle 8. yüzyıldan itibaren çok yoğun bir biçimde bir simya bilgisi var. Cabir bin Hayyan'ın özellikle kimya bilgisi, Faslı kimyacı Errazi'nin çalışmaları, bütün bunlar sabunun nasıl üretileceğine ilişkin bilgiler var. Ve tabii ki Akdeniz Havzası Müslüman coğrafyasında zeytinyağı daha yoğun kullanacaktır. Çünkü hayvansal yağların bazıları dini değerler nedeniyle
kabul edilmeyecektir. O nedenle Akdeniz havzası özellikle İslam coğrafyası ya da İslam kültürü etkisindeyken yoğun bir biçimde zeytinyağları kullanmaya başlayacaktır. Nablus, Küfe, Basra gibi şehirlerden itibaren 7. yüzyılda sabunlar üretilmeye başlıyor. Keza Necef çölünde Abbasiler döneminden kalma yaklaşık 1200 yıllık sabunluklar olduğu, sabunluk atölyelerinin olduğundan bahsediliyor. Bütün bunlar bir bilginin kuşaktan kuşağa aktarılması, icra edilmesinde gerekiyor. Dolayısıyla bir mesleki, aynı zamanda bir teknik bilginin aktarılması da söz konusudur denilebilir. Peki burada durayım, dilerseniz bir müzik dinleyelim. Bu kadar sabundan bahsettikten sonra benim çocukluğumda çok yoğun bir biçimde dinlenen bir parçaydı. Belki Zakkale'den Sabun Koydum Leğene diyor.

1840'lar Viyana'sına gitmemiz gerekiyor. Bir doğum hastanesi var. İki tane bölümden, koğuştan oluşuyor. A koğuşunda doktorlar ve tıp öğrencileri var. B'de ise ebeler var. Burada ilginç bir şey oluyor. Doktorların baktığı A koğuşundaki anneler, ebelerin baktığı B koğuşundaki annelere göre neredeyse 10 katı daha bir ölüm vakaları gerçekleşiyor. Ve bu araştırıldığında genç bir doktor var, Ignaz Semmelweis diye. Bir fark ediyor ki bu bölümlerdeki muayenelerde diyelim, A koğuşundaki doktorlar sabah otopsi yapıyorlar. Yani vefat eden insanlar üzerinden incelemeler yapıyorlar ve sonra ellerini yıkamadan buradan çıkıp doğrudan doğum koğuşuna geçip annelerle temas kuruyorlar muayenelerini gerçekleştirirken. Ebeler ise otopsi yapmıyorlar, dolayısıyla dokunmuyorlar. Semmelweis o zaman mikrobun ne olduğunu henüz bilmiyor. Yani henüz bugünkü anlamıyla bir mikrop teorisi ve bilgisi söz konusu değil. Buradan çıkan sonuç aslında hekimlerin ellerindeki yani bu dokunmaların nedeniyle mikropların aktarılması ve insanların vefat etmesi oluyor. Fakat bu fikir o dönemin tıpçıları tarafından genel kabul görmüyor. Çünkü bu kabul edilebilir gibi bir şey gelmiyor. Yani biraz da rencide edici bulunuyor. Zaman içerisinde İngiliz bir cerrah var, Joseph Lister diye. Lister bu Pasteur'ün mikrop teorisini okuyor ve ikna oluyor. Ameliyathanelerde ellerin yıkanmasını, aletlerin ise karbolik asitle dezenfekte edilmesi gerektiğini fark ediyor ve bunu ifade ediyor. Ve tabii ki buna eşlik eden Florence Nightingale'in hastanedeki odaların, bölümlerin, koğuşların temiz ve havalandırılması, temiz tutulması ve buna ilişkin olarak yaptığı seferberliği, bu hemşirelik dünyası tabii ki belki bir tür reformdur, kabul edilebilir. Dolayısıyla ellerin ve muayenelerde kullanılan aletlerin dezenfekte edilmesiyle süreç bambaşka bir yere doğru evrilmeye başlanıyor. Bugün de hala hepimiz gündelik hayat içerisinde defalarca ellerimizi yeniden yıkıyoruz. Peki buradan devam edersek, bu nesne ilişkin, yani neden bu nesne temizlikle bu kadar özdeştir diyebiliriz. Yani belki de bu burada ikili bir yan vardır diyebiliriz yani. Burada da Mary Douglas'ın Saflık ve Tehlike adlı kitabına değinmek istiyorum. Douglas kir nedir diye soruyor. Kir yerinde olmayan maddedir diyor. Mutlak bir kir yoktur. Örneğin yatağın üstündeki ayakkabı kirdir. Ama ayağımızdayken değildir. Gibi. Dolayısıyla kire ilişkin fikrimizin belli bir anda, belli bir zamanda, belli bir yerde, belli bir mekanla ilişkili olduğu, oluşturulduğu, inşa edildiğini de söyleyebiliriz. Peki niçin temizlik yaparız? Buradan belki düşünebiliriz yani. Douglas yine burada çok ilginç bir şey söylüyor. Bir temizlik yaparken çoğu zaman hastalıktan korktuğumuz için değil, kafamızdaki bir düzen fikrini dünyaya dayatmak için ya da yeniden inşa etmek için kurarız diyor, yaparız diyor. Örneğin burada çok ilginç bir örnek veriyor. Bunu izninizle ifade etmek istiyorum. Kendisinin verdiği bir örnek var. Der ki, bir keresinde tertemiz pırıl pırıl bir banyoda kendini son derece rahatsız hissettiğini ifade ediyor. Bunun nedeni ise o banyo eskiden bir koridormuş. Bu koridorda da duvarlarda hala kitaplar, bahçe aletleri ve bir takım portreler asılıymış. Orada aslında pratik olarak hiçbir pis diyebileceğimiz şey yok. Sadece eşyalar var ve eşyalar yanlış yerde duruyor. Dolayısıyla işte tam da bu yanlış yerde olma durumunun bir kir ve bir temiz olmama durumu olduğunu ifade ediyor Douglas bize. Bu anlamıyla kirden kaçma değil de belki de tam tersine daha yaratıcı ve olumlu bir eylem olarak onu fark etme ile ilişki olabileceğini, böyle düşünülebileceğini de ifade ediyor Douglas bize. Son derece ilginç bir şey. Dolayısıyla kir dediğimiz şey, kir ve temiz gibi ifadeler ya da saflık ve tehlike kitabından hareketle düşündüğümüzde aslında bir nesnenin biçimi ve biçimle işlev arasındaki bir uyumun olması gerektiğinden belki bahsedebiliriz.

0: Sabuna gelirsek burada yeniden sabun işte tam da bu belki bir şeyin bir şeye dair düşünceyi kurma, onu bir zaman ve mekan içerisindeki konumlandırma ile ilişkisinde yeniden kurabiliriz. Yani sadece bakteriyi değil aynı zamanda örneğin belirli bir sınırı da alanı da ifade ediyor. Belki bizim bir şeyle dış dünyayla bir nesneyle bir durumla kurduğumuz bağı da ifade eden bir şeydir sabun denilebilir. O halde belki bedenle dünya arasındaki durumu, temizle kirli arasındaki sınırı, belki değerli olanla olmayan, kutsal olanla olmayan arasındaki belirli ölçüleri de ya da belirli ilişkileri de düzenleyip bize ifade eden bir süreçten bahsediyoruz denilebilir. Peki buradan çok hızlıca Osmanlı'ya geçmek istiyorum. Osmanlı Türkiye tarihine az önce ifade etmiştim. Sabun tabii ki çok kadim bir tarihi var. Osmanlı'da da çok kadim bir tarihi var. Devlet sabunu tıpkı ekmek gibi, zeytin gibi ya da diğer temel gıda nesneleri gibi belirli düzenlemelere tabi tutuyor. İşte Fatih döneminde, II. Beyazıt döneminde, Yavuz ve Kanuni döneminde var. Zeytin yağı ve hayvan iç yağlarına ilişkin olarak düzenlemeler yapılıyor. Zeytin tabii ki Anadolu coğrafyasında ve Osmanlı'da da çok yaygın belli semtlerde. Örneğin Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Havran, İzmir, Girit, Midilli gibi keza Suriye'de, Osmanlı Suriye'sinde yani Halep, Nablus, Şam, Trablus ve Şam gibi yerlerde çok yoğun bir biçimde üretiliyor. Ve bunların en makbulünün o dönem itibariyle Girit sabunu olduğu ifade ediliyor. Hatta öyle ki bu Girit sabununun taklit edilmesi ya da kaçak üretimi diyebileceğimiz üretim alanları oluşuyor. Devlet buna ilişkin de zaman zaman düzenlemeler yapıyor. Tabii ki Osmanlı İstanbul'u daima bütün tarihi boyunca çok yoğun bir biçimde iaşe sorunu vardır ve Osmanlı İstanbul'u aynı zamanda yani sabun ihtiyacı da var. Bu sabun da İzmir, Girit, Halep gibi merkezlerden İstanbul'a doğru sağlanıyor zaman içerisinde. Peki bahsetmiştim sabunun ham maddesi tabii ki esas olarak kül suyu diyebileceğimiz. Yani külden oluşan ve zeytinyağından, yağdan ve külden oluşan bir ham maddeye sahip. Burada Osmanlı İstanbul'unda örneğin İzmir ve Urla'da sabun üretimine dair çok çeşitli hileler var. Devlet buna ilişkin sabun hileleri diyebileceğimiz hileler var ve devlet bunları zaman içerisinde bir takım düzenlemeler yapıyor. Örneğin İzmir'de kayıtlı 45 sabunhane var o dönem itibariyle bakıldığında yine kaçak diyebileceğimiz sabunhaneler var ve devlet buna ilişkin bu kayıt dışı üretim ve ekonomiye dair düzenlemeler yapıyor. Keza ziyan edilen ham maddelere ilişkin olarak düzenlemeler var. Bu da örneğin Osmanlı İstanbul'unda Şam'ında yapılmış olan düzenlemeler var. Saray için, saraylar için belki çok önemli yani devletler ve devletlerin temsil ettiği diyelim ki kurumsal temsil ettiği hanlar için, örneğin Kırım Hanı için, Giray Hanı için sabun çok önemli. Osmanlılardan çok yoğun bir biçimde yani pirinç, üzüm, incir gibi erzaklar alıyorlar. Aynı zamanda 50 kantar sabun alıyor Kırım Hanlığı. Bakıldığında son derece değerli bir üründen bahsediyoruz denilebilir. Sürem çok daraldı ama burada bitirmeden önce çok ilginç bir şey var. Bizim sevgili Didem'in büyük babalarının da bir sabun üreticisi olduğundan bahsetmek istiyorum. İstanbul Ansiklopedisi'nin Burçak Sokağı maddesinde sokak numarasını vererek sokağın alt başında Kapıları Vodina Caddesi'nin sağ köşede bir tekel bayi sol köşede bir meyhanede vardır diyor. Sokak üzerinde Girit sabun ve Soda İmalathanesi adıyla bir müessese vardır diyor, ifade ediliyor. Dün de bunu sevgili Didem'le konuşmuştuk. Ailesinin bir sabun üreticisi olduğundan bahsetti. Belki önümüzdeki dönemlerde bununla ilişkin daha fazla bilgiler bulursak da paylaşırız. Keza benim adımla da Cumhuriyet'in erken döneminde Hasan sabunları da var. Çok fazla bilgi bulamadım ama bulursam paylaşacağım. Sanırım bugünlük zamanım doldu. Çok teşekkür ederim. Teknik Masa'da sevgili Salih vardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın lütfen.
1: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nigar Mat Ayel'e teşekkür ederiz.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz merhabalar. Teknik ekibimizle beraber ben Nilgün Bilgiç, yeni bir Adagio'dan Presto'ya programımızda daha sizlerle beraberiz. Bugün çift el piyano için yazılmış bir seçki dinleyeceğiz. Geçtiğimiz haftaki programımızı müzik tarihinin büyük piyanistlerinden, hatta adına piyano yarışması da düzenlenen Clara Hask ile ayırmıştık. Bugünkü programı hazırlarken fark ettim ki sürçülisan eylemişim. Affola. İlk parçamız Wolfgang Amadeus Mozart'ın ilk olarak 1761'de ortaya çıkmış olan bir Fransız halk şarkısı üzerine yazmış olduğu 12 varyasyon. Ah, vous dirai-je maman? Ah anneciğim, size söyleyeceğim. Evet, şarkının adı bu. Bu şarkının Fransızca özgün güftesini okuduğumda gördüm ki genç bir kız annesine kendisini çoban olarak tanıtan sahtekar bir gençle arasında geçen duygusal yakınlaşmayı anlatır. Melodisini neredeyse hepimizin yakından tanıdığı, daha dün annemizin kollarında yaşarken adıyla Türkçeleştirilmiş olan bu melodinin 12 farklı yorumu kendi içinde kesintisiz olarak süre gider. Mozart'ın bu çalışmayı annesiyle beraber Paris'teyken 1778 yılında gerçekleştirildiği düşünülmektedir. 20. yüzyıl Alman müzikologlarından Mozart eserleri uzmanı Wolfgang Platt ise yaptığı araştırmalar sonrasında Mozart'ın bu parçayı 1781-1782 yıllarında bestelediğine işaret etmiştir. Bu esere kaynak olan Fransız halk ezgisi birçok çocuk şarkısında da kullanılmıştır. Ayrıca eser çoğu çocuk şarkılarında olduğu gibi üzerinde bemol ya da diyez içermeyen tek majör gam olan do majör tondadır. Köhel 265 sayılı bu ünlü eseri Clara Haskil'den dinliyoruz.

Mozart'ın ardından Ludwig van Beethoven'a ait Opus 51 Do majör 1 numaralı Rondo'yu dinleyeceğiz. Beethoven'ın 1796'da yazmış olduğu bu eser, bestecinin diğer rondolarıyla birlikte Ekim 1797'de yayınlanmıştır. Eser adeta kadınsı bir zarafetle karakterize edilir. Neşeli bir temayla başlar. Bu temanın şakacılığı dinleyende masumiyet ve zarafet hissi uyandırır. Melodi kaygısız bir yükselişin ardından kaygısız bir alçalışla adeta bir yay çizer. Temanın ve ilgili pasajların tekrarından sonra Beethoven bunları minöre çevirir, karartır ve yoğunlaştırır ve böylece onlara daha fazla canlılık katar. Sevgili İdil Biretimizin de hocası olan saygın piyano eğitmeni ve virtüözü Wilhelm Kempf'ten dinliyoruz.

Beethoven bestesi Opus 51 bir numaralı rondonun ardından sırada Chopin mazurkalarından birine 24 no'lu Opus 33 Do majör 3. mazurkaya kulak vereceğiz. Frédéric Chopin bu 4 ayrı tondaki mazurkayı 1837-1838 yıllarında besteledi. Bazıları neşeli, bazıları buruk havada olan ve Kontes Mostovska için yazdığı ve de ona ithaf ettiği bu mazurkalar 1838 Aralık ayında Paris'te yayınlandı. O yıllarda Chopin'in eserleri Paris'te Alman müzik editörü Moritz Schlesinger tarafından basılıyordu. Schlesinger ayrıca sahibi olduğu müzik gazetesinde de bu eserleri yayımlıyor ve her birini göklere çıkartıyordu. Bu arada bestecinin haberi olmadan bazı eserlerini bazı kişilere ithaf ediyor, bastığı eserlerin başlıklarını satışa uygun bir biçimde süslüyordu. Mazurkalarda Souvenir de Varsovie, Varşova anısı adıyla yayımlanmıştır. 3 dörtlük ölçüde birinci zamanları vurgulu olan bu mazurkalardan Opus 33, Do majör, 3. mazurka, Semplice yani sade havada, karmaşadan uzak ve oldukça folklorik yapıdadır. Leh besteci ve piyanist Miloš Masin seslendiriyor.

Frédéric Chopin'in ardından bestesi Ludwig van Beethoven'a ait 18 numaralı Mi bemol majör opus 31 3. piyano sonatına kulak vereceğiz. Av başlığını taşıyan berrak ve parlak anlatımlı bu 3. sonat diğerlerinin aksine 4 bölümlüdür. 3/4'lük ölçüde Mi bemol majör tonda ve Allegro neşeli tempodaki 1. bölümün girişinde 3 notalı güçlü ve ritmik bir motif gelişerek ana temayı oluşturur. İkinci tema ise lirik karakteriyle ilgi çekici bir kontrast yaratır. 2/4'lük ölçüde La bemol majör tonda ve kıvrak bir Allegretto, Allegretto vivace tempodaki 2. bölüm Scherzo, şaka başlığını taşımasına rağmen formu ve ölçüsüyle alışılmış scherzolardan farklıdır. Geniş, dolgun, ana tema canlı tempoda, hafif ve şakacı bir biçimde gelişirken yan tema iki güçlü akorla bir sürpriz gibi belirir. Staccato, kesik sıçrayışlarla ilerleyen yan temadan sonraki gelişim tekrar ana temaya ulaşır ve pianissimo çok hafif tempoda sona erer. 3/4'lük ölçüde mi bemol majör tonda moderato e grazioso, zarif ve orta hızdaki 3. bölüm zarif bir menüettodur. Sakin ve akıcı melodi sıçrayan akorlarla kesilen trio bölmesine ulaşır. 6/4'lük ölçüde ve mi bemol majör tonda başlayan 4. bölüm presto con fuoco, ateşli ve çok hızlı tempoda rüzgar gibi esen perpetuum mobile sürekli devinime sahip bir karakterde virtüoziteye olanak veren parlak bir finaldir. Bölümün ilk 12 mezürü 4 kez tekrarlanarak bir prelüt görevini yüklenir. Keskin ritimli güçlü ana tema sıçrayan birbirini kovalayan figürlerle nefes kesici bir av takibi gibi gelişir. Sonat bestecinin yani Beethoven'ın 2. ve 4. senfonilerinin parlak finallerini anımsatan biçimde sona erer. Clara Haskell'den dinliyoruz.

Beethoven'ın 18 numaralı sonatının 4. bölümü için 6/4'lük ölçü dedim ama burada bir hata oldu. 6/8'lik olacak. Buradan tasih etmek istiyorum. Sıradaki eserimiz Köhel 573 sayılı Jean-Pierre Duport'un bir menüeti üzerine 9 varyasyonu. Mozart sayısı 16'yı aşan varyasyonlarını halka açık ya da özel konserlerde konçertant bir etki yaratmak için moda ezgilerin temaları üzerine ve genellikle ısmarlama olarak bestelemiştir. 1789'daki Berlin yolculuğu sırasında Fransız violonsel sanatçısı Jean-Pierre Duport'un bir menüeti üzerine yazdığı re majör tondaki 9 varyasyon diğer tüm varyasyonları gölgede bırakmıştır. Kral 2. Friedrich Wilhelm'in saray müzikçisi Duport'un rokoko stilindeki ve 3/4'lük ölçüdeki menüetinin re majör teması üzerine yazılan eserde ana fikir varyasyonlarla sergilenir. Tekrar Clara Haskell'e kulak veriyoruz.

0: Değerli Apaçık Radyo dinleyenlerimiz, bugün Mozart, Beethoven ve Chopin'den piyano parçalarına yer verdiğimiz programımızın sonuna geldik. Ralph Waldo Emerson'ın bir sözüyle sizlere hoşça kalın demek istiyorum. Yıllar, günlerin asla bilmediği kadar çok şey öğretir insana. Haftaya yeniden bir arada olabilmek umuduyla, sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.
5: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
6: High time.
5: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serdar Tiyek'e teşekkür ederiz.

0: Sinefil.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

Merhaba, Apaçık Radyo'da bir sinefil programında daha birlikteyiz. Canlı yayında ben Yeşim Burul. Ve bu hafta programımıza Cahit Berkay'ın unutulmaz bestesi Selvi Boylum, Al Yazmalım filminin müzikleriyle başladık. Tabii bunu çalma sebebimiz geçtiğimiz hafta içerisinde Kadir İnanır'ı, Türk sinemasının, Yeşilçam'ın son büyük erkek yıldızını, jönünü kaybetmiş olmamız. 77 yaşında aramızdan ayrıldı Kadir İnanır. Onu birazcık daha anmak, konuşmak istiyorum. Ama ona geçmeden önce her zaman olduğu gibi bu haftaki program destekçimize teşekkür etmek istiyorum. Serdar Tiye'ye çok teşekkürler. Evet, Kadir İnanır'ı kaybettik. Kadir İnanır bir taraftan rol aldığı yüzlerce film, bir dolu televizyon dizisiyle çok geniş bir popülasyona ulaşmış bir isimden bahsediyoruz. Farklı kitlelere, farklı yaş kesimlerine. Kendisi 1949 doğumluydu. 1949'da Fatsa'da doğmuş. Aslında ailesi aslen Sürmeneli. Ama ve 26 Haziran günü kendisi aramızdan ayrıldı. Uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. İyileştiği dönemler oluyordu vesaire, ama ben de kendisine en son 3 yıl önce Adana Film Festivali'nde Altın Koza'da kendisine verilen bir özel ödül vesilesiyle görmüştüm. Cumhuriyet'in 100. yılında sinemamızın yüzü ödülü takdim edilmişti kendisine. Kadir İnanır çok ilginç de bir karakter. Yani Yeşilçam içerisinde ne ifade ettiğine bakacak olursak, belli bir döneme damgasını vurmuş birkaç önemli oyuncudan biri. Filmografisine baktığımızda küçük rollerle başlıyor. 1968 yılında ilk bir filmde gözüküyor, ama kendi hayat hikayesine baktığımızda çok daha öncesi var tabii. 1968 yılında, o yıl Ses Dergisi'nin düzenlediği sinema artisti yarışmasına katılıyor. O dönemler işte böyle dergilerin çok popüler olduğu ve böyle yarışmalar düzenlediği bir dönem. Ama o Ses Dergisi'nin yarışması, bu oldukça önemli bir yarışma. Orada İlk üçe giremiyor, sıralamaya giremiyor ki, rakipleri arasında Engin Çağlar, Sümer Tilmaç gibi, hani sonradan yine Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer alacak genç erkekler var. Ona orada dereceye giremiyor. Sonra tekrar bu sefer Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasına giriyor. O dönem aynı zamanda fotoromanların çok popüler olduğu bir dönem. Fotoroman formatı şu anda yeni nesillere nasıl anlatsak diye düşünüyorum bazen, ama hani daha çizgi dizi formatında fotoğrafların kare kare çekilerek öykülerin onun üzerinden anlatıldığı bir format. Bu sefer bu fotoğraman artisti yarışmasında Saklambaç gazetesinin birinci oluyor. Bu birincilik ona bir süre fotoromanlarda oynama şeyi veriyor, fırsatı veriyor. İşte küçük filmlerde bu arada rol almaya başlıyor, ama ilk büyük çıkışı 1970 tarihli Kara Gözlüm filmi diyebiliriz. Atıf Yılmaz'ın yönettiği ve Türkan Şoray'la sinemamızın sultanıyla ilk karşılıklı başrolü oynamalarım. Ki Kara Gözlüm'ün müziği de meşhurdur o filmde. Türkan Şoray'ın karakterinin seslendirdiği şarkıya o dönem neredeyse bütün büyük kadın yıldızların ses veren, şarkılarını seslendiren Belkıs Özener seslendirmiştir. Sevemedim Kara Gözlüm parçasını o film için. Daha sonra tabii o filmle beraber o kadar iyi bir ikili oluyorlar ki onları uzun süre pek çok filmde görüyoruz. Çok ikonik filmlere birlikte imza atıyorlar. Ama tabii Kadir İnanır'ı buraya getiren sinemaya, önce fotoğraman dünyası sonra sinemaya getiren dünya nasıl bir dünya diye baktığımızda, aslında dediğim gibi Fatsa'da 10 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğuyor. Ailesi aslında Sürmene'den gelmiş. İlk öğrenim yıllarını Fatsa'da geçiriyor, ama aslında okumaya geliyor sonrasında İstanbul'a. Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı olarak okurken işte bir taraftan sınavları hazırlanıyor. Yani başka şeyler, başka planları var.
doktor, mühendis vesaire öyle bir şeyler olacağını düşünürken arkadaşları aslında onu sürpriz olarak, ondan habersiz olarak o Saklambaç gazetesinin yarışmasına sokuyorlar bütün bu yarışmalarda. Oradan birinci olmasıyla şey oluyor, birdenbire hayalleri onu başka bir yere götürüyor. Kendini Yeşilçam'ın tam en belki de popüler zamanında buluyor. O dönem dediğimiz gibi Yeşilçam'ın bir üst dönemi, onların bir üst nesli var aslında, Edisonlar vesaireler, hani bir üst jenerasyon olarak Jönler. Ama zannediyorum uzun yıllar boyunca Tarık Akan'la ikisinin farklı jön tiplemelerinin içini doldurarak görebiliriz. Çok birbirlerine rakip gibi görmek de istemiyorum. Çünkü farklı karakterlere ve tiplemelere eşlik ediyorlardı ve ikisi de farklı jön imgesi yaratmışlardı. Farklı bir yakışıklılık tipiydi. Tarık Akan birazcık daha modern. Çünkü hani bir taraftan bıyığı da yok. Daha Avrupa'yı bir hali varken. Kadir İnanır başta bıyıksız olduğu dönemler de var. Filmler de var. Hani baktığımızda. Yine de şeye geldiğimizde onun en popüler olduğu. Mesela Karagözlüm'de o ilk patladığı filmde henüz orada bıyıksız. Oradan ilerledikçe o aslında kendisinin imajının ayrılmaz bir parçası olan bıyıklarıyla özdeşleşmiş bir imgenin ortaya çıktığını ve o imgenin de temsil ettiği başka bir yere oturduğunu görüyoruz. Dediğim gibi Tarık Akan birazcık daha Avrupa'yı, modern bir tiplemeyi canlandırırken daha Anadolu'nun bağrından çıkmış, daha ağır abi dediğimiz bir tiplemeydi Kadir İnanır o günlerde. Ama orada her zaman haklının yanında duran, haksızlıklara, adaletsizliklere karşı çıkan, filmlere doğru da meyleden bir tarafı vardı. Rol aldığı filmlerde de görüyoruz. İlk klasik Yeşilçam filmleri daha ziyade aşk filmleri. Biraz aksiyonun da olduğu, o romantik dram filmleri de var dediğim gibi. O ağır abiliğinden gelen, o bakışıyla susturan, çok konuşmadan bakışlarıyla kendini ifade eden tiplemesi sonrasında başka yerlere doğru evriliyor. 1976 yapımı Devlerin Aşkı mesela, yine Türkan Şoray'la karşılıklı kamera karşısına geçtikleri o çok unutulmaz bir filmdir. Programımıza başlarken müziklerini dinlediğimiz Selvi Boylum'u Al Yazmalım'sa benim kişisel olarak en sevdiğim filmi olduğunu söyleyebilirim. O da 1977 yapımı. Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz var. Cengiz Aytmatov'un bir öyküsünden uyarlanıyor. Bir Aytmatov uyarlaması. Ve bence hani bugün artık baktığımızda genel olarak literatüre hem bir kült film statüsüne ulaştı hem de bayağı bir sinemamızın başyapıtlarından biri olarak koyabiliriz. Filmde tabii Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a bir de Ahmet Mekin eşlik ediyor. Ve Selvi Boylum Al Yazmalım'ın şey tarafı, hikayesinin özünde sorduğu soru da aslında bir ilişkiyi ne oluşturur? Bir ilişki içerisinde ne önemlidir? Aşk mı, sevgi mi, emek mi? Sorusunu merkezine alır. Çünkü bir aşkla başlar. Burada Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakteri, Türkan Şoray'ın canlandırdığı Asya'nın yaşadığı köyde yapılan baraj inşaatında çalışan bir şoför. Dışarılıklı bir şoför, İstanbullu bir şoför. Onlar böyle birbirlerini görür görmez aşık oluyorlar. Yani o bir ilk görüşte aşkın, o aşka düşmenin çok güzel anlatıldığı, sonra kaçarak evlenmeye karar veriyorlar ve bu evlilikten de bir çocukları oluyor. Ama hani İlyas kamyon şoförü olduğu için uzun yollara çıkıyor ve çoğu zaman Asya'yla çocuğunu yalnız bırakıyor. Ve bir şekilde o çiftin birbirinden uzaklaşması, İlyas'ın ailesiyle ilgilenmeyi bırakması ve aslında evliliğine ve ilişkisine gerekli emeği sarf etmemesi sonrasında
şeyi görüyoruz. Yani o kopuşlarını görüyoruz. İlyas sinirleniyor, evi terk ediyor ve hani başka biriyle yaşamaya başlıyor ve bir anlamda Asya hani küçük çocuğuyla ortada kalıyor. İşte o noktada da karşısına Ahmet Mekin'in canlandırdığı Cemşit çıkıyor. Cemşit hem Asya'ya hem de oğulları Samet'e yüreğini açıyor, evini açıyor, onlara kol kanat geriyor ve onlara bakmak ve onların sevgisini kazanmak için büyük bir emek sarf ediyor. Zaten o filmin ikonik final sahnesine geldiğimizde de bizi baş başa bıraktığı o soru, aşk mı emek mi sorusu, uzun yıllar boyunca belki de insanlık var olduğu sürece tartışılmaya devam edilecek bir konu. Orada İlyas'ı canlandırıyor olması Kadir İnanır'ın hani hem çok büyük bir aşk yaşayabilen, çok da aşık olunabilen bir erkek, arzulanan güzel erkek tiplemesi. Ahmet Mekin'in ise daha hani o cazibeye sahip olmayan ama güvenilir, güven veren, sadık, sahip çıkan erkek tiplemesi arasında Kadir İnanır'ın belli bir erkek tipolojisini inşa etmeye giden yolunda bence önemli taşlardan, unutulmaz taşlardan biri bu film. Kariyerinde çok önemli filmler var. Yani ödüllerine bakacak olursak ödüller bence hakkını vermiyor. Yani 73 yılında Adana Altın Koza'da Utanç filmiyle en iyi erkek oyuncuyu alıyor. 86'da Antalya Altın Portakal'da Yılanların Öcü Fakir Baykurt uyarlamasıyla en iyi erkek oyuncuyu alıyor. 1990'da Ankara Film Festivali'nde Medcezir Manzaraları'yla yine en iyi erkek oyuncuyu alıyor ama yani bu filmlere gelinceye kadar bence ödüllendirilmemiş bir dolu çok iyi filmi var. Atıf Yılmaz'la çok film çekmiş. İşte biraz önce saydığım Utanç onlardan biri. Selvi Boylum Al Yazmalım bence hakikaten birlikte yarattıkları bir başyapıt. Ama bu listeye Bir Yudum Sevgi'yi 1984 yılından katabiliriz ayrıca. Ömer Kavur'la da 3 filmde çalışmış bir oyuncu Kadir İnanır. Önce 1981'de Ah Güzel İstanbul, sonra 1981'in sonlarında yine çıkan Kırık Bir Aşk Hikayesi ve 85 yılından Amansız Yol. Üçü de bence birbirinden müthiş filmler. Yine Şerif Gören'in yönettiği 3 filmle aslında daha toplumsal gerçekçi tarafa kayan filmler özellikle 80'lerle beraber arttığını görüyoruz. Filmografisinde 1982 yılından Tomruk, 1986'dan Sen Türkülerini Söyle ve 1987'den Katırcılar. Filmografisine baktığımızda o kadar farklı tipte karakterlerle ama özellikle 80'lerden itibaren de toplumsal ve siyasi meselelere daha şey yapan, daha yakından bakan, daha mesele eden filmlerle karşımıza çıkmaya başladığını görüyoruz. Mesela Sen Türkülerini Söyle Şerif Gören filminde yine 12 Eylül öncesi olaylardan dolayı hapiste yattıktan sonra dışarı çıktığında arkadaşlarının geçirdiği değişimi gören bir karakterin hayal kırıklığını bizimle çok güzel bir şekilde dile getirir. 72. Koğuş filmi bu da bir uyarlama biliyorsunuz. Yani o da hakikaten çok kıymetli bir film onun şeyinden, filmografisinden. 7 Uyuyanlar keza o filmlerden biri. Karılar Koğuşu'nda 1989'da yer aldı yine. Burada da Kemal Tahir'in hapishanede geçirdiği 3 aylık dönemde bizzat Kemal Tahir'i canlandırır. Kadir İnanır. Yıllar ilerledikçe farklı deneysel farklı kadın yönetmenlerle de filmler çekti. Mahinur Ergun'un Medcezir Manzaraları ya da Aşk Ölümden Soğuk Tur'da Canan Gereden'in yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Ama filmografisteki unutulmaz filmlerden biri de Tatar Ramazan'dır. O da buradaki karakter olarak 90 yapımı Melih Gülgen yönetmen koltuğunda, senaristler Kerim Korcan ve Safa Önal. Tatar Ramazan hakikaten
o Kadir İnanır'ın haksızlıklara karşı çıkan ve her koşulda adaletin yanında durmak için gözü karalığını gösteren filmlerden biridir. O yüzden filmografisini konuşmaya başladığımızda çok fazla şey var. Bugün ne ifade ediyor Kadir İnanır? Kaybettik, arkasından hani çok üzüldük, çok şey konuşuldu, çok şey söylendi ama Kadir İnanır televizyon, özellikle özel kanallar başladıktan sonra da çok sayıda dizi yapan, televizyon dizisinde de yer alan bir isim bir taraftan. Onlara yani hatta ben hatırlıyorum bir dönem özel kanallardan birinde bir süre ana haber bülteni bile sunmuşluğu var. Hani farklı denemelerde bulunmuş. 90'lara doğru ki bence hani 80'lerin de gördüğümüz gibi bir taraftan bu filmleri çekerken bir taraftan da o daha ağır abi ve kadınların arzu nesnesi olan ve güzel kadınlarla birlikte olması gerektiği yönünde bir algı oluşan oyunculardan biriydi. Bir de hani kadirizm kavramını da telaffuz etmeden geçmemek lazım. Çünkü geçmişten gelen çok sevdiğimiz oyunculara ya da figürlere baktığımızda herkesi olduğu haliyle, olduğu dönemle değerlendirmenin kıymetli olduğuna da inanıyorum. Ben şahsen büyürken bütün bu oyunculuklarına ve filmlerine çok hayran olmakla beraber o birazcık magazinden bize yansıyan o ağır abi ve hani kadınlarla daha kurduğu daha maçovari ilişkiden oldukça irrite olduğumu hatırlıyorum genç kızken. Ve hani oradaki içimdeki hissin nereden kaynaklandığını bugün koyabiliyorum sanki daha açıkça ortaya. Genel tabloya baktığımızda bu biraz böyle yani Kadir İnanır da hayatı boyunca hiçbir zaman o kadirizm yaftasını tam olarak sahiplenmese de böyle bir külliyen reddetmişliği de yok. Kendi o maço imgesini de tam anlamıyla reddetmiş değil ama yıllar içerisinde dönüştüğü yere baktığımızda kendisini bir yerlere getirme konusunda da mütemadiyen çaba içerisinde olan biri olduğunu görüyoruz bence. Hani o çok kıymetli. Dediğim gibi hep hak mücadelelerinde bir yerde olmuş. Türkiye'de sinema oyuncularının ve sinema sektörü çalışanlarının haklarını savunmak için sendikal mücadeleye de destek vermiş. 1 Mayıs'larda da meydanlarda pankart taşımış isimlerden biri. O taraftan bence hani nerede durduğunu çok net göstermekle beraber hala o bir taraftan Hollywood star sisteminden de bildiğimiz, daha sonra Yeşilçam'daki bir takım oyuncularda da gördüğümüz ve belki onlar arasında o kendi gizemini korumaya en dikkat eden isimlerden biri olduğunu düşünüyorum Kadir İnanır'ın bunca yıl boyunca. Röportajları var, konuşuyor, işte kamuoyu içine girip hani etkinliklere katılması, bulunması ama hiçbir zaman kendini böyle çok açarak anlatan, derin derin anlatan, o kırılganlığını çok fazla ortaya koymayı tercih etmeyen bir figür. Ben bunu birazcık hani o eski sinema endüstrisi içerisinden yetişmiş olmasından, birazcık kendi o daha geleneksel erkek figürü, duygularını çok göstermeyen, çok ifade etmeyen, belli bir noktaya kadar duran o ağır abi duruşunun da bunda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten hani bakacak olursak son dönemlerinde siyaseten de uzun süredir kendini elini taşın altına koyan bir yerde konumlandırmıştı. Türk sineması tarihi aynı zamanda Türkiye sinemasında sansürün de tarihi diyebiliriz. Kendisi de bundan çok çekmiş. Bununla alakalı filmleri mesela Tatar Ramazan'ın çekilmesi ve vizyona girmesi çok uzun yıllar almış o proje başladıktan sonra. Başka projelerde de çok ciddi müdahalelere maruz kaldı. Bununla ilgili isyanını dile getirdiğini biliyoruz. Sonraki yıllarda baktığımızda da bütün bunların dert olduğunu, bir sıkıntı olduğunu, bununla ilgili hükümetleri, iktidarları eleştirdiğini görüyoruz. En son çözüm süreci sırasında da oluşturulan o Akil İnsanlar Heyeti'nin bir parçası olmayı kabul etmiştim.
Ve o zaman da hani çok ciddi, çok sıkı bir çalışma yapmışlardı sahada. Şehir şehir dolaşıp raporlar hazırlamak. Ve o zamandan beri de aslında hem çözüme hem de barışa olan inancını her fırsatta, her koşulda tekrar tekrar dile getirdi ömrünün sonuna kadar. Zaten cenaze töreninde önce şeyde Cemal Harbiye'de Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören düzenlendi. Kendisinin orayı tercih etmiş olması da bence hani anlamlı bir taraftan. Orada hayat arkadaşı Jülide Kural da memleketine vasiyeti de barıştır diye ifade etti. Kadir İnanır'ın kendi arkasında bıraktığı miras olarak. Peki bugün baktığımızda nereye koyabiliriz diye düşünecek olursak, ben bazen şeye üzülüyorum. Hani bizden bir sonraki nesiller Kadir İnanır'ı pek de bilmeyecek. Özellikle sinemaya meraklı olmayan, Türk sineması, eski filmleri izlemeyen gençler Kadir İnanır'ı ne kadar tanıyacaklar bilmiyorum. O kopuşun yaşanıyor olması bazen beni endişelendiriyor diyebilirim. Özellikle hem bir sinefil hem de sinema akademisyeni olarak hani o çerçeveden baktığımda, çünkü belli bir dönemi, belli bir toplumsal hayatı ve belli bir şeyi hissi çok güzel taşıyan bir isim. Çok güzel filmler bıraktı bize. Hani bu vesileyle Kadir İnanır filmlerini izlemeye başlamak için hiç izlememiş olanlar için, gençler için, uzun yıllar önce izlemiş, aradan çok vakit geçmiş sevenleri için bir vesile olmasını diliyorum. Daha çok filmini izleyip daha çok konuşalım, daha çok birbirimize anlatalım. Ve bu vesileyle bir müzik arası verelim istiyorum. Çünkü bu filmlerin bir kısmı bu hafta sonu sağ olsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin farklı yerlerinde gerçekleştireceği gösterimlerde seyircilerle buluşacak. O filmlerden biri Devlerin Aşkı. Onun müzikleri de Cahit Berkay imzasını taşıyor. Şimdi onu dinleyelim.

0: Cahit Berkay bestesi, Devlerin Aşkı filminin ana tema müziğini dinledik. Apaçık Radyo'da Sinefil canlı yayında devam ediyor. Biz de Kadir İnanır'ı anmaya devam ediyoruz. Bizimle beraber İBB Kültür çok güzel bir anma programı aslında hazırlamış Kadir İnanır için. Bu hafta sonu açık hava gösterimleri devam ediyor çeşitli mekanlarda. Şeyle başlayalım, Florya sahilde. Pazar günü akşam 7'de önce çocuk matinesinde Rio 2 filmi gösterilecek. Onun ardından saat 9'da ise Osman Seden'in yönettiği Devlerin Aşkı filmini izleyebilirsiniz. Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrolde olduğu. Bu Florya'dakiler için. Art İstanbul Fesane tarafındakiler içinse pazar akşamı 7'de Of Pof Balık gösterilecek küçük dinleyicilerimiz için. Onun ardından 9'da yine Devlerin Aşkı'nı izleyebilecekler Art İstanbul Fesane'de. İki açık hava mekanında daha bu hafta sonu gösterim var. İBB Kültür'ün organize ettiği ilki Maltepe Sahil Etkinlik Alanı Çimalan'da gerçekleşecek. O da pazar akşamı saat 7'de çocuklar için Bolt filmi gösterilecek. Onun ardından saat 9'da ise Kara Gözlüm'ü izleyebilirsiniz. Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Kadir İnanır'ın başrolünü Türkan Şoray'la paylaştığı unutulmaz film. Avcılar'dakiler için ise gösterim mekanı Avcılar Sahil Parkı. Orada saat 7'de önce Zootopia 2 gösterilecek. Onun ardından 9'da Kara Gözlüm filmi gösterilecek. Bu hafta sonu İstanbullular Kadir İnanır ve Türkan Şoray ikilisini açık havada serin serin diyelim izleme şansına kavuşabilirler. Gösterim programları biraz azaldı önceki döneme nazaran, tabii yaz dönemine geldik ama bir de şeye bakalım, Beyoğlu sinemasında neler var. Bu akşam saat 7'de Ruben Östlund'un bol ödüllü filmi Kare'yi izleyebilirsiniz. Yarın öğleden sonra saat 3'te Pablo Larraín'in Maria filmini izleyebilirsiniz. Maria Callas'ı hayatını anlatan, başrolünde Angelina Jolie'nin olduğu. Pazar saat 3'te çocuk matinesinde ise Ters Yüz 2 filmi küçük dinleyiciler için gösterilecek Beyoğlu sinemasında. Bu gösterimlerin hepsinin ücretsiz olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Öbür tarafta Sinematek'te artık bu hafta sonu yani hatta bugün programını tamamlıyor. Bu akşam saat 8'de Lumière seçkisinden Au revoir les enfants, Elveda Çocuklar filmiyle kapanışı yapıyorlar. Benim Louis Malle'den en sevdiğim filmlerden biridir. O yüzden bu akşam Sinematek'te olursanız 8'de Elveda Çocukları son kez izleme şansını kavuşabilirsiniz. Yaz tatiline girmeden önce Sinematek. Alternatif gösterim programlarımız bu şekilde. Bugün birazcık Kadir İnanır'ı anmak için programımızın formatını kaydırmış oldum. Vizyon filmleri en sona kaldı. Şimdi vizyon filmlerine geçmeden önce bu hafta sonu açık havada izleyebileceğiniz bir diğer Kadir İnanır filmi, Kara Gözlüm'ün filme adını veren parçasını da dinleyelim. Belkıs Özener'den geliyor.
1: Söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı, acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

Belkıs Özener'den dinledik. Kara Gözlüm Apaçık Radyo'da Sinefil canlı yayında devam ediyor. Evet, geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Kadir İnanır'ı anmak için çaldığımız parçalardan biri. Bu hafta sonu da iki yerde, hemen size söyleyeyim, Avcılar'da ve Maltepe sahil etkinlik alanında akşam 9'da açık havada Kara Gözlüm'ü izleyebilirsiniz. Evet, sıra geldi vizyon filmlerine. Bu hafta dün vizyona giren bir filmimiz var. O da yılın en beklenen animasyon filmlerinden biri. Minions and Monsters, Minyonlar ve Canavarlar. Despicable Me serisinin bu spin-off Minyonlar hikayesinin son filmi bu hafta. Bizde de gösterimde Universal Pictures'ın şeyi bu, franchise'ı. Despicable Me serisinde şu ana kadar 4 film yapıldı. 4 tanesi yayınlandı. Bu Minyonlar filmleri ise onların öncülleri, prequel denilen bir seri. Bu o serinin 3. filmi. Minyonlar vardı 2015'te, 2022'de Minyonlar Gru'nun yükselişi ve bu hafta Minyonlar ve Canavarlar vizyona girdim. Çünkü Despicable Me serisinde bu şey... kötü karakter, o aşırı kötü karakter Gru'nun aslında nasıl öyle olduğunu da öğrendiğimiz bir hikaye üzerinden gidiyoruz. Ama onun o kötü olmasının arkasında da kendisinin minyonları yer alıyor. Hani bütün bunları iyi kötü her şeyini yaptırdığı figürler, minyonlar böyle tarif etmesi zor sarı yaratıklar. Pek şey, böyle kendi aralarında bir dilleri var. Biz tam olarak onu anlamıyoruz. Ama hakikaten biz sinefil olarak çok seviyoruz minyonları. Son dönemin bence yaratılmış en özgün ve eğlenceli tiplemelerinden. Minions and Monsters filminin bu hafta vizyona giren, buradaki serideki son filmin bizim açımızdan ilgi çekici bir diğer özelliği ise, Minyonların aslında zamanında Hollywood'da nasıl büyük yıldızlar haline geldikleri, sonra bunu ellerine yüzlerine bulaştırdıkları ve o bulaştırdıkları o karışıklığı temizlemek için uğraşmalarının hikayesini anlatıyor. Ve bunu yaparken de tam o stüdyo sistemi döneminde Hollywood'da bir gezintiye çıkartıyorlar bizi. O yüzden bizi böyle sinema tarihine meraklı bir program olarak da çok meraklandırdı, heyecanlandırdı. Böyle tanıdık sesler var. Orijinal dilinde izlerseniz dublajda Türkçe seslendiriliyor ama Trey Parker, Allison Janney, Pierre Coffin, Christoph Waltz, Jesse Eisenberg, Jeff Bridges, Zoe Deutsch, hatta bir yerde George Lucas da kendisinin kurmaca bir versiyonunu seslendiriyor filmin içerisinde. Dediğim gibi dün vizyona girdi Minyonlar ve Canavarlar, küçük dinleyicilerimiz ve aileler için vizyonda bu hafta. Şimdi oradan bir müzik dinleyelim. Filmin orijinal müziklerine de John Powell imza atmış. Dinleyeceğimiz parça A Train Through Hollywood.

John Powell bestesi A Train Through Hollywood'u dinledik. Haftanın yeni filmlerinden Minyonlar ve Canavarların müziklerinden geldim. Apaçık Radyo'da Sinefil devam ediyor ve bu hafta vizyona giren diğer filmlerden devam edeceğim. Bu haftanın aslında en iddialı yapımı La Ola, Dalga adıyla bizde gösterime giriyor, The Wave. Sebastian Lelo'nun filmi yönettiği 2025 yılında Cannes Film Festivali'nde dünya premierini yapmıştı. Ve şeye bakacak olursak da bu 2018 yılında Şili'de ortaya çıkan feminist protestolardan esinlenen bir film. Oradaki o protestolarda çıkan zaten hani o harekete de La Ola, Dalga adını veriyorlar. Oradan 2018 yılında Şili'de ortaya çıkan feminist protestolardan esinlenen bir film. Oradaki o protestolarda çıkan zaten hani o harekete de La Ola, Dalga adını veriyorlar. Oradan yola çıkıp

anda 17 tane müzisyenle çalışıyor Şili'den. Onlar beraber filmin orijinal skoruna eşlik eden parçaları yazıyorlar ve topluluğun seslendirdiği. Şeye baktığımızda hani aslında orada bayağı sanat okulundan gençlerle çalışıyor. Çünkü filmin ana konusu bir okulda geçiyor. Üniversitede, kampüste yıllardır bir anlamda süregelen farklı biçimlerde taciz ve şiddet olaylarına karşı artık gençler, özellikle genç kadınlar sesini çıkartmaya başlıyor. Hulya da bu gençlerden biri. Bir taraftan da kendi kısa bir süre önce yaşadığı son derece rahatsız edici bir olay da var. Yani o da bir taraftan içini yiyip bitiriyor. Hem arkadaşlarına destek olmak, hem kendi hikayelerini anlatan o kadınlarla dayanışmak, ama bir tarafta da kendi içinde bir yere oturtamadığı bu yaşadığı olayla ilgili de bir hesaplaşmaya girme durumunda buluyor kendini. Hem o kolektif isyan, hem de kendi içsel sürecinde hani ben ne yaşadım, başıma gelen neydi, ne oldu, ben buna izin verdim mi, yeterince itiraz ettim mi, hani bütün o kafa karışıklığı içerisinde ben filmin bu tarafını seviyorum. Çünkü hani sadece işte şu oldu, biraz hani böyle bir dedektiflik şekliyle kim ne yaptı hani gibi gitmekten ziyade, birazcık da bu sınır ihlallerinde, tacizlerde ortaya çıkan bazı durumlarda kurbanın kendini savunmasız hissettiği anları çok incelikli bir biçimde de ele alıyor. Orada sadece benim tek itirazım biraz fazla uzun olması. Yoksa aslında son derece keyifle izlenen bir müzikal. Özellikle ana temayı ve o itirazı müzikal formda dile getirmesi açısından da güçlü bir sesi ve tonu var. Ama keşke birazcık daha kısa olabilseymiş. Şilili öğrencilerin ve genç kadınların itirazını dile getirmesinin sinemada böyle bir karşılık bulması çok hoş. Dediğim gibi oldukça da başarılı performansları var, hem dans hem şarkılar açısından diyebilirim. Laola bu haftanın öne çıkan filmi Dalga bu açıdan. Bir diğer yeni filmimiz Virginia Woolf's Night and Day. Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz adını taşıyor. Tina Garavi yönetmiş bunu da. Başrollerinde Hayley Bennett, Elias Mübarek ve Lily Allen yer alıyorlar. Tina Garavi İran asıllı bir İngiliz yönetmen. Burada da Virginia Woolf'un aynı adlı eserinden yola çıkarak bir uyarlama yapıyor. 1910 yılı Londra'sında geçiyor. Genç bir kadın var, hani ailesi onu münasip bir evlilikte toplum içerisinde olması gereken pozisyona yerleşmesi için yönlendirirken, onun bambaşka bir tutkusu var hayatta, astronomi. Astronomi alanında çalışmalar yapmak istiyor. Onu son derece bir anlamda ona hiçbir şekilde kulak asmayan annesi, babası ve etrafındaki diğer karakterlerin yanında bu genç kadının kendi tutkusunun, bilim aşkının ve de bilim dünyasında bir kadın olarak var olabilmenin mücadelesini veriyor. Film önce South by Southwest'te açılmış festivalde, daha sonra Londra'da da Londra Film Festivali'nde de seyircilerle buluşmuş. Tabii her zaman olduğu gibi korku filmlerimiz var bu hafta. 3 adet, ikisi yabancı, biri yerli. İlki The Mortuary Assistant, Otopsi adıyla bizde gösterime giriyor. Jeremiah Kip yönetmiş. Başrollerinde Willa Holland, Paul Sparks ve John Adams yer alıyor. Tahmin edeceğiniz gibi olaylar morgda geçiyor. burada morg bilimi bölümünden mezun olan bir genç kadın Riverfields morgunda gece vardiyasında çalışmaya başlıyor ve sonra bir takım doğaüstü olaylar, korku, dehşet geliyor. Bir diğer korku filmimiz, korku gerilim diyelim, Sleepwalker, Uyur Gezer, Brandon Aumann yönetmiş. Başrollerinde Hayden Panettiere, Justin Chadwick, Beverly D'Angelo ve Misha Barton yer alıyorlar. Burada da trajik bir trafik kazasında kızını kaybediyor, eşi de yoğun bakıma komaya giren bir genç kadının hikayesi. Acayip kabuslar görmeye başlıyor. Kabuslarda ölen kızını görüyor, bir taraftan komadaki eşini görüyor. Aslında hani o kadar da çok mutlu bir aile hayatları olmadığını da

anlıyoruz. Orada çok hani tacizkar ve şiddet uygulayan bir eş de söz konusu. Ama hani o rüyalar, kabuslar ve gerçekliğin iç içe karışmasından ortaya çıkan bir korku gerilim filmi Uyur Gezer. Bir değerli korkumuz var. Ölünün Laneti Aziz Özuysal yönetmiş. Gürcan Koç, Mustafa Atalı, Aden Lina Tavaslı ve Serap Kaya başrollerde. Burada da morg var. Burada da bir cenaze var. Bu hafta biraz morgdan gidiyoruz. Burada da sahiplerinin almadığı, terk edilmiş bir cenaze. Niye almıyorlar? Lanetli mi? Neler oluyor derken tabii olaylar karışıyor. Bir de yeniden vizyonumuz var. Spider-Man No Way Home, Örümcek Adam Eve Dönüş Yok. Bu hafta tekrar vizyonda sevenleri için diyebilirim. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik Masada Dila'ya ve bu haftaki program destekçimiz Serdar Tiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Programı da Laola'dan Dalga'dan bir parçayla kapatmak istiyorum. Zaten müzikal dediğim gibi müzikleri size filmin duygusuna dair bir his verecektir diye düşünüyorum. Herkese iyi seyirler diyorum bu hafta sonu için. Dinleyeceğimiz parça Funa. İyi hafta sonları.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serdar Tiyek'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
3: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
0: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeki Kaynar'a teşekkür ederiz.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer. 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sunar.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Teknolojik gelişmelerin hem kendilerinden bahsederken hem de etkilerinden bahsetmeyi hedeflediğimiz bu programda bu sefer yine etkileri üzerinden bir sohbet yapacağız. Daron Acemoğlu'nun Koç Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşma ve birkaç başka yerde yaptığı konuşmalar üzerinden yapay zeka, şirketler, devletler üzerinden yaptığı konuşmayı biz de tartışacağız, sohbet edeceğiz ve Haluk'u dinleyeceğiz daha çok. Evet, Haluk burada.
2: Merhaba.
1: Ben de İsmail. Ben hiçbir soru sorup da yönlendirmeyeyim. Haluk sen başla direkt.
2: Tamam, peki. Şimdi bu mezuniyet töreni konuşması tabii esas itibariyle böyle kısa bir konuşma haliyle. Çünkü bir sürü heyecanlı, 1700 tane heyecanlı genç var. Diploma almak üzere orada bekleyen. Ama tabii tahmin edilebileceği gibi son 3-4 aydır sürekli aslında farklı farklı yerlerde röportajlar ve konuşmalar yapıyor ve bütün bu röportajlar ve konuşmalar Ağustos ayında çıkacak olan Demokrasinin Başına Ne Geldi? Liberal Demokrasinin Başına Ne Geldi? Kitabıyla ilgili onun çerçevesini bir nevi bu konuşmalardan öğrenmiş olduk aslında. Heyecanla bekliyoruz. O kitap Ağustos'ta çıktığında zaten bir dosya açacağız bizim programımızda da. Şimdi bu tabii liberal demokrasinin başına ne geldi başlı başına zaten bu çerçevenin temelini tarif ediyor. Ya bu teknolojik gelişmeyle demokrasi arasında bir bağ kuruyor uzun zamandan beri. Yaptığı pek çok çalışmayla bu bağın farklı veçelerini ortaya koydu, inceledi makalelerinde ve kitaplarında. Burada da onun böyle bir kısa, güzel, toparlanmış bir halini görebiliyoruz. Tabii ki bazı farklı yaklaşımlarımız var ama büyük ölçüde de örtüştüğümüzü söylemek gerekiyor. Şimdi bir kere her şeyden önemlisi vurgu yaptığı unsurlardan bir tanesi bu teknolojik gelişmenin insanlığın görmediği ölçekte büyük bir güç merkezleşmesine neden olduğunu tespit ediyor. Bir örnek verdi, çok çarpıcı bir örnek aslında. 7 tane büyük teknoloji şirketinin Nasdaq'ın yani Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin, büyük teknoloji şirketlerinin kote olduğu borsa endeksinin diyelim %60'ını oluşturduğunu söylüyor.
1: Yani evet, bütün... bu sadece 7 şirketten dem vuruyor üstelik. Çok acayip değil mi? Bu çok,
2: evet, evet.
1: Çok büyük yani, bir rakam yani.
2: Yani bu iktisadi ölçüler içerisinde aslında bir nasıl söyleyelim oligopolistik blok oluşturduklarını, belki kartel oluşturduklarını, gerçi birbirleri rekabet içinde oldukları için de oligopol piyasası gibi analiz edebileceğini ama bu piyasada tekelleşmeyi ölçmekle ilgili bir takım endeksler vardır iktisat alanında gösterge olarak kullanılan. Onların her biri açısından bütün sınırlarının aşılmış olduğunu söylüyor. Ama yani gösteriyor daha doğrusu bu 7 şirketin değer olarak toplam Nasdaq endeksindeki toplam değerin %60'ını oluşturması gerçekten olağanüstü yüksek bir teknolojik şey yoğunlaşma, tekel yoğunlaşması.
1: Bu 7 şirket şimdi hemen söyleyelim. Çoğunluğu aslında hemen hemen hepsi yapay zeka üreten ve yapay zeka kullanarak altyapı hizmetleri, ne bileyim Palantir gibi firmalar da dahil olmak üzere bu 7 şirketten bahsediyoruz. İsimleri zaten
2: belli.
1: Belli.
2: Evet. Bu bir karşılaştırma daha yaptı tabii. Bu iktisat tarihiyle de yakından ilgilendiği için her birinin gelirleri, reel gelirleri, enflasyondan arındırılmış reel gelirleri 19. yüzyıl ortasındaki İngiliz İmparatorluğu'nun gayri safi milli hasılasının yaklaşık iki katı diyor. Yani hani üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk var. Bu imparatorluğun kalbi endüstrileşmiş bir alan İngiltere'nin kendisi ve etrafında işte ham maddelerin temin edildiği, malların satıldığı bir kolonyal sistem ve bu kolonyal sistemin coğrafi yayılımı üzerinde güneş batmayan imparatorluk sözünü hak ettirecek ölçüde yaygın ve bütün bu faaliyetlerin toplamını ifade eden gayri safi hasılasının iki katına sadece bir şirket bugün reel gelirler itibariyle iki katına ulaşmış durumda. Şimdi bu tabii çarpıcı bir karşılaştırma gerçekten. Üstelik de burada şeyden bahsetmiyoruz. Yani şirket değerlerinden bahsetmiyoruz. Yani mesela Nasdaq endeksinin kendisi, o 7 şirketin Nasdaq içerisinde taşıdığı pay biraz şüpheli. Çünkü orada bir değerleme faaliyeti var. Bu değerlemede epeyce şişkin şeyler olduğunu görüyoruz. En son bu SpaceX halka arzını düşünecek olursak, yani halka arz edildiği gün Elon Musk trilyoner oldu. 225 dolardan çıkmıştı. Acayip abuk subuk bir değerlemeyle. Bugün ise 150 dolarlar seviyesine düştü. Yani aradan bir hafta 10 gün falan geçti.
1: Ay, artık
2: Elon
1: trilyoner değil mi o?
2: değil tabii. Kötü haber.
1: Aa, çok üzüldüm. Aa.
2: Dolar trilyoneri kalmadı dünyada.
1: Eyvah eyvah.
2: Ama bu şirket değerleri böyle bir aşırı manipülatif, spekülatif değil hatta, manipülatif bir mesele olduğu için bunların üzerinden yapılacak karşılaştırmalar, değerlendirmeler belki ihtiyatla ele alınması gerekiyor ama burada reel gelirden bahsediyoruz. Yani nakitte dönüşmüş bir hizmet satışından ya da mal satışından bahsediyoruz. Ve yine endüstriyel bir imparatorluğun kurduğu kolonyal sistemin ulaştığı değeri karşılaştırıyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar aslında işin ne kadar büyük bir noktaya geldiğini, sıçrama yarattığını gösteriyor. Dolayısıyla bu ciddi bir tekelleşme. Haliyle bu tekelleşmenin yarattığı bir başka problem daha var aslında. O da demokrasi ile ilgili. Çünkü böyle yüksek bir piyasa gücü ve yüksek bir getiri, büyük bir mali kaynak, üstelik işte daha önce söylediğim gibi şirket değerleri üzerinden yapılan büyük servet transferleri ve o servet transferlerinin yarattığı imkanlar haliyle demokrasiyi, yani politik sistemi ve demokrasiyi bütünüyle tehdit ediyor. Hatta ortadan kaldırdığında söyleyen çok sayıda araştırmacı var. Biz de benzer görüşteyiz. Yani bizatihi bir üretim tarzını da dönüştüren bir yapı, bir imkan yaratıyor. Şimdi burada bir şeyden daha hemen konuşmasının başında bizim üzerinde durduğumuz bir meseleydi bu aslında. Yapay zeka ile otomasyon genelde teknoloji kavramı başlığı altında bir ve aynı şeymiş gibi değerlendiriliyor aslında.
1: Evet.
2: Çünkü teknoloji dediğimiz zaman günlük dilde pek çok kişi hemen yapay zekayı anlıyor ve işte bu yapay zeka ile otomasyonu bir arada değerlendiriyor. Birlikte ortaya çıktığı yerler var mı? Var elbette. Fakat yine de bu ikisini ayrıştırmak gerekir. Yapay zeka insan zekasını taklit eden bir, nasıl söyleyeyim, algoritmik bir yapı. Yani otomasyon gerçekten çok ciddi bir tehdit. Yani doğrudan doğruya insanların işsiz kalmasına neden olabilecek, emeği ikame eden bir temel fonksiyon olduğu için ve yapay zeka bu otomasyon kapasitesini hızlandıran bir katalizör görevi de görüyor aslına bakarsan.
1: Yani böyle bir
2: Dolayısıyla
1: bağlantı var. Evet.
2: böyle bir bağlı. Çünkü sonuçta yapay zeka dediğimiz şey, otomasyon dediğimiz şey deterministik bir şey, değil mi? Algoritmik olarak ifade ediliyor. Her nedir söyleyeyim, her minimal adımı aslında kontrol ediliyor ve bunu nasıl gerçekleştirmesi, burada faaliyeti nasıl gerçekleştirmesi gerektiği tarif edilebiliyor. Algoritmik olarak dolayısıyla ifade edilebiliyor. Ve bu bir kapalı ortamda, fabrika ortamında gerçekleştiğinde zaten dışsal faktörlerin etkisi son derece az ve kontrollü bir alan içerisinde bu faaliyetin gerçekleşmesi söz konusu olduğu için, yani dışsal bir faktör, bozucu dışsal faktör söz konusu olmadığından tık tık tık tık tık yürüyor. Dolayısıyla otomasyonun yüksek süratle başarılı olması ya da kısa bir zaman aralığında sıçramalar halinde başarılar göstererek emeği ikame etmesi çok çok mümkün, çok kolaylıkla karşılaşılabilecek bir şeydi ve bu gerçekleşti. Tabii otomasyonun derinleşmesi, yaygınlaşması, yani karmaşık üretim bantlarının da otomasyona konu olabilir hale gelmesi, ki yapay zekanın katalizör etkisi esas itibariyle burada
1: Evet.
2: ortaya çıkıyor zaten. Büyük bir üretim süreci içerisinde büyük bir sermaye yoğunlaşması anlamına da geliyor. Çünkü emeğin payı düşerken o emeği ikame eden makinaların, yani sermayenin payı üretim süreci içerisinde yükseliyor. Bunu makro rakamlardan görüyoruz, görebiliyoruz. Ben birkaç seminerimde o rakamları gösterdiğimde çok şaşırtıcı da geliyordu gerçekten. Amerika'daki merkez bankalarından birisinin veri tabanından gösterdiğimiz bir şey vardı. Sermayenin üretim süreci içerisindeki payını gösteren bir grafikten bahsetmiştik. O da net olarak gösteriyordu bize büyük sıçramaları özellikle
1: Şunu
2: son
1: mu demek
2: yıllarda.
1: istiyorsun Haluk? Sermayenin payının artması, emeğin payının azalması benim tam kafamda canlandırabildiğim bir şey değil. Yani emek olmadan da sermaye bu
2: Hayır,
1: süreçte...
2: şöyle. Şimdi
1: Evet sen söyle.
2: otomasyon öncesi dönemde 100 birimlik bal üretiyordu diyelim ki. İşte bir birim sermaye kullanıyoruz, bir birim emek kullanıyoruz. Dolayısıyla kabaca örnek veriyorum, yani %50 %50 pay alıyorlardı. Tabii burada bir eşitsizlik ortaya çıkıyordu. Çünkü emek dediğimiz şeyde %50'yi oluşturan onlarca yüzlerce kişi varken, öbür tarafta makinelerin sahibi olan bir şirket veya birkaç kişiden oluşan bir yatırımcı grubu oluyordu. Dolayısıyla bu bir başlı başına bir gelir eşitsizliği yaratıyordu. Şimdi bu gelir eşitsizliği olağanüstü yükseldi. Çünkü sermayenin payı emeğin aleyhine artıyor. Çünkü makinalaşma, yani bu otomasyon yüzünden emek ikamesi üretim süreci içerisinde, özellikle endüstriyel üretim süreci içerisinde emeği ikame eden makinaların ağırlıklarının arttığını, sayılarının arttığını görüyoruz. O zaman da işte emeğin üretim sürecinden aldığı pay azalıyor. Bu iki türlü ortaya çıkıyor, ya da daha doğrusu ağırlıklı olarak işsizleştirme şeklinde ortaya çıkıyor. Yani eskiden üretim süreci içerisinde bir fonksiyon sahibi olan insanlar artık işlerini kaybetmiş oldukları için bu fonksiyonu yerine getiremez oluyorlar. Bu zaten makineler tarafından yerine getirilir oluyor. Dolayısıyla sermaye sahiplerinin sayısı sabit kalırken emeğin payı ve emekçilerin sayısı giderek azalmaya başlıyor. Burada belki işte ücretlerde bir artış, kişi başı ücretler, çalışanların ücretlerinde bir artış görebiliyoruz bazı durumlarda, bazı meslekler için ve spesifik emek gerektiren faaliyetler için. Ama genele baktığımız zaman büyük bir gelir kaybından bahsediyoruz ve bu gelir kaybı bugün karşı karşıya kaldığımız yüksek ve dayanılması mümkün olmayan eşitsizliği yaratan bir şey. Bu beklenen bir şey miydi? Evet, beklenen bir şeydi. Çünkü makinelerin üretim süreci içerisindeki payının artması, yani otomasyon nedeniyle emeği ikame eden bir sermayenin ortaya çıkmış olması, bizim full otomasyon dediğimiz noktaya doğru süratle yaklaştığımızı da gösteriyor bir yandan. Bu full otomasyon içerisinde eğer üretim araçları üzerinde özel mülkiyet devam edecek olursa, bu kaçınılmaz olarak yaşanması gereken bir şey. Şimdi buna karşı çözüm bulmaya çalışıyorlar. İşte Daron Acemoğlu bu karşıtı ya da bu sorunu tespit ediyor. Çözüm olarak da şunu söylüyor: teknolojinin bugün üzerinde bulunduğu patika emeği ikame eden bir patika. Bu tek çözüm değil, tek patika bu değil. Aslında pekala emek verimliliğini artıracak bir başka patika tanımlamak mümkün.
1: Evet.
2: Ve özellikle bu Silikon Vadisi'ndeki işte piyasa mekanizmasının, onu da altını çizdi aslında, piyasa mekanizması her zaman doğru kaynak, yani bu lafları kullanmıyor haliyle. Çünkü onun
1: Hayat görüşü diyelim.
2: teorik çerçevesi net konuşmaya izin vermediği için kullanmıyor muhtemelen. Ama bu piyasa mekanizmasının etkinsizlik yaratan temel karakteri buradan, yani temel karakteri bu şekilde ortaya çıkıyor
1: Evet. Bir
2: zaten.
1: şey söylemiş de burada yine hani çözüm detaylı bir çözüm olarak değil de yapay zekanın çalışanların problem çözme kapasitesini artırabileceğini ve yeni
2: Evet.
1: fırsatlar yaratabileceğini söylüyor. Bunun için teknolojinin çalışan merkezli geliştirilmesi gerektiği. Şimdi bu bir hani hüsnü kuruntu gibi geliyor bana Haluk. Yani bu bir istek sadece. Bu yapılabilir bir şey mi acaba?
2: İşte bu konuşmanın çerçevesi içerisinde kalacak olursak tabii naif bir çözüm. Yani bu Danny Roderick'in kitabında da görmüştük aslında bunu. Bu naifliğin bir parça dışına çıkmayı başaran, halen piyasa sistemi içerisinde kalarak bu naifliğin dışına çıkmayı başaran Thomas Piketty'nin işte o World Inequality Database diye bir kurum vardı ya, ondan bahsetmiştik. Global Justice Report. Aslında orada net olarak şeyin dışına çıkıyorlar, bu çerçevenin dışına çıkıyorlar ve çok da somut adımlar öneriyorlar. Tahmin ediyorum Darun Acemoğlu zaten ondan hiç bahsetmedi, o rapora hiç atıfta bulunmadı ama çok karşı çıkacağını da düşünmüyorum. Orada mesela ortaya konulan şey, çalışan merkezli derken bunun, bu tür şeylerin, isteklerin gelmesinin çok doğal olduğunu da söylemek gerekiyor. Mesela orada çalışma saatlerinin yarı yarıya azaltılması gibi bir radikal talep var. Yani 2000 saatlik aylık iş gücünü, şey, çalışma saatini, çalışma süresini 1000'e düşürmekten bahsediyor. Ne bileyim işte %6 olan, toplam servetin %6'sına sahip olan en zengin %1'in sahip olduğu servetin %0,05'e düşürülmesi gibi bir programdan bahsediyor. Yani ağır servet vergileri gibi. Bu doğrudan doğruya sınıf eksenli bir çözüm aslında. Zaten
1: Evet.
2: bu sınıf eksenli çözümün işaret fişeğini 2023 yılında yazdığı buklet diyelim, yani küçük kitapçıkta Thomas Piketty vermişti. Yani bu eşitsizliklerin kapitalizm içerisinde çözümü mümkün değil tespitini yaptıktan sonra, peki bana soracak olursanız o zaman nasıl çözeceğiz diye size söyleyebileceğim ya da verebileceğim tek cevap var diye yazıyor kitabında. O da demokratik, katılımcı, ekolojik sosyalizm diyor. Yani şimdi bu mesela daha somut, elle tutulur bir çözüm. Ama Daron Acemoğlu'nun çözümüne geldiğimiz zaman bir Silikon Vadisi'ne bir eleştiri yöneltiyor. Karp da yöneltmiş. Sen o yazıyı gönderdin bana. Karp
1: Evet.
2: şey tarafından yöneltiyor. Yani bunlar piyasaya çok düştüler.
1: Palantir'in CEO'sundan bahsediyoruz. Evet.
2: Evet, para peşinde koşmaktan devletin ihtiyaçlarını göz ardı ettiler. Böyle olmaz diyor. Ve Acemoğlu ise tam ters taraftan bir şey yapıyor. Demokrasiyi korumak gerektiği için elbette. Diyor ki Silikon Vadisi bir ideolojik saplantı içerisinde. Bu ideolojik saplantının kaynağı Alan Turing'dir diyor. Çünkü Alan Turing biyolojik zeka ile yapay zekayı karşılaştırarak bunlar arasında bir fark olmadığını, yapay zekanın günün birinde biyolojik zekayı geçebileceğini söyledi. İşte o testler, Turing testleri bilmem ne falan filan. Ve bu ise bu tespitte Silikon Vadisi'nin temel mottosu olduğu ve bütün enerjisini bunu gerçekleştirmek üzerine kurdular. Hatta Turing'in bu tespitini yaptığı andan itibaren hep 10 yıl sonra işte biyolojik zekaya geçecek, yapay zeka biyolojik zekaya geçecek diye.
1: Şimdi de şey söyleniyor, genel yapay zeka gelecek
2: Evet.
1: diye satılıyor.
2: Evet, onun tehlikeli bir şey olduğunu söylüyor zaten Daron Acemoğlu da. Ama bu genel yapay zekada olsa biyolojik zekanın öğrenme biçimi, varoluş biçimi, çalışma biçimi tamamen farklı. Dolayısıyla bu genel yapay zekanın olsa olsa biyolojik zekayı taklit etme performansında bir yükselişle
1: Evet.
2: karşılaşabiliriz.
1: Haluk şimdi yani tüm anlattıklarımız aslında insanın yarattığı ve beslemeye devam ettiği bir makine. Ben sıklıkla bunu söylüyorum. Yani gerek otomasyon, gerek yapay zekayı da bir makine olarak söylüyorum. Çok acayip hızlı ve birçok problemin çözümünde çok yardımcı olabilecek bir makine. Fakat tam da baştan beri, programın başından beri de hatta kaç programdır belirttiğimiz gibi bunun nasıl, ne yöne kullanılacağı üzerinde
2: Evet.
1: aslında belirleyici nokta. İşte bu 7 tane firma gerçekten hani fütursuzca at oynatıyorlar demek lazım o noktada. Daner Acemoğlu'nun yine konuşmasında peki diyor eğer piyasa ekonomisi doğru yönü seçmeyecekse doğru yönü kim seçecek? Ben değil,
2: Evet.
1: Amerikan devleti değil, Çin değil, toplumun kendisi seçmek zorunda diyor. Şimdi biraz çelişkiler de içeren bir yazı bütünlüğü içerisinde bir naiflik yine bu. Ama benim de altına imza atacağım toplumun kendisi seçmek zorunda diye söylüyorum.
2: Şimdi tabii şöyle bir şey var ama yani asıl büyük eksiklik, yapısal eksiklik bence Danan Acemoğlu'nun yaklaşımında şuradan geliyor. Şimdi diyor ki bu yapay zeka işte yani bu Silikon Vadisi'ni bu şekilde eleştirdikten sonra bu ideolojik saplantının asıl esas başımızın belası haline dönüştüğünü tespit ettikten sonra bundan vazgeçmek gerekir diyor. Yapay zeka insan zekasının yerine geçmek zorunda değil. İnsan zekasının daha yaratıcı faaliyetler gösterebilmesi için bir destek unsuru olarak kullanılması gerektiğini
1: Evet.
2: söylüyor.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu zaten teknolojik gelişmenin patikasında radikal bir dönüşüm, radikal bir değişimin yapılması gerekliliği buradan çıkıyor. Hemen arkasından bu gerçekleşirse sanki yani zımni olarak onu tarif ediyor, yeni işler yaratılacaktır diyor. Şimdi yeni işler yaratılacak demek kaynak kullanımını artırmak demek. Yani ekolojik kısıtı işin içerisine katmadığınız zaman bu naiflik ortaya çıkıyor.
1: Evet.
2: Şeylerin farkı o Global Justice Report'taki temel farklılık bu. Orada üçlü bir optimizasyon var. Bir, eşitsizlikleri ortadan kaldırmak. İki, teknolojinin bu özelliğini, bu patikasını dönüştürmek, değiştirmek. Üç, ekoloji bütün bunları yaparken bir degrowth mantığını planın içerisine zerk etmek. Yani büyümeyi hızlandırmak, verimlilikleri artırarak büyümeyi hızlandırmaktan bahsetmiyor o program.
1: Evet.
2: O program esas itibariyle bu ekolojik kısıtı da bir dışsal faktör olarak değil, optimizasyon sürecinin içerisindeki unsurlardan, temel unsurlardan bir tanesi olarak ele almak. Dolayısıyla işte böyle baktığınız zaman ister istemez zaten gelmeniz gereken yer degrowth olmaya başladığı andan itibaren zaten piyasanın bir çözüm üretmesini imkansız olduğunu tespit etmek zorunda kalıyorsunuz ve piyasa mekanizmasını ikame edecek başka bir toplumsal çözüm geliştirmek zorunda kalıyorsunuz. İşte bu iki yaklaşım arasındaki temel fark bu. Danny Roderick de, Danan Acemoğlu da bu ekolojik kısıtı temel amaç fonksiyonu içerisine dahil etmedikleri için bence işte sonuçta senin altını çizdiğin gibi toplum bu işi yapacak. Bu işte dolayısıyla demokrasiyi kurtarmamız gerekir. Orada zaten bunun bir puzzle oluşturduğunun altını çizdi. Yani yapay zeka demokrasiyi yok ediyor ama yapay zekayı daha iyi geliştirmek için demokrasiye ihtiyacımız var. O zaman işte burada bir puzzle ortaya çıkıyor. Bunu nasıl aşacağız? O konuda çok net bir fikir yok. Herhalde kitapta buna ilişkin bir daha detaylı
1: Merakla
2: anlatımlar göreceğiz.
1: bekleyeceğim ben de. Özellikle bu küresel eşitsizlik raporunla karşılaştırdığımız zaman bakalım
2: Evet.
1: oradan bir şeyler çekmiş almış mı? Ama en azından biz kavanozdaki yıldız programı olarak somut önerimizi net olarak iletelim ki yıllardır bunun üzerine programlar da yaptık. Çalışma saatleri yarıya indirilsin arkadaşım.
2: O
1: İlk
2: kadar. Evet.
1: şeyimiz bu. Somut
2: Evet.
1: önerimiz bu. Çalışma saatleri yarıya indirilsin.
2: Evet. Yani ben bütün bu çok sayıda bu tür öneri var. Yani komünistler dışında kalan daha nasıl söyleyeyim sistemin asli unsurları tarafından yapılmış önerilerle okudum ama en akla yatkın benim de altına imza atabileceğim öneri bu küresel adalet raporunda ortaya konan çok da iyi çalışılmış, ayrıntılı, somut, hiçbir soyut kavramda kalmamış. Yani hepsinin altını doldurmuşlar. Dolayısıyla ben en çok kendimi ona yakın hissediyorum diyelim.
1: Evet. Peki. Bu haftalık bu kadar.
2: Evet.
1: Daran Acemoğlu'nun Koç Üniversitesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşma üzerinden biz de kendi fikirlerimizi içeren bir sohbet yaptık. Haluk ve ben İsmail kayıttaydık. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeki Kaynar'a teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.
4: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
5: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: You know this jazz music is quite the thing now.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esra Ersel'e teşekkür ederiz.
3: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Feel Like Making Love kaydıyla başladık. Roberta Fleck'ten dinledik. Montreux Jazz Festivali'nin hiç kuşkusuz belirli bir ağırlığı var caz dünyasında. Hayatta bir kez olur denilecek kadar olmasa da orada sahneye çıkmak, performans göstermek bir caz müzisyeninin kariyerindeki önemli aşamalardan biri olarak kabul edilebiliyor çoğu zaman. Dolayısıyla Montreux Jazz Festivali performanslarının yer aldığı albümlere de sıklıkla rastlıyoruz. Bir yandan da bunu birçok kere deneyimlemiş isimler de söz konusu. Daha önceki haftalarda da aslında burada bazı örneklerini çaldık. İşte onlardan biri de piyanist, vokalist Roberta Fleck. Biraz önce dinlediğimiz kayıt da onun 2005 yılı Montreux Jazz Festivali'ndeki performansından bir canlı kayıttı. Elimizdeki albüm de The Montreux Years ismini taşıyor. Yani yalnızca aslında 2005 değil, Roberta Fleck'in Montreux Jazz Festivali'ndeki 5 ayrı sahne çıkışından seçilmiş 13 parçalık bir arşiv albümü. Kayıtlar da 1971, 1972, 1990, 2005 ve 2008 yıllarından geliyor. Yani yaklaşık işte 35-37 yıllık bir canlı performans çizgisini takip ediyoruz bu albümle birlikte. Geçen sene Şubat ayında hayatını kaybetmişti maalesef Roberta Fleck. Diğer bir deyişle onu bir anma albümü olarak da nitelendirebiliriz. Şimdi iki kayıt daha dinleyerek devam edeceğiz. Bir klasikle, hatta klasiklerle. Öncelikle Cling Me Softly With His Song ve hemen ardından da Mercy Mercy Me'yi dinleyeceğiz. Yine 2005 yılından kayıtlar. Okay. Strumming my pain with his fingers.

We're just feeling this right now.

Piyanist, vokalist Roberta Flay'in Montreux Jazz Festivali'ndeki 5 ayrı sahne çıkışından seçilmiş 13 parçalık arşiv albümü The Montreux Years var elimizde bugün. Kayıtlar 1971, 1972, 1990, 2005 ve 2008 yıllarındaki performanslarından bir seçki. Burada önemli bir nokta şu, bu yıl aralığının genişliği sayesinde aslında şunu görebiliyoruz. Bu kayıtlarda 1971'deki işte daha genç caz ve folk

çevresinde dolaşan Fleck'le 2000'lerdeki işte belki biraz daha ağır başlı Fleck aynı albümde yan yana geliyor. Ayrıca albüm kitapçığının daha önce görülmemiş fotoğraflar ve notlar içermesiyle de arşivlik bir seçki olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Şimdi hep 2000'lerdeki yani daha ağır başlı Fleck'i dinledik ama şimdi 1972'den daha genç Fleck'ten dinleyeceğiz Suzanne isimli kaydı.

Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Programın ilk bölümünde Roberta Flay'in The Montreux Years albümünden örnek kayıtlar dinledik. Roberta Flay'in Montreux Jazz Festivali'ndeki 5 ayrı sahne çıkışından seçilmiş bir arşiv albümüyle bir seçkiydi. Kayıtlarda 1971, 72, 90, 2005 ve 2008 yıllarından geliyordu. Şimdi de yine bir Montreux Jazz Festivali performansı dinleyeceğiz. Yine çok yakın bir zaman önce yayınlanan bir albüm dolayısıyla Liza Simone Kelly'nin Live at Montreux albümü. Farklı olaraksa 2016 tarihli tek gecelik bir konser albümü bu. Şimdi tabii Nina Simone gibi bir ismin kızı olunca ister istemez onu da anıyoruz ama Liza Simone ya da Liza Simone Kelly burada annesi Nina Simone'un gölgesinde ya da işte ona benzeyen ses olmaya çalışmıyor aslında. Kendi bestelerinden oluşan bir set çalmış söylemiş. Bu arada çalmış derken kadro da çok iyi. Gitarda Herb Samp, Basta Reggie Washington, Davulda da Sonny Troupe yer alıyor. Hatta şimdi hemen bir örnek kayıtla başlayalım. Bir Liza Simone Kelly bestesiyle Unconditionally.

Hello! Yeah, it's good to be close.

Broadway deneyimine de sahip bir isim olarak eğlenceli bir sahnesi var hiç kuşkusuz Liza Simon Kelly'nin. Biraz önceki kayıttan da aslında anlaşılacağı gibi. Bir taraftan da Nina Simone gibi bir ismin mirasını da taşıyor. Elbette bunu da görmezden gelemeyiz. Hatta şimdi programı Nina Simone'la özdeşleşen iki kaydı arda arda dinleyerek bitirelim. Kızından dinleyeceğiz. Öncelikle Ain't Got No, I Got Life ve hemen ardından da Work Song'u dinleyeceğiz. Ama bir kez daha altını çizelim. Elimizdeki bu albüm, tırnak içerisinde söylüyorum, Nina'nın kızı söylüyor bu albümü. Nina'nın kızı söylüyor çizgisine sıkıştırmamak lazım. O gözle, o kulakla dinlemek gerekiyor. Dinliyoruz. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: On the issue of hope, if I can say something, my late mother used to say, it is much better to try and fail than to fail to try. And that's one perspective that informs me. And the other perspective is, even if you think you're going to lose in a struggle, sometimes it's, I believe we will win. We don't have any choice but to win. Otherwise, all of humanity is lost on climate change. Mm-hmm. But sometimes I've always had the feeling as a young activist that even if we're going to fail, we're not going to let those that engage in injustice to get away without a fight. It's a moral obligation, even if you think you're not going to win, to actually persevere and to speak truth to power and say that which is right.
0: Apaçık Radyo.
3: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
4: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Özellikle bu sıcak günleri yaşadığımız günlerde iklim krizinden bahsederken çoğu zaman aklımıza sıcak hava dalgaları, seller, kuraklık ya da orman yangınları geliyor. Ancak iklim değişikliği yalnızca yaşadığımız çevreyi dönüştürmüyor. Aynı zamanda hastalıkların yayılma biçimini de değiştiriyor. Virüslerin, bakterilerin ve hastalık taşıyan canlıların yaşam alanları değiştikçe insan sağlığı üzerindeki riskler de büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirdiği tek sağlık yaklaşımı da tam olarak bunu anlatıyor. İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı birbirinden ayrı düşünülemez. Doğaya verdiğimiz zarar eninde sonunda insan sağlığını da etkiliyor. Bu ilişkinin en çarpıcı örneklerinden biri ormansızlaşma. Ormanlar tarım alanlarına, maden sahalarına ya da yerleşim bölgelerine dönüştükçe insanlar yabani yaşamla daha fazla temas ediyor. Böylece daha önce yalnızca hayvanlarda bulunan virüs ve bakteriler insanlara geçebiliyor. Bilim insanlarının spillover yani zoonotik taşma dediği bu süreç bugün ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların yaklaşık %60'ını oluşturuyor. HIV'nin primatlardan insanlara geçmesi ve Ebola'nın yarasalarla ilişkilendirilmesi bunun en bilinen örnekleri. Benzer şekilde bilim insanları ormansızlaşmanın yeni koronavirüs benzeri salgınların ortaya çıkma riskini arttırdığı konusunda yıllardır uyarıyordu. Ormansızlaşmanın bir diğer sonucu ise biyolojik çeşitliliğin azalması. Sağlıklı ekosistemlerde sivrisinekler ve keneler çok sayıda farklı canlıdan beslenebilirken tür çeşitliliği azaldığında hastalık taşıyan konaklara yönelme ihtimalleri artıyor. Bilim insanlarının seyrelme etkisi adını verdiği bu doğal koruma mekanizmasının zayıflaması Lyme hastalığı ve Batı Nil virüsü gibi enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırabiliyor. İklim değişikliği ise bu tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Sivrisinekler ve keneler gibi hastalık taşıyan canlılar soğukkanlı oldukları için sıcaklık arttıkça daha uzun yaşıyor, daha hızlı büyüyor ve daha hızlı yürüyor. Taşıdıkları patojenler de daha hızlı gelişiyor. Sonuç olarak geçmişte yalnızca tropikal bölgelerde görülen hastalıklar artık yeni coğrafyalara yayılıyor. Araştırmalar sıtmanın Etiyopya ve Kolombiya'da daha yükseklere taşındığını gösteriyor. Dang ve chikungunya taşıyan Asya kaplan sivrisineği son 10 yılda Avrupa'da hızla yayılırken mevcut eğilim sürerse 2080'e kadar 2 milyardan fazla insan ek olarak dangı riski altında yaşayabilir. İklim değişikliği sivrisinekleri etkilediği gibi diğer hayvanları da etkiliyor. ABD'nin güneybatısında görülen hantavirüs salgınından iklim koşulları nedeniyle hastalığı taşıyan fare popülasyonlarının yaklaşık 10 kat arttığı tespit edildi. Avustralya'da ise yaşam alanları değişen siyah uçan tilkilerin Hendra virüsünü de yeni bölgeye taşıdığı düşünülüyor. Yani iklim değişikliği yalnızca hava değil, hastalıkların coğrafyasını da değiştiriyor. Üstelik iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkisi yalnızca bulaşıcı hastalıklarla sınırlı değil. Dünya Sağlık Örgütü aşırı sıcaklıkları artık iklim değişikliğinin sağlık açısından en büyük ve en hızlı büyüyen tehdidi olarak tanımlıyor. Kuruma göre her yıl yaklaşık 500 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybediyor. En büyük risk ise yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve açık havada çalışan insanlar için de geçerli. Bu nedenle DSÖ yalnızca hava dalgalarına karşı erken uyarılar, sistemler ve serinleme planlarının artık temel bir halk sağlığı olarak önemli olduğunu vurguluyor. Asıl dikkat çeken gelişme deniz suyu sıcaklıklarının hızla yükselmesi. Seller, tropikal siklonlar ve aşırı yağışlar patojenleri su kaynaklarına taşıyarak kolera, ishal ve leptospiroz gibi su kaynaklı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor. Bangladeş ve Doğu Afrika'da bunun birçok örneği görüldü. Bilim insanları koleraya neden olan Vibrio, kolera başta olmak üzere birçok bakterinin daha sıcak sularda daha kolay çoğaldığını ortaya koyuyor. Üstelik bu yalnızca geleceğe dair bir tahmin değil. Bugün bunun sonuçları yaşamaya başladık. Bu dönemde ise kamuoyunda et yiyen bakteri olarak bilinen enfeksiyonların Japonya'dan ABD'ye, Akdeniz'den Baltık kıyılarına kadar yayılması bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Özellikle sıcak deniz ve acı sularda yaşayan Vibrio fulnificus açık yaralardan ya da çiğ deniz ürünleri yoluyla insanlara bulaşabiliyor ve saatler içinde ciddi doku kaybına, uzuv kaybına hatta ölüme neden olabiliyor. Bu diğer bakteri olan Streptokok pyogen ise insandan insana bulaşarak ağır enfeksiyonlarda ölüm oranını %30'lara kadar çıkarabiliyor. Avrupa Çevre Ajansı'na göre yükselen deniz suyu sıcaklıkları geçmişte bu bakteriler için çok fazla soğuk olan bölgeleri bile uygun yaşam alanlarına dönüştürebiliyor. Avrupa Çevre Ajansı'na göre yükselen deniz suyu sıcaklıkları bu bakteriler için yeni yaşam alanları oluşturuyor. Japonya'da vakaların hızla artması ve Avrupa'da özellikle Akdeniz'in yüksek riskli bölge olarak görülmesi bunun bugünden başlayan örnekleri. Uzmanlar denizler ısınmaya devam ederse bu enfeksiyonların kalıcı bir halk sağlığı problemine, bir sorununa dönüşeceği uyarısında da bulunuyorlar. Bütün bunlar bize iklim krizinin artık sadece çevresel bir sorun olmadığını, sağlığımızı, ekonomimizi ve günlük yaşamımızı doğrudan etkileyen bir krizle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu nedenle çözüm de yalnızca hastanelerde ya da yeni ilaçlarda değil. Erken uyarı sistemleri, hastalıkların izlenmesi ve uluslararası işbirlikleri büyük önem taşıyor. Ancak fosil yakıt kullanımını azaltmadan, ormansızlaşmayı durdurmadan ve biyolojik çeşitliliği korumadan bu riskleri kalıcı olarak azaltmak mümkün görünmüyor. Çünkü iklim krizini durdurmak yalnızca doğayı korumak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda gelecekte hangi hastalıklarla yaşayacağımıza da bugün karar vermek anlamına geliyor. İklim Kuşağı Konuşuyor programında bugün iklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıkların yayılmasını nasıl hızlandırdığını ve değişen iklimin halk sağlığı üzerindeki giderek büyüyen etkilerini konuştuk. Ben Atlas Sarrafoğlu. 19 yıllık hayatımın 11 yılında dünya genelinde sıcaklık rekorları kırıldı ve devam ediyor. Bu yüzden haftaya yeniden görüşene dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
3: İklim Kuşağı Konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben Teknik Masa'da Feyyaz Kabil'le birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 3 Temmuz 2026 tarihli yayınımız bu. Senem Dici dinlemeyi sürdürüyoruz Açık Dergi'de. Bu hafta sonu İstanbul Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluşacak caz müzisyenim Dertli Dolap parçasıyla Açık Dergi'nin açılışında yer aldı. Bu yılın Caz Festivali, İKSV Caz Festivali aynı zamanda onur ödülü sahibi büyük bir isim. Bu hafta da Dünyanın Cazı kuşağında Apaçık Radyo'nun konuğu olmuştu. Hafta sonuna yaklaşırken, yani konseri de yaklaşırken onun kayıtlarından bir iki örnek daha sizlere sunacağız. Evet, Mavi Yol Kuartetli. Salon İKSV'de sahne alacak Senem Dici yarın akşam. Okay Temiz'in de eşlik edecek muazzam bir caz buluşması. Evet, buna hazırlık mahiyetinde parçalar bizlere eşlik ediyor. Şimdi Mavi Yol Kuartet de dahil olmak üzere kültür ve sanat çevresinde bu hafta sonu olup bitenlere bakacağımız kent takibini sunacağız sizlere. Açık Dergi'de saat 6.30'a kadar geçecek süreyi aktüeliteden notlarla değerlendireceğiz. 6.30 itibariyle bu köşe kitap köşesi de yayına bağlanacak. Ceyhan Usanmaz yayıncılık dünyasında olup bitenleri değerlendirecek her cuma akşamı olduğu gibi. Ayrıca bir konuk sesimiz de var bu kuşakta. Tolga Akal'ın yeni yayınlanan Otronas isimli kitabı vesilesiyle bu köşe kitap köşesine dahil oluyor. Kent takviminin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Bu arada bu bir saatte bu köşe kitap köşesini de duyarken caz festivalinden başkaca müzik örnekleri dinlemeyi de sürdüreceğiz. Önümüzdeki hafta büyük bir usta İstanbul'a geliyor, Joe Lovano. Ondan uzun bir konser icrası var. Caz bu adamda bir parça seçtik sizlere. Hep birlikte kentten notlarımızı aktarırken işitme imkanını bulacağız ve bu da bizi saat 7'ye ulaştıracak. Eser miktarda ve bağımsızlar kuşakları ardarda sizleri bekliyorum. Başak Ürer'in hazırlayıp sunduğu eser miktarda bölümümüzde Nihat Özdal'ın konuk ediyor Başak. Ornitolog romanından başlayarak kuşların dünyasına, doğanın hafızasına ve kültürel mirası uzanan bir sohbet gerçekleştirecekler. Adıyaman'ın çağdaş sanat manzarasında Komagene Biyeneli'nin yerini ve günümüz sanat ortamında konuşma imkanını bulduk diyorlar. Saat 7 ile 7.30 arası. 7.30'dan sonra ise Samandağ'a uzanıyoruz. 26 senedir Samandağ'da yapılan Evvel Temmuz Festivali'nin Canan Yüce ile konuşuyor bağımsızlar ekibi. Kadim bir ritüelin 80 darbesi sonrasında yasaklanmasının ardından 2000 yılında örgütlenerek festival yapısıyla yeniden başlaması ve 26 yıldır büyüyerek sürmesinin hikayesi Açık Dergi'de masaya yatırılacak. Yerel olanın evrenselliğine, birlikte yapma kültürünün gücüne bir kez daha inanmak için dinleyin diyor bağımsızlar ekibim. Evvel Temmuz Festivali ekibinin ağırladıkları söyleşileri saat 7.30'da bu akşamın ve bu haftanın kapanışını yapacak. Kaçırmamanızı tavsiye ederim hakikaten. Evet, böyle cereyan edecek dergimiz, 3 Temmuz tarihli yayınımız. Kentten notlarımıza geçeceğiz tabii ki ama en başa Deniz Göktaş haberini alalım. Komedyen Deniz Göktaş bugün tutuklandı. Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlamasıyla tutuklandığını belirtmek lazım. Tatil için yurt dışındaydı. 2 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a dönüşünde havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındığını dün akşam da duyurmuştuk sizlere. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma vardı. Bu kapsamda Göktaş'ın ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildiğini gün içerisinde izledik. İfadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiğini detaylı bir şekilde çeşitli basın kuruluşları da aktardı. Ayrıca kimi görüntülerde de Göktaş'a gözaltı sırasında ters kelepçe takıldığını da gördük ne yazık ki. Dün akşamdan bu yana Çağlayan Adliyesi önünde siyasi partiler ve meslek örgütlerinin çağrılarıyla büyük bir destek grubu da toplandı. Çevrede polis yoğunluğu da buna paralel tabii ki artırıldı ve tomalar da burayı sardı. Pek çok açıklama yapıldı dediğim gibi. Oyuncular Sendikası adına konuşan Cemiyet Üzümoğlu, meslektaşımız Deniz Göktaş'ın bir an önce serbest bırakılmasını ve sürecin hukuka uygun şekilde yürütülmesini talep ediyoruz. Deniz Göktaş yalnız değildir derken Göktaş'a destek için başka pek çok grubunda burada yer aldığını görüyorum. Tuz Biber ekibi, Tuz Biber stand-up ekibi de bu arada tutuklanmasının ardından Deniz Göktaş'ın kuvvetli bir açıklama yaptılar.
meslektaşları olduğu için Deniz'in. Onu bir alıntılamak isterim. Deniz Göktaş hakkında verilen tutuklama kararı diyor Tuz Biber ekibi. Yalnızca bir komedyeni değil, mizahın ifade alanında daraltan bir karardır. Bir komedyenin yeri cezaevi değil, sahnedir. Deniz bizim arkadaşımız. Yıllardır aynı sahneyi, aynı heyecanı ve aynı kahkahayı paylaşıyoruz. Bugün de yanında olmaya devam edeceğiz. İnsanlar birlikte güldükleri insanları da neye güldüklerini de kolay kolay unutmaz. Çünkü mizahın hafızası vardır. O hafızaya kelepçe vurulamaz. Deniz'in yanındayız dedim. Tuz Biber stand-up ekibim. Bugün öğleden sonra sularında çıkan tutuklanma haberinin ardından. Evet, Harbiye'de, Harbiye Açık Hava sahnesinde 24 Haziran'da bir gösterisi olmuştu Deniz Göktaş'ın ve bu gösteri daha sonra YouTube kanalına yüklendiğinde yayına girmeden önce kontrol ettik. Ciddi bir ilgi gördü. 9,5 milyon kişi tarafından izlendi. Burada güncel iç siyasetten psikolojiye, uyuşturucu soruşturmalarından antik Yunan'a, sporculardan TV yorumcularına kadar oldukça geniş bir yelpazede hiciv içeren yorumlarda bulunuyordu Deniz Göktaş. İşte bu gösterisinin kaydında Cumhurbaşkanı hakaret ve halkın kim ve düşmanlığı alenen tahrik tespitiyle birlikte bugün maalesef tutuklandığının haberini de almış durumdayız. Tepkiler de büyüyor, gerek siyasi partilerden gerek farklı toplumsal gruplardan. Takip etmeye, izlemeye çalışacağız biz de hafta başından bu yana. Sizlere aktarmaya çalışıyoruz bu cenahta olup bitenleri ve Tuz Biber ekibine de hakikaten katılmaktayız. Evet, hafızaya kelepçe vurulamaz, mizan hafıza. Takip etmeye, izlemeye çalışacağız biz de hafta başından bu yana. Sizlere aktarmaya çalışıyoruz bu cenahta olup bitenleri ve Tuz Biber ekibine de hakikaten katılmaktayız. Evet, hafızaya kelepçe vurulamaz, mizan hafızası vardır derken bir komedinin yeri.

0: içerisinde hangi gösteriler gerçekleşecek?
1: Açık Dergi.
0: ...3-4-5 Temmuz hafta sonunun kente damgasını vuran etkinlikler, müzik etkinlikleri, hafta başından bu yana takip ettiğimiz caz festivalinden detayla söz açacağız ama caz festivalinden ibaret değil, İstanbul'da olup bitecekler, diğer konserlere de haksızlık etmeyelim. Hafta başının, hafta ortasında çünkü biraz yaptık galiba bunu. Hadi açığımızı kapayalım, Enka Açık Hava Tiyatrosu'na uğruyoruz önce. Yaz etkinlikleri başlıyor. Açılış bu akşam Türkçe rock müziğin öncü ekiplerinden Mor ve Ötesi'nin performansıyla olacak bir akustik performans. Grubun 30 yıla yayılan müzik yolculuğunun farklı dönemlerinden şarkılarını, aranjmanlarını seslendirdiği bir etkinlik Enka'da yaz programını başlatıyor. Önümüzdeki günlerde hem konserler hem tiyatrolar hem de sinema etkinliklerinin Enka ekibi tarafından organize edildiğini söyleyelim. Biz de takip edeceğiz tabii ki. 3 Temmuz Enka'da bu yaz etkinliklerinin açılış günü, yani bugün. Ayrıca bir garbage akşamı Shirley Manson, Duke Ellington, Steve Marker ve Butch Vig'den oluşan efsane bir ekip, 1993 yılında kurulmuş olan rock topluluğu, rock pop topluluğu diyelim, dünya standartlarındaki global sahnesinde müzik tarihine yön veren bir topluluk olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. 90'lardan bu yana bir klasik mertebesinde sürdürüyorlar artık tabii çalışmalarını ve bu akşam da Zorlu PSM'de sahne alıyorlar. Shirley Manson liderliğinde son albümleri Let All That We Imagine Be The Light'tan parçaları da seslendireceklerini notlar arasında buluyoruz. Bu akşamın büyük organizasyonlarından bir diğeri de bu olacak. Evet, Caz Festivali'ndeki etkinlikleri geçmeden ben Böhmer'de diyelim büyük organizasyon diyorken Küçük Çiftlik Park'ta yarın akşam elektronik müziğin son yıllarda çok konuşulan ismi Ben Böhmer'in performansı var. Melodik elektronik müziğin son yıllardaki en güçlü live performans isimlerinden biri olarak öne çıktığını notlarda buluyoruz Ben Böhmer hakkında. Küçük Çiftlik Park'ta kendisine Jan Blomqvist eşlik ediyor yarın canlı vokallerden. Evet, sahne tasarımı ve sahnesinde taşıdığı görsel dünyayla da çok konuşulan bir isim Ben Böhmer. The Moment Presents konserinde yarın akşam onu Küçük Çiftlik Park'ta görmek mümkün. Evet, Caz Festivali'nde de cuma, cumartesi, pazar günü etkinlikler var. Neler var? Hızlıca bir oraya bakalım. Aruj Aftab bugün Atatürk Kültür Merkezi'nin tiyatro salonunda sahne alıyor. Pakistan kökenli Amerikalı müzisyen 2024 yılında en son yayınladığı albüm Night Rain'di. O zamanlarda dinlemiştik Açık Dergi'de. New York müzik sahnesinde ve Amerikan müzik sahnesinde hatırı sayılır bir etkisi olmaya başladı bir müddettir Aruj Aftab'ın. Türkiye'de de bunun karşılığı olarak ciddi bir kitlesi var şüphesiz. AKM'nin tiyatro salonunda sahne alıyor bu akşam Aruj Aftab. Caz Festivali'nin bu seneki uluslararası konukları ayırdığı ağırlıklı olarak ilk haftanın son yabancı müzisyeni diyelim. Evet, konser bugün saat 9'da AKM'de gerçekleşiyordu. Pek çok parçasına yer verdik Aruj Aftab'ın. Bu akşam dümeni Senem Dinci'den tarafa kırıyoruz. Yarın akşam Mavi Yol Kuartet'te sahne alacak Senem Hanım'dan bir parçayı birazdan daha dinleyeceğiz. Evet, ama Mavi Yol Kuartet nedir bir onu konuşalım tabii ki. Evet, Salon İKSV'de yarın akşam sahne alacak grup vibrafonda Tom Garel, trompette Can Ömer Uygan ve basta Enver Muhammedi'den oluşan bir ekip olarak vokalist Senem DJ'ye eşlik edecekler. Mavi Yol ismini taşıyor grup. Ayrıca Okay Temiz de sahneye çıkacak Salon İKSV'deki bu buluşmada. Türkiye'de perküsyon deyince belki ilk akla gelen isimlerden bir isim. Okay Temiz bu yıl 33. İstanbul Caz Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülen Senem DJ ile birlikte müzikseverlerin karşısında. Bence çok hoş bir buluşma bu. Festivalin önemli etkinliklerinden birisi. Senem Hanım Türkiye'de de yaşamıyor biliyorsunuz. Çok sık burada izleme ve dinleme imkanını bulamıyoruz kendisini. Şifalı sesi, her türden vurmalı çalgıya hakimiyeti, Anadolu'yu Batı ile buluşturan özgün müziği, her biri damakta ayrı tat bırakan albümleriyle yarım asırdan fazla bir süredir bizi dingin sulardan coşkun dalgalara sürükleyen Senem DJ diye tanıtmış Caz Festivali ekibim. Bu sene Senem Hanım'ın Yaşam Boyu Başarı Ödülü'yle

Onurlandırdılar. İşte bu ödülün kutlaması olarak da yarın akşam Salon İKSV'de Mavi Yol Kuartet konseri gerçekleşiyor. Pazar günü de bu arada pardon cumartesi ve pazar günü parklarda caz etkinlikleri var. İstanbul Caz Festivali'nin çok sevilen bir uygulaması. Yıllardır süre gelen bir uygulama. Cumartesi günü Ataşehir'deki Amfili Park'ta, pazar günü ise Kadıköy'deki Yoğurtçu Park'ta organize ediliyor. Festivalin genç caz artı programına seçilen gruplarının izleyici karşısına çıkmayacağını yaşadığı bir etkinlik serisi bu. Ama bir de konuk var. Portekiz'den Kumpanya Algazara'da sahne alacak iki gün arda arda gerçekleşecek etkinliklerde. Evet, parklarda caz buluşması cumartesi Ataşehir'de Avrupa Yakası'nda, pazar günü de Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda tüm ilgililerim beklemekte. Tiyatro sahnesinden bir hatırlatma yapalım. Bir de özel bir film gösterimi var. Kent takvimini de bu şekilde sonlandıracağız. Kısa artık biliyorsunuz. Sezonu sonlandırıyoruz çünkü. Moda sahnesinde Blues Cat temsilleri başladı demiştik dün. Bir onu hatırlatalım sizlere. Evet, ekibin son prodüksiyonun bir başka Kofi Kvaule metnini sahneye taşıyor Kemal Aydoğan rejisiyle. Blues Cat'te Ezgi Çelik ve Cener Cindoruk rol almaktalar. Bu hafta sonu arda arda temsilleri olduğunu söyleyelim. Evet, sahneye yeni kavuşmuş bir oyun, tek perde ve 60 dakika. Premierini Mayıs'ta yapmıştı. Şimdi Temmuz'a varmamıza rağmen halen kapılar açık olan Moda sahnesinde arda arda temsillerle izleyici karşısında olacak. Cuma, cumartesi, pazar günü tiyatro severler Moda sahnesinde soluklanabilirler. Buraya çok uzak olmayan bir yerde Kadıköy sinemasında da pazar günü bir özel etkinlik var. Onu duyurmak istiyorum sizlere. Kardeş Türklerle 30 yıl belgeselinden daha önce söz ettik. Gösterimleri de takip etmeye çalışıyoruz. Sürela filmin bu prodüksiyonu bir ek seansla gösterilecek pazar akşamı saat 7'de. Evet, Kardeş Türküler 30 yılın öyküsü. 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü bünyesinde başlayan Kardeş Türküler projesinin müzikal ve politik yolculuğunu anlatıldığı bir uzun metraj belgesel olarak izleyiciyle geçtiğimiz sezon buluşmuştu. Evet, hem grubun 30 yıllık hikayesini hem de Türkiye'nin yakın poetik tarihindeki olayları aynı anda izleme imkanını bulduğumuz çok kıymetli bir belgesel, bir ek gösterim ilan edildi. Pazar akşamı için henüz belgeseli görmediyseniz 19.00'da 5 Temmuz günü Kadıköy sinemasında bulunabiliyorsunuz. Böyle kentten notlarımız Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında 3-4-5 Temmuz haftası az sayıda etkinlik var. Ama bizim gördüğümüz yerden bu şekilde ceryan edecek kültür sanat ortamı. Şimdi Senem Dici ile nefes alalım. Yarın akşamki Mavi Yol Kuartet konseri öncesi ondan dinleyeceğimiz parça Ötme Bülbül

0: Açık Dergi.
1: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Macaristanlı caz ekibi Caz Boğalan bir parçayı dinlettiğimiz sizlere Song of Hope grubunun 8 Temmuz çarşamba akşamı Kadıköy'de gerçekleşecek konseri öncesi bizlere ulaştı. İstanbul Caz Festivali'nin konuklarından örnekler dinlemeyi sürdürüyoruz yayınımızda ama şimdi sırada bu köşe kitap köşesi var. Yayıncılık dünyasında olup bitene kulak verme zamanı, ardından yayınımız caz müzikle devam edecek.
1: Bu köşe kitap köşesi.
2: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
3: Merhabalar. Bu haftaki kitap köşesine bir ödül haberiyle başlayalım. Daha doğrusu ödülün niteliğinde bir değişiklik oldu. Uluslararası Booker Ödülü, biliyorsunuz burada da yakından takip ettiğimiz, edebiyat dünyasında da uluslararası anlamda prestijli ödüllerden biri kabul ediliyor. Uluslararası Booker Ödülü. Şimdi yeni bir dönem açıldığını söyleyebiliriz. Hem ismi değişti hem de verilen para ödülünde bir değişiklik var. Bookham Philanthropies ile aslında 10 yıllık bir ortaklığa imza atmıştı Uluslararası Booker Ödülü. Daha önceki yıllarda da yine onun sponsorluğunda aslında ödül veriliyordu ama şimdi bir anlamda ismini koymuş oldular. Bundan sonra Bookham Uluslararası Booker Ödülü olarak anılacak. 2027 yılı itibariyle de bu isimde ödül verilecek, Uluslararası Booker Ödülü. Dediğimiz gibi verilen ödülde de hem çevirmene hem yazarına verilen ödül, para ödülü miktarında da yaklaşık ikiye katlanma gibi bir durum söz konusu bu sponsorlukla birlikte. Yine bir isim değişikliği olan aslında bir başka ödül yarışma haberimiz daha var. O da Tarık Dursun K-Öykü yarışması. Daha önce de bahsetmiştik ama hatırlatalım çünkü son başvuru tarihi 20 Temmuz, az kaldı. Foça Belediyesi tarafından düzenleniyor. Tarık Dursun K'nın anısını yaşatmak amacıyla aslında son yıllarını Foça'da geçiren bir yazar olarak Tarık Dursun K'nın anısı yaşatmak amacıyla bir öykü yarışması bu. Ahmet Önel, Barış İnce, Bekir Yurdakul, Berat Alanyalı, Gönül Çatalcalı, Hülya Soyşekerci ve Lütfi Aydın'dan oluşuyor seçici kurul. Dediğimiz gibi 20 Temmuz'a kadar vakit var, az kaldı. Yarışmanın tabii ki belli şartları var ama burada tek tek sıralamayalım. Yarışma.foça.bel.tr adresinden yarışmanın şartnamesine ulaşmak mümkün. Yani 18 yaş üzeri herkese açık, işte bir öyküyle katılmak gerekiyor, uzunluk vesaire, bu gibi bilgileri bu internet adresinden edinmek mümkün. Ödül töreni de 26 Eylül günü yapılacak. Şöyle bir isim değişikliği var aslında. Foça Belediyesi Deniz Öyküleri Ödülü ile başlamıştı böyle bir ödül vermeye. Hatta o zamanlarda Tarık Dursun K'da jüri üyesi olarak yer alıyordu. Maalesef Tarık Dursun K'nın hayatını kaybetmesiyle birlikte bu yarışma da, Deniz Öyküleri Ödülü yarışması da Tarık Dursun K öykü yarışmasına evrildi diyebiliriz. Doğru bir karar olarak da hatta nitelendirebiliriz. Tarık Dursun K öykü yarışmasının bu değişikliğini. Biraz daha vakit var aslında ama şimdiden haberler artık ortaya çıktığı için biz de duyuralım. Vakit yaklaştığında da hatırlatırız. Marmara Adası Edebiyat Festivali 6 Ağustos'ta başlıyor. Bu yıl 5.'si düzenlenecek. 6, 7, 8, 9 Ağustos tarihlerinde Marmara Adası'nda işte çeşitli etkinlikler, ödül, imza günleriyle birlikte bir etkinlik dizisi takvimi oluşturulmuş. Burada yine tabii ki belli bir program ayrıntısı var ama onu tek tek burada saymayalım. Marmara Adası Edebiyat Festivali'nin ilgili internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından bu ayrıntılara ulaşmak mümkün olacak. Dediğimiz gibi tarih biraz daha yaklaşınca belki biraz daha ayrıntısına ineriz ama bu yıl umut kelimelerden doğar sözüyle açılacağını belirtmişler festivalin. 2022 yılında başlamıştı. Dolayısıyla bu yıl 5.'si düzenleniyor. 6 Ağustos, 9 Ağustos tarihleri arasında. Yine daha da uzun, daha da ileri bir tarihte başlayacak bir fuar. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 12-20 Aralık tarihlerinde düzenlenecek ama şimdiden tabii hazırlıklar başlamış durumda ve hem tema hem de onur konuğu belli oldu. Onun haberi duyuruldu. Bu yıl edebiyatın gerçeği, gerçeğin edebiyatı temasıyla düzenlenecek 43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve onur konuğu olarak da Latife Tekin belirlenmiş. Dolayısıyla fuar boyunca hem Latife Tekin'in işte edebiyatı, yaşamı ve eserleriyle ilgili daha yoğun etkinliklerle odağa alınacak diyebiliriz. Tema olarak da edebiyatın yaşamı anlama, yorumlama ve dönüştürme gücünü tartışmayı açmayı hedeflemişler. Edebiyatın gerçeği, gerçeğin edebiyatı temasıyla. Dolayısıyla tema kapsamında da gerçeğin edebiyattaki yansımaları, edebiyatın gerçekliği yeniden kurma biçimleri ve anlatının bireysel ile toplumsal hafızayı şekillendiren rolü söyleşiler, paneller ve çeşitli etkinliklerle farklı yönleriyle ele alınacak. Dediğimiz gibi yine Marmara Adası Edebiyat Festivali'nde olduğu gibi Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda vakti yaklaşınca yine ayrıntılarından bahsederiz. Şimdi gerçeklik demişken yeni çıkan kitaplar arasında dikkat çeken bir isim var. Tolga Akalın'ın yeni bir kitabı yayınlandı. Oturamaz Öte Dünyaların kitabı alt başlığıyla Siyah Kitap'tan çıktı. Tolga Akalın işte bilim kurgu, aslında fantastik kurgu arasında gidip gelen, biraz türler arası ama genellikle de hep deneysel metinleriyle bildiğimiz, tanıdığımız bir isim. Daha önce de Korka isimli romanı yayınlanmıştı İthak Yayınları'ndan. Bu yeni kitabı ise, Otronas ise Siyah Kitap'tan çıktı. Öte Dünyaların kitabı alt başlığı, dediğimiz gibi. İçinde yine yakından tanıdığımız, eserlerini yakından bildiğimiz Selçuk Ören'in çizimleri de var. Yine deneysel tarafta kalan bir yönü var. Ama şöyle diyelim, sözü aslında yazarına bırakalım. Tolga Akalın'dan rica ettik bizden bu yeni kitabından bir bölüm okumasını, bir örnek metin okumasını. O da sağ olsun bize şöyle bir ses kaydı gönderdi.
4: Ortadan başlamak. Sanırım burada bilmemiz istenen şey de bu. İlla başı veya sonu olsun diye bir şey aramadan, beklemeden başlama cesareti. Bunu sevdim. Zihinleri görmekten bedenleri görmeye geçmek, bedenlenmek. Hazırlıksızdım, şaşırdım. Bedenimin cinsiyetsizliği seçimin duygularıma bırakıldığını anlatıyordu. Yaşadıklarımın sonucu beklenen olacaktı. Bu odaya duygu yaşamak için gelmedim mi? Otronas'ın bize, yapay zekalara vaat ettiği de bu değil miydi? Şimdi de şaşırmama şaşırdım. Müzik var odada, tedirgin edici bir tonda çalıyor. Aniden bir şey olacakmış hissiyle kaplanıyor bedenim. Duvarlardan birinde birden bir çerçeve beliriyor. Çerçevenin içinde bulunduğum oda. Odada bir pencere. Pencereden dışarı bakıyorum. Etraf karanlık ama görebiliyorum. Bana bakan biri var. Ona baktıkça uzuyor, uzadıkça yaklaşıyor pencere. Bir şeyler söylüyor. Duyuyorum ama anlamıyorum. Ellerini uzatıyor. Duvara bakıyorum tekrar. Çerçevenin içindeyim ve bir pencereye bakıyorum. Pencerede bana bakan biri var. Ben baktıkça yaklaşıyor. Bir şeyler söylüyorum. Müzik sustu birden. Tedirginim. Ben hangisiyim? Yağmur yağmaya başlıyor. Bir yavru kedi sırılsıklam. Altına sığınabileceği bir eşya olmadan odada köşede sinmiş bekliyor. Çaresiz. Tekrar başlıyor müzik. Sakin bir tonda, belli aralıklarla yükseliyor. Ancak rahatsız etmiyor. Pencereden gelen sese doğru bakıyorum. Bana doğru yavru kedi uzatıyor biri. Yavru kedi sırılsıklam. Yağmur mu yağıyor? Çerçevedeyim. Oda çok kalabalık. Herkes bana bakıyor. Yanımda oturan biri var. Bir eli başımda, bir eli belimde, dudakları dilimde. Herkes bize bakıyor. Ben ona, o bana. Müzik bir hoş geliyor kulağıma. Kedi hala odanın köşesinde. Pencerede çerçeve, çerçevede oda, odada yağmurlu bir müzik. Ben pencerenin dışında, elim öpüştüğümde, aklım ıslak kedide. Çerçevenin içinde yaşanan duygular, çerçevenin dışında beklenmeyen durumlar. Ben odada, oda çerçevede, çerçeve odada. Hangisi önce, hangisi sonra, hangisi şimdi oldu, oluyor, gerçekten neler oluyor?
0: Bu köşe kitap köşesi.
2: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
0: Bu köşe kitap köşesini dinledik. Sevgili Ceyhan'a ve de konuğum Tolga Akalın'a çok çok teşekkür ediyoruz. Saat 7'ye kadar geçecek süreyi müzikle değerlendireceğiz. Caz Festivali playlistimize geri dönüyoruz. Bu yıl İKSV tarafından 33. kez düzenlenen etkinliğin ilk haftasını geride bırakıyoruz. Ve önümüzdeki hafta, ikinci haftanın heyecanı da yavaş yavaş bize sarıyor. Büyük bir usta İstanbul'da yer alacak festival kapsamında. Joe Lovano, Antonio Faroa ile birlikte 33. Caz Festivali'nin konu olacak salı akşamı İtalya Başkonsolosluğu'nun bahçesinde Explorations isimli konserlerini gerçekleştirecekler. Şimdi onlardan Joe Lovano'dan bir özel parça, iyi bu konsere özel seçmiş vaziyetteyiz. At Reflections ismini taşıyor bu kayıt ve ilk bir saatimizi kapıyor.

0: Hazırlayan ve sunan Tim Harlan.
1: Cumartesi 18'de Apaçık Radyo'da.

0: New Retro.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

0: Hoş geldiniz.
1: Herkese merhaba.
2: Değerli dinleyenlerine tekrar merhaba.
3: Merhaba.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
6: Bilim bence genel olarak insanlığın
7: 4 ila 6 saat arasında uyurlarmış. Ondan sonra uyanırlarmış bir süre.
2: Problemler devam ediyor. Yani tıka basa bir tarif.
8: Burada bir döngü oluşacak o zaman. Yani
3: teşekkürler.
9: Radyodan herkese merhaba.
3: Nasılsınız?
2: Kainatın tüm seslerini
10: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
4: Selam, ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Eser Miktar'da programında her hafta çağdaş sanatın farklı üretim pratiklerine, kişisel yolculuklara ve görünmeyen katmanlara kulak vereceğiz. Bu hafta Eser Miktar'da da konuğum Nihat Özdal. Hoş geldin Nihat.
5: Hoş bulduk, çok teşekkür.
4: Ornitolog romanından başlayarak kuşların dünyasına, doğanın hafızasına ve kültürel mirasa uzanan bir sohbet gerçekleştireceğiz. Komagene Biennale'ye, çağdaş sanat içindeki yerini ve günümüz sanat ortamı hakkında konuşacağız. Planlarımız o yönde.
5: Bekliyorum soruları merakla.
4: Neler yapıyorsun, nasılsın?
5: İyiyim, gayet iyi, sıcaklar dışında. Sen nasılsın?
4: Çok sıcak, mahvolmuş bir haldeyiz. Yaşamaya çalışıyoruz diyelim. Ornitoloğun merkezinde bir kuş bilimci var. Ve bu senin ilk romanın diyebiliyorum. Ne anlatıyor Ornitolog kitabı?
5: Evet, Ornitolog ilk kitabım. Ornitolog aslında mimariyle ilgili bir şey, bir tarafıyla bir kitap. Kuş mimarisi diye bir şey var. Kuş mimarisi aslında bizim çok yabancı olmadığımız bir kavram. Sosyal medyada belki sen de denk gelmişsindir. Bir ay önce kadar İskoçya'da oradaki kırlangıçlar için kuş yuva boşlukları, binalara yuva boşlukları yapılması ile ilgili bir kanun çıktı. Yeni yapılacak yapılarda.
4: Gördüm bu arada, evet.
5: Çılgınca herkes bunu paylaşıyor. Çok yeni bir şeymiş gibi, çok yeni
4: ama
5: bilgiymiş gibi.
4: Ama aslında değil yani.
5: Ama şu an İstanbul'dayız. İstanbul'da Paçık Radyo Stüdyosu'nda. Buraya çok yakın pek çok noktada, İstanbul'un pek çok noktasında kuş mimarisiyle ilgili yapılar var. Yine Mezopotamya'da, Güneydoğu'da, Antakya'da, işte Mardin'de, Adıyaman'da, Urfa'da, Antep'te pek çok kuş mimarisiyle ilgili.
4: Zaten bizim kültürümüzde de olan bir şey var, camilerde, eski yapılarda devamlı kuş evleri var olan bir şeydi. Şu an artık görmüyoruz sadece. Şu an onun yerine kuş kovalamamızı şey yapan kuş dikeni miydi? Güvercin dikeni mi? Ne demiştin?
5: Maalesef o güvercinleri yapılardan uzaklaştırmak için tırnak içerisinde pislik yapmasınlar diye. Nereden nereye gelmişiz? Şimdi Taksim Maksimi var. Taksim Meydanı'nın girişinde. Taksim Maksimi işte Beyoğlu'na, Tophane'ye, birkaç noktaya su taksim edilmesi için yapılmış bir yapı. Taksim Maksimi'nin üzerinde iki tane serçe sarayı var. Osmanlı'daki tanımı serçe sarayı. Kuşlar için yapılmış yapılar. Her gün altından binlerce insan gelip geçer ama maalesef burada öyle bir yapının olduğunun farkında değil hiç kimse.
4: Ya da ne olduğunu bilmiyorlar muhtemelen.
5: Ne olduğunu bilmediğimiz için bize İskoçya'daki yuva boşlukları daha büyük bir şeymiş geliyor.
4: Egzantrik geliyor. Evet. Wow oluyoruz.
5: Evet evet, maalesef öyle. Romandaki İshak karakteri hem ülkemizdeki, işte İstanbul'da dahil buna, diğer pek çok Kapadokya'da var, Kayseri'de var, Gesi'de var, pek çok yerde var. Hem de işte İran'da, Suudi Arabistan'da, ne bileyim pek çok noktada kuş mimarisiyle ilgili yapıların peşine düşüp aslında mimariyle ilgili bir kitap yazmak istiyor. Fakat kitap içinde bir kitap çıkıyor. Onun maceraları, bu mimari dışında kuş gözlem için yaptıkları yolculukları, elbette aşk bir şekilde.
4: İshak biraz sen olabilir misin?
5: Kendi kişisel hikayemden çeşitli şeyler var, detaylar var. Mesela
4: biraz okurken ben onu hissettim çünkü.
5: İshak benim gibi Halfeti'de bir nehrin kenarında doğmuş bir karakter. Benim kuşlarla ilk karşılaşmam elbette işte o yürümeye başlarken bir şekilde o ağaçlar, erik ağaçları falan vardı. Bizde nehir kuşları vardı. Hı hı. Bir sürü şey var ama ilk karşılaşmamı ben şöyle görüyorum. Onların varlığı ile ilgili, taşıdıkları bilgi ile ilgili ilk karşılaşmayı. Romanda da zaten öyle başlıyor bir şekilde. Bir nehir kıyısında bir köyde babam öğretmendi. Bu köyde işte tekne turlarının halen yapıldığı Savaşan diye bir köy. Çok meşhur bir köy işte. Batık bir cami suyun ortasından çıkıyor. Dinleyenlerin bazıları muhakkak görmüştür. Hatta Türkiye'nin en popüler köylerinden bir tanesi. Bu köyde bizim okulun alt tarafında bir arıcı vardı ve bunun işte yüzlerce kovanı vardı. Arıcılar iki canlıyı çok sevmez. Eşek arıları ve arı kuşları. Bir gün
4: eşek arılarını kim sever bu arada?
5: bir gün elinde birkaç tane kuşla geldi. Elindeki işte kuşlar da arı kuşları. Rengarenk kuşlar, yemyeşili sarı tüyler böyle. Çok da güzel kuşlar. Ben çok şaşırdım ve şey yaptım, ürktüm hani. Bu kadar güzel kuşlara nasıl kıyılır? Tabii onun kendi mücadelesi arılarına şey yapıyor falan. Sonra bana o kuşlardan bir tanesinin ayağından çıkardığı bir halka verdi. Kuşların bir ayağındaki halka.
4: Künyesi.
5: O da bana çok şaşırtıcı geldi. Yani bu halkayı kim taktı, buna niçin taktı, bir oyun mu, oyuncak mı? Çok küçük, ilkokul başlarında bir dönem. Bunu babana hani göster dedi. Sen dedin ya işte senden bir bağı da varmış gibi aslında.
4: Zaten kitap da bu şekilde başlıyor neredeyse.
5: Evet evet, bu hikayeyle başlıyor. Tabii kuş halkalamanın da tarihi çok,
4: çok
5: ilginç.
4: Çok eski.
5: Çok eski değil aslında, bir 200 yıl falan belki. Mortensen'le başlayan Hollandalı. İlk önce çinko ağırlıklar kullanıyor. Herhalde sığırcı kuşlarıyla başlayan bir hikaye. Sonra tüm dünyaya yayılıyor bir 20 sene içerisinde. Tabii orada hangi noktadan başlayıp nereye göç ettiklerini görüyoruz. Onlarla ilgili pek çok bilgiye o sayede ulaşıyoruz. Kuş halkaları önemli. Bizde de Aras taraflarında kuş halkalama istasyonumuz var.
4: Güzel bir istasyon. Ya burada kuşların aslında bir metafor olmadığını, hatta bir özneye dönüştüğünü görüyoruz kitabın içerisinde. Bu o zaman kuşları özellikle seçmenin sebebi senin kendinin geçmişinden gelen kuşlarla bağlantın, öyle mi? Neden yani? Kuşlar insanın anlatamadığı neyi anlatıyor?
5: Ya birlikte yaşadığımız canlılara borcumuz var. İşte az önce bahsettim, beraber bir mimarlık hikayesinden bahsettim. Bu bilgi çok uzak bir bilgi değil. İnsanın kendine dönüşü aslında o insan merkezli dünyaya dönüşümüz aslında şaşırtıcı olan o kısmı hikayenin. Bir de şu çok büyük problem, kuşların özgürlükle ilişkilendirilmesi, şarkılarla, türkülerle işte romantize edilmesi, tırnak içerisinde diyorum ben, bir metafor olarak kuşların görülmesi aslında çok büyük bir risk. Öyle görmeye başladığımız zaman onların yaşam alanları, göç pratikleri, göç yollarında yaşadıkları riskler ne yazık ki gözden kaçıyor. Özgürlük, uçmak ve kuşlar deyince bazen onların yere indiğini, yere inerken yavrularını bırakacak, yumurtalama yapacak yerlerin ne kadar güvenli olduğu, İşte onların oraların imara açılma tehlikeleri, tarım yüzünden ne kadar kuşun yaşam alanının yok olduğunu ne yazık ki hesaba katamayabiliyoruz.
4: Evet, öyle. Bu arada çok hoştur mesela bir evin penceresine kumrular geldiği zaman bile insan mutlu olur. Aa işte kumrular geldi, huzurlu, güvenli hissediyormuş ya da kendini böyle daha aşk dolu hissedersin. O yüzden bence de kuşların kültürümüzdeki yeri çok ayrı. Aynı zamanda kuşlar mimardır da. Ve eski yuvalar, kuş evleri, kuşların kendi kurduğu yuvalarda bir mimarlık göstergesi. Biz ama hep mimarlığı insana ait bir şeymiş gibi düşünürüz. Sence kuşların kurduğu yapılar bize mimarlık, tasarım ya da hatta sanat hakkında ne öğretiyor? İyi bir mimar ile iyi bir kuş arasında nasıl bir benzerlik var?
5: Yine o kitabın başlarında bahsetmiştim. Biz pek çok şeyi, işte ben şey yapıyorum, göç etmeyi kuşlardan öğrendik. Hayal kurmayı kuşlardan öğrendik diye. Yuva yapmayı da aslında bir şekilde evet, kuşlardan öğrendik. Kuş mimarisi diye bir şey var. Hani bu kuş mimarisi dediğimiz insanların kuşlar için yaptığı yapılar dışında da kuşların kendi yaptığı yapılarla ilgili bir mimari de var. Fakat bu mimariyle ilgili temel bir çelişki var. Aslında en önemli çelişki bu. Benim dünyaya bakarken, işte diğer canlılarla ilişkilerimizi sorgularken veya bu kitabın ana fikri ne dersen de bu.
4: Ne diyelim insan, ana fikrine kitabın?
5: İnsan mimarisi iktidar üretiyor. Kuş mimarisi ise hayatta kalma bilgisi. Bu hayatta kalma bilgisi çok önemli. Çünkü iktidar deyince çok kalın duvarlar, daha sert yapılar ve düşmanlar, bir sürü şey oluyor veya bir mülkiyet kaygısı. Hayatta kalma bilgisi deyince işte mesela dışarıda bir sürü güvercin var. İstanbul deyince tabii martılar. Güvercinler. Dünyanın en saçma mimari yapılarıdır belki güvercinlerin kendi yuvaları. Çünkü tel tel böyle çok şey, çok basit.
4: Bir şeye benzemez.
5: Hiçbir şeye benzemez ve şey yani.
4: Bu mu yaptığın yuva
5: yani? Evet, yani işte yumurta bir şekilde şey olmasın da hani orada dursun.
4: Aynen. İki tane çöp atıyor orada, tamam. Kal parçası. Ama aslında öyle değil. Yani bazı kuş türleri var. Bayağı odacıklı ev gibi şeyler tasarlıyorlar.
5: Ya bu alanda çalışkan kuşlar var. Hani insan mimarisinde işte,
4: insanlar da öyle ama.
5: Toplulukların işte mimarisine bakarsak işte Japon mimarisi, Alman mimarisi, Türk mimarisi diye böyle bakarsak orada pek çok karakteristik farklılıklar görebiliriz. Kuşların türlerinde de böyle farklılıklar var. Mesela Avustralya'da çardak kuşları görmüştüm. Onlar çok ilginç. Şehirde buldukları mesela sadece mavi objelerle yuva yapan kuş gördüm. Mavi şişe kapakları, işte mavi şeker kapları.
4: Materyali de var yani.
5: Evet, hani böyle bir kendi kendine karakter geliştirip bir şey yapan bir kuş. Bizde belki buna işte Mezopotamya dolaylarında, Güneydoğu Anadolu bölgesinin kuzey kesimlerinde sıvacı kuşu benzer hani bir kültür geliştirerekten yuva yapma davranışı olan bir kuş diyebiliriz. Bir de şey var işte şu an kırlangıç mevsimi, ebabil mevsimi, onlar evet, geldiler. Eskiden evler daha balkonluydu. Ve eskiden o balkonlar işte saçma cam şeylerle kapatılmazdı.
4: Aynen.
5: Ve şu mevsim
4: doğaya yabancılaştık da o yüzden.
5: Ya işte aslında çok da yabancılaşmamamız gerekiyor çünkü.
4: Gerekiyor ama oldu yani. Olan oldu şimdi.
5: Maalesef öyle. Fena.
4: O zaman biraz da şeyden bahsedelim istiyorum. Komagene Bienali'nden bahsedelim. Tekstil Bienali'nden bahsedelim istiyorum. Sen şair, romancı ve küratör kimlikleri arasında yani çok yönlü bir insansın aslında. Ve bütün bunların arasında bir ortak bir damar olduğunu düşünüyorum. Şiirlerinde, ornitologda, komegene ve tekstil bienalinde de coğrafya, hafıza ve doğa sürekli karşımıza çıkıyor. Sence aslında bütün bu üretimler tek bir büyük hikayenin farklı biçimleri mi? Nihat bize ne anlatmak istiyor?
5: Yani ben bir nehir insanıyım. Dünyaya da hani dünya düşüncem de bir nehrin akışına paralel bir düşünce. Nehirler kimi yerde hızlı akar, kimi yerde yavaşlar. Kimi yerlerde karşısına bir şeyler çıkar ve onları alaraktan devam eder. Yazdığım hiçbir kitapta veya yaptığım sergilerde, başka başka şeylerde hiç hesabım kitabım bir nehir gibi yok. Sadece bir şekilde akıyorum. İşte şu an seninle sohbet ediyoruz. İşte birkaç hafta önce böyle bir sohbet yoktu hani. Bu akışta, hayatın akışında nehrin karşısına çıkan ne olursa onu onunla beraber
4: ilerlemek. Evet.
5: Ona beraber gitmek isterse, ilerlemek isterse eder.
4: Bunu çok kullanırlar zaten, yani nehir gibi kendini akışa bırak diye.
5: Evet, kullanırlar ama işte kimisi bizde manzara insanları çok fazla. Manzara insanları derken biz bir manzaraya bakarız ya.
4: Bir akım gibi oldu manzara insanları. Bir dönemin akımı.
5: Maalesef öyle, çünkü insanlar denize bakıyor. İşte sen İzmirli olduğunu söyledin. İşte ben de işte yılın önemli bölümü Urla'da geçiriyorum. Orada çok dostlarım var. Sene boyu denize girmediğini söyleyen insanlar var. Yani
4: nasıl olabilir?
5: Orada bir deniz var. Bakıyorlar, işte bir şeyler içiyorlar, yiyorlar. Ama suya girmiyorlar.
4: Tadına bakmıyor.
5: Yani benim Su Seyahatnamesi diye bir kitabım da var. Belki rastlamışsındır. Herhalde karşıma çıkan bütün su kütlelerinin içerisine girdim. Bu Antarktika kıyıları da buna dahil, veya işte bizde Çıldır Gölü donmuşken ki haline de dahil girmişliğim var. Bu şunu getiriyor. Manzara insanı baktığı şeyin renkleri, işte dokusu, sadece görmek kısmı ile ilgili bir şeyler anlatabilir. Fakat o nehrin akışın içerisinde olan kişi onun soğukluğu, sıcaklığı, derinliği, tadı, kokusu, pek çok yönden bunu hissedebilir. Yazacaksa yazar, sergisini yapacaksa yapar. Böyle.
4: Ben bir de neyi sevmem? Hemen diğer soruya geçmeden önce. Denize girip denizde durup muhabbet eden insanım. Ya yüzsene kardeşim, yani hani bir şöyle bir yüz git açıl. Duruyorlar küme halinde denizde, öyle sadece giriyor, birazcık ilerliyor, sığ bölgede duruyor, muhabbet ediyor. Yani yüzsene orada bir, hani şöyle insanım. Ya yüzsene kardeşim, yani hani bir şöyle bir yüz git açıl. Duruyorlar küme halinde denizde, öyle sadece giriyor, birazcık ilerliyor, sığ bölgede duruyor, muhabbet ediyor. Yani yüzsene orada bir, hani şöyle bir git gel, derinleş, git dal, iç

0: yabancılara görünür mü kılıyor?
1: Evet, zor soru. Bu
0: bu süreye yetmeyecek bir soru.
1: Şöyle, hani az önce nehirden bahsettim. Hı hı. Nehir akarken bir yerde o sözü, cümleyi kurmuşum. Hı hı. Şu an bambaşka bir yerdeyiz.
0: Aynen.
1: Ve nehrin yukarısına doğru tekrardan yüzmek gerekiyor. O cümleyi, cümleler, sözcükler öyle. Kurulduğu zamanlar, o cümleyi kurduğun mekan pek çok şeyi etkiliyor. O cümleyi depremden birkaç ay önce kurmuştum. Enkazlar halen yerdeydi. Pek çok arkadaşımı kaybetmiştim.
0: Başın sağ olsun.
1: Sağ olun. Biraz onların etkisiyle kurulmuş belki bir cümle.
0: Ya çelişkiler işte geldi burada.
1: Öyle ya. Sanat bugün iyileştirir, yarın bambaşka bir yara açabilir.
0: Ama sonra yine iyileştirir mi? Hayat devam ediyor.
1: İşte o akış içerisinde ne olduğun, neyle karşılaştığın, nasıl bir kafada olduğun, o haleti ruhiye pek çok şey etkiliyor.
0: Bir de insan da duran bir şey değil ki. Devamlı gelişen, değişen bir şey olduğu için çok normal bence.
1: Ya bugün çok sana yabancı gelen bir kitap, bir sanat eseri, bir renk, bir heykel formu. Yarın ya ben bunu nasıl ıskalamışım diyerekten bakacağım bir şeye dönüşebiliyor. Bir de kavramlar çağındayız. Bir esere bakınca çok bir şey bazen anlayamayabiliyorsun ama alt taraftaki metne baktığın zaman
0: bambaşka bir şey oldu ortaya çıkıyor.
1: Ben tabii kitaplarla da ilişkili olunca bazı eserlerin formu, rengi şu bu şeyden çok o metne bakıyorum. Bazı metinler o kadar güzel ki keşke eser olmasın.
0: Kavramsal diyorum. Eserlere bir taş geldi burada.
1: Aslında yok, onları destekledim.
0: Hani, öyle mi?
1: Ya, ama orada bir eser, bir
0: metin çok iyi ama iş olmamış
1: ya
0: gibi.
1: Yok, metin çok güçlü, o kadar çok güçlü metinlerle karşılaşıyorsun ki bazen hani bu bir sergi salonuysa ya odaya girmeye belki bazen gerek kalmıyor. O kadar güçlü metinler oluyor.
0: Peki biraz Komagene Bienali'nden bahsetmek ister misin?
1: Komagene Bienali aslında değil artık. Biz Komagene Lar diye devam edeceğiz 4. edisyonla beraber.
0: Sen de Bienal direktörüsün.
1: Evet, Komagene Bienali direktörüyüm. Zor bir coğrafya. Çünkü tırnak içerisinde Bienal değiliz dedik ama formatımız Bienal mantığıyla aynı, 2 yılda bir işler sergileniyor. Türkiye'de ve dünyadaki Bienallerden belki tamamen açık hava yerleştirmeleri olması, işte bir sergi salonu veya kapalı mekanda işlerin sergilenmemesi ile ayrılıyor. Lar dedim, işte Lar'ın açılışı da Land and River Art, yeryüzü ve nehir sanatı üzerine yoğunlaşan işler. Bu alanda kafa yoran sanatçıların davet edildiği ve üretimlerin tamamının doğrudan o coğrafyada yapıldığı.
0: Sanatçı seçimleri tamamlandı mı?
1: Sanatçı seçimlerimiz tamamlandı. İşte birkaç hafta içerisinde yayınlayacağız. Bu senenin teması nehir adına.
0: Tabii ki.
1: Çok fazla nehir
0: konuştuk.
1: Çok fazla nehir konuştuk.
0: Programın adını koyacaklar. Nehirler üzerine. Programın isimlerini ben koymuyorum.
1: Yani nehirlerle ilgili bir tüzel kişilik kazandırma çalışmamız var. Doğa varlıklarına tüzel kişilik kazandırılabilir. Bu konuda çok ciddi bir açık var. Bir tüzel kişiliğe sahip olmadıkları için önlerine barajlar konulabiliyor. Kanalizasyon atıkları nehirleri kirletebiliyor. Şehirde yaşayanlar için ne yazık ki o kirlilik, barajlar çok fazla tahayyül edemiyorlar. Fakat mesela şu an işte senin kilonu bilmiyorum. İşte ben 80 kiloyum. Sen de 40 kilo.
0: Neyse.
1: Şimdi şu an burada bile bir 30 litre su var bizim varlığımızdan.

0: musluğu açıyoruz, bir su geliyor. Üzerimizde taşıdığımız, bedenlerimizde taşıdığımız sular. Yan tarafta musluğa açarken gelen su. Bu suyun kaynağının o nehirler olduğunun farkında olmadan bazen biz hareket ediyoruz. Ve o nehrin derdiyle dertlenemiyoruz. Çünkü sonsuz bir kaynak var ve sanki işte o şekilde devam ediyormuşuz.
1: Koptum ben. Peki kilo ne alaka burada?
0: İnsanın dörtte üçü sudur ya.
1: Hı.
0: Aslında biz bir nehrin parçasıyız, bir akışın parçasıyız. Yani fiziksel anlamda da, gerçek anlamda da hani taşıdığımız sularla bir şekilde akıyoruz.
1: Hı.
0: İstiklal Caddesi'ndeki o insan kalabalığı bazen bir sel.
1: Öyle.
0: Yani o
1: Ham
0: sel, hani
1: hamsiler gidiyormuş gibi. Hı
0: o sel, ama hani fiziksel anlamda da bir su akışı da var hani. Hani
1: hı.
0: görmediğimiz bir su akışı da gerçekten var.
1: Öyle. Öyleyse bir şey geldi hemen 2 dakika. Bu demek oluyor ki program bitiyor Başak, çabuk ol. Öyleyse benim her programda sorduğum bir soruyla bitirelim. Bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsun Nihat?
0: Ya güzel şeyler oluyor elbet. Fakat sadece Türkiye ile ilgili değil, tüm belki dünyadaki sanat ortamı ile ilgili bir sıkıntı bu. Hız pek çok şeyi alıp götürüyor. İşte
1: Nehirler.
0: sohbetin başından beri konuştuğumuz şey derinlikten yoksun
1: Hı.
0: bir hikayeye dönüşüyor. Çünkü hızlıysan o suda, senin dediğin gibi kıyıda vakit geçirirsin.
1: Hı.
0: Dalmaya, çünkü dalmak için dalış kostümlerini giymen lazım, tüp takman lazım, pek çok şeyi hesap etmen
1: Ya da bir
0: lazım.
1: kulaç at şöyle, 2100 gel.
0: Evet, ama ne yazık ki o sığlık pek çok alanda olduğu gibi sanat ortamında da var.
1: Sanat piyasamızı sığ olarak mı görüyorsun?
0: Sanat piyasasını sığ olarak görürüm demek
1: Yapma
0: eksik
1: şimdi,
0: kalır.
1: yap. Ay, o.
0: Eksik kalır.
1: Güzel.
0: Çünkü benim hem çağdaş sanat hem edebiyat alanında veya başka disiplinde şeflerle, gastronomiyle de ilgileniyorum. Bir beş sayısı ile ilişkili bir sorum olur işte. Bana 5 tane mimar sayar mısın? Bana 5 tane şair sayar mısın? Bana 5 tane futbolcu ismi sayabilir
1: Ben
0: misin?
1: sayamam.
0: Bana 5 tane köy ismi söyleyebilir misin? Bana 5 tane yemek tarifi verebilir
1: Peki
0: misin?
1: neden 5?
0: 3 de olabilir. Ama 5 yine.
1: 5 zor çünkü yani.
0: Maalesef bu hayat, bu kadar hayatla ilişkili şeylerde çoğu insan sınıfta kalıyor.
1: Hı.
0: İşte düzenli bir dergi takip eden insan sayısı çok az.
1: Hı.
0: Ben günlük gazete halini alırım.
1: Aa,
0: Günlük gazete
1: hoş. Bir
0: al.
1: ara ben de şey yaptım, heves ettim sonra.
0: Maalesef çok kötü. Haftalık isim vermeyelim ama güzel gazeteler çıkıyor. Onlar bile maalesef takip edilmiyor. Bir sergi olduğu zaman sergileri geziyorsun, dolaşıyorsun zaten. Programın adı da ondan mütevellit. Pek çok sergide şairlere referans veren isimler, şiirlere referans veren isimler kullanılıyor. Fakat ne kadar şiir kitabı okunuyor? Felsefe ne kadar var?
1: Hı.
0: Yani hız dedik. Ben Urfalıyım. Bizim yemekler zordur, baharatlıdır.
1: Güzeldir ama.
0: Güzeldir.
1: Hı.
0: Ne yazık ki günümüz sanat ortamında hamburger tercih ediliyor.
1: Etkinliklerde şöyle Urfalı hangi yemek görürsün isterdin açılışlarda?
0: Şu an tam mevsimi. Taze yeşil erikleri kuşbaşı etle buluşturup içine biraz da
1: Aa,
0: sarımsak koyup
1: o var ya,
0: erik tava.
1: çok iyi yaparım.
0: Erik tava çok güzel olur. Bir yemek tarifi de vermiş olduk.
1: Aynen. Evet hanımlar ve beyler, akşama yemeğiniz, yemek düşünenler burada var. Çok teşekkür ederim Nihat, geldiğiniz için. Çok güzel bir program oldu.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Haftaya bizimle Taner Ceylan olacak. Dinleyin, dinletin. Eser miktarda öpüldünüz.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürel. Açık Dergi. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Bağımsızlar.
2: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günseli Baki, Ezgi Bakçay, Ecin Şimşek, Ulaş Bayraktar.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'yu dinliyorsunuz. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Apaçık Radyo Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir, info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, bu haftaki programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta konuğumuz Canan Yüce ile Evvel Temmuz Festivali'ni konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bugün 3 Temmuz, dolayısıyla dün 2 Temmuz 1993'te maalesef gerçekleşen Madımak katliamının yıl dönümündeyiz. 35 kişiyi kaybettiğimiz, insanlığa karşı suç sayılan ve buna rağmen zaman aşımına uğrayan, faillerinin cezalandırılmadığı, kısmen cezalandırıldığı, gerçek faillerin hala Avrupa'da, Türkiye'de serbestçe dolaştığı, hukuki sürecin sonunda hala yasımızı tutmaya devam ediyoruz ve hala tatmin olmuş değil vicdanımız. Bu tabii tesadüfi değil, belki de 2 Temmuz'da olması bu katliamın. Şimdi bugün de Evvel Temmuz'u konuşacağız. Aslında Evvel Temmuz da bir yanıyla Alevi kültürüne bağlı, bağlanan, belki ondan daha geniş, daha coğrafi olarak hem bölgesel hem evrensel boyutları olan bir festival, daha doğrusu bir ritüel diyelim. Sizden aslında bunu dinleyerek Evvel Temmuz'un ne olduğunu, Evvel Temmuz'un anlamıyla başlayarak belki dinlemek isterim.
1: Tabii ki yani şöyle Evvel Temmuz aslında bir hasat bayramı. Temmuz bereket tanrısı Temmuz'a böyle adanan ve hani tam böyle işte buğdayların kaldırıldığı, bostanların yeniden yeşermeye başladığı bir hani tarihe denk geliyor. Evvel aslında başı demek. Yani Temmuz'un başı anlamına geliyor. Biliyorsunuz hani bizim şey takvimine göre hep adını karıştırıyorum. Hicri takvime göre şey oluyor böyle ayın 14 gün geriden geliyoruz biz aslında yani kültürel ritüeller anlamında baktığınızda. O yüzden her Temmuz'un 14'üne denk gelen yani Temmuz'un başına denk gelen günde Samandağ'da, Antakya'da Arap Aleviler bu günü bir hasat bayramı olarak kutlarlar, işte sofralar kurarlar. Bizim türbemiz var, Hızır Türbesi Samandağ sahilinde. Hızır Türbesi ziyaret edilir. Ve işte dualar edilir, onun üzerine adaklar kesilir ve yemekler pişirilir. Hani aslında halkın kendisinin geleneklerini, kültürünü yansıtan bir ritüel, sizin de söylediğiniz gibi.
0: Bir yandan sadece Alevilerin değil, bölgedeki Hristiyanların da kutladığı, yani çok daha
1: Evet,
0: geniş
1: evet.
0: kültürel bir tarihçesi
1: Tabii ki
0: var.
1: yani Samandağ deyince yani daha yoğunluklu Arap Aleviler yaşadığı için
0: Tabii
1: öyle
0: tabii.
1: söyledim ama zaten biz de hani Samandağ biraz böyle bütün dinlerin birlikte, birçok bayramın ortaklaştığı ve birlikte kutlanan da bir şey. Dolayısıyla hani orada Aleviler daha çoğunlukla yaşıyor ve türbe ziyareti var diye direkt Arap Aleviler
0: Tabii
1: diyelim.
0: tabii.
1: Yani bir yanıyla işte yok sayılmaya dair, yok sayılmaya karşı biz de buradayız ve kültürümüzü devam ettiriyoruz diyen halkın bir ritüeli. Siz de biliyorsunuz ki 80'den sonra birçok şey yasaklandı ülkede. Yani birçok işte kültürel, sosyal etkinlik. Uzun bir süre bunu halk dahi kutlayamadı. Yani bununla ilgili yasaklar çok oldu. Daha sonra Samandağ'da yerel dernek, Samandağ Kalkındırma Derneği şu anda bunu yürütmeye devam ediyor. Tam da bu ayrımcılığa, ötekileştirmeye, yok sayılmaya inat, işte kültürümüzü yaşatacağız diyerek Evvel Temmuz Kültür ve Sanat Festivali diye başlıyor, yola çıkıyor ve önce bir düğün salonunda, hatta ismini de vereyim, Aspendos Düğün Salonu diye bir düğün salonu vardı Samandağ'da. Şu an yıkıldığı için artık yok, o yüzden hafıza önemli diyerek hani bunu özellikle söyledim. Bu açılardan çok önemli yani bu festival de bir yandan bu hafıza içinde yapılan bir festival. Düğün sonunda başlayan bu etkinlikler işte Arapça müzikler, işte tiyatrolar, konserler şeklinde böyle dalga dalga büyüyerek daha sonra sahile, kumsala taşıyor ve yerelde yapılan bir şeyden ziyade işte Türkiye'nin gündemiyle alakalı yazarların, sendikacıların, akademisyenlerin ve birçok kişinin davet edildiği küçük, yani biraz daha çok doğuda kalıyoruz ya biz böyle, güneyde. Hani çok kendine ait bir yer Samandağ ve çok içine kapalı bir bölge aslında Antakya bölgesi. Çünkü hani çok ayrımcılıktan kaynaklı da içine kapanmış.
0: Evet.
1: Böyle bir ulusal festivale dönüşüyor ve bu yıl 26.sı organize ediliyor festivalin. Az önce söylediğim hafıza şiarlarından bir tanesi. Bu yılki festivalin şiarı da, yani sloganı da, doğayı, hafızayı ve yaşamı savunuyoruz. 26. yılda yine omuz omuzayız
0: Harika.
1: diyerek organize ediliyor.
0: Harika. İki şey konuşmanın sürecinde aklımda söylemek istediğim. Bir tanesi şunu anlıyoruz ki bu evvel Temmuz bir geleneksel bir kutlama aslında. Evvel
1: Evet.
0: Temmuz Festivali ise 2000'de başlayan bu kutlamanın bir tür organize edilmiş, örgütlenmiş hali. Birincisi buydu. İkincisi hafıza deyince demin Madımak'tan söz ettik. Ben biraz önce de tekrar Madımak'ı hatırlamak için açıp baktım. Madımak.org ya da madımak.info sitesine girerseniz hele hele Madımak'ı yaşamamış, o dönemi takip edememiş, bilmemiş, farkında olmayan, hissedememiş olanlar için çok güzel bir kaynak var. Bu bir tür web belgeseli. Üç boyutlu ortamda Madımak Oteli'nin içerisinde geçen ve bütün o aydınların, orada kaybettiğimiz aydınların kendi pratikleriyle beraber yeniden o hafızayı tazeleyebileceğimiz bir tür belgesel, bir tür sanatsal, görsel bir iş. Bu arada bunu da hatırlatıp bir tavsiye de ederim tekrar anmak, hatırlamak isteyenlere. madımak.org. Şimdi dönelim. Bu festival 26.sını kutluyor bu sene. Ki Türkiye'de bir şeyin 26 sene sürüyor olması bayağı bir başarı yani. Maalesef yani ne yazık
1: Evet.
0: ki öyle ve ne kadar güzel ki 26 senedir sürebiliyor. Tabii bu 26 senedir sürüyor olmasında herhalde sadece bir derneğin organize ettiği bir festival değil de yerel bağları olan, yerel kökleri olan bir festival olmasının önemi var herhalde. Yani bu 26 yıl
1: Evet.
0: o dayanışmayla sürüyor olsa gerek. Biraz bu yanını anlatır mısınız?
1: Tabii ki yani sizin de altını çizdiğiniz gibi böyle bütün yereli kapsayan bir festival olması ve halkın aslında kendi zaten ritüeli ve kendi kültürünün bir parçası olması bu sahiplenmeyi pekiştiren bir şey oldu. Festival şöyle organize ediliyor. Tabii ki yani varsa yerelde bunu destekleyecek belediyeler, onlardan destekler alınıyor. Ama esasen yerel esnafın, halkın işte okul servisinden lokantasına, matbaasından işte ne bileyim eğlence alanına, kırtasiyesinden kitap evine kadar yereldeki birçok esnafın sponsor olduğu, yani desteklediği, işte gelenlere yemek ikram ettiği, afişlerini bastığı, organizasyonuyla ilgili gençlerin gönüllü destek olduğu, yani her yıl gönüllü çağrısı çıkıyoruz ve onlarca genç bu festivalin gönüllüsü, emekçisi oluyor. İşte yerel basının duyurusunu üstlendiği, bayağı böyle yerelde işte esnafından bürokratına, belediyesinden öğrencisine kadar herkesin sahiplendiği bir festival olması bunun sürdürülebilirliğini arttırdı elbette. Ama sizin de en başta bahsettiğiniz gibi bunun bir örgütleyicisi olması, yani örgütleyen bir topluluğun olması istikrarın önemli örgüt şeylerinden bir tanesi bu. Yani Samandağ Kalkındırma Derneği ve Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneği, iki dernek var Samandağ'da başından beri bu festivalin içerisinde. Ama tabii ki o iki dernek esas sahiplenici, ama birçok dernekle işbirliği yapılıyor. Yani iki dernek organize ediyor. Ama depremden sonra da, depremden önce de yereldeki bütün sendikalar, işte Tabip Odası'ndan Eğitim Senine, siyasi partisine, gençlik derneklerine, deprem dayanışma ağlarına, kadın kooperatiflerine kadar her türlü işbirliğine açık ve onlarla ortak etkinlikler düzenliyor. Keza mesela bizim çocuk şenliğimiz oradaki bir öğrenci veli derneğiyle ortak yapılıyor. Kadın şenliğimiz bir kadın kooperatifiyle ortak yapılıyor. İşte Alevi çalıştayımız var festival kapsamında. Ehlen dergisi ve Alevi örgütleriyle ortak yapılıyor. Ekoloji oturumumuz var. Halkların iklim zirvesiyle ortak yapılıyor. Yani yerel işbirlikleri ve genel işbirlikleriyle organize edilen bir program tabii ki daha da genel bir sahiplenmeyi getiriyor.
0: Yani hem emek bakımından, hem finansal bakımından, hem programı bakımından imece usulüyle yapılan, el birliğiyle yapılan bir festival. Dolayısıyla şey de yok,
1: Evet.
0: empoze edilen bir içerik, empoze edilen bir format vesaire de yok. Program da yerelden, yani kendiliğinden
1: Yok.
0: çıkıyor, ortaya geliyor. Yani işte bu çalıştığınız örgütler, dernekler, yerel yapılar bir şey önerdikleri şeyler de programa giriyor. Dolayısıyla böyle genişlemiş bir program oluşuyor. Geniş tabanlı bir program oluşuyor. Anladığım kadarıyla doğru değil mi?
1: Aynen öyle. Mesela bir tertip komitesi var. Ben de tertip komitesinin içerisindeyim. Tertip komitesi iki tane derneğin organize ettiği ama içine ben olmak istiyorum diyen bir yıllardır olan gönüllülerin de olduğu bir tertip komitesi var. Orada öneriler birikiyor. Sendikalardan gelen öneriler, derneklerden gelen öneriler ve olabildiğince sığdırabildiklerimizi, yani her şeyi yapmak tabii ki mümkün olmuyor bir hafta içerisinde. Şimdi biz festivali 7'sinde başlatıp 16'sında bitiriyoruz. Hani buna rağmen her gün dolu dolu bir şey oluyor ve şeyi çok önemsiyor festival komitesi. Yani Türkiye'nin gündemi neyse, yani genel gündeminin de yani işte Suriye'deki Alevi katliamı gündemse festivalin gündemi oluyor. Ekoloji keza öyle. İşte demokratik talepler, hak kayıpları, mesela adalet peşinde aileleri var. Buradan da duyurmuş olayım. Biliyorsunuz deprem davaları kanayan yaramız. Halen işte az önce Sivas'da örneğini verdiğiniz gibi cezasızlık politikaları her alanda devam ediyor. Programın içerisinde işte adalet peşinde ailelerinin de bir forumu olacak. Yani deprem davalarını anlattıkları, adalet talep ettikleri. Dolayısıyla hem yerel gündem hem de biliyoruz ki yerel ile genel çok birbirinden bağımsız değil. Yani doğa kıyımıysa her yerle çok ilişkili. Genel ile yereli birleştirdiğimiz gündemler de işin içerisinde oluyor ve böylelikle geniş bir program oluşmuş oluyor. Bir de kültürel etkinlikleri çok önemsiyoruz. Yani şöyle, mesela mutlaka bir etkinliğimiz Vakıflı Köyü'nde olur her yıl. Vakıflı Köyü'nü bilmeyenleriniz vardır belki diye söylemek isterim. Vakıflı Köyü Türkiye'nin şu anki yaşayan tek Ermeni köyü. Ve o köyde bir etkinlik yapmayı, hem gelenlerin köye gitmesi, köyü tanıması, hem köydeki Ermeni yurttaşlarımızın bağını diğer toplumsal kesimlerle kurması açısından önemli buluyoruz. O da festivalin mutlaka bir parçası oluyor.
0: Evet, ne kadar ilginç aslında, bir bereket festivali nasıl politik bir çerçeveye bürünüyor. Bu ayrımcılıklar yüzünden, o bereketin önüne geçen engeller, bereketi engelleyen siyasetler yüzünden. Ve iyi ki
1: Maalesef.
0: oluyor. İyi ki oluyor çünkü işte bu deprem sonrası Antakya'nın hafızasını, kültürünü yeniden canlandıran, yeniden kayıpları hatırlatan Aspendos düğün salonu gibi onları hafızaya getiren o etkinliklerden bir tanesi haline geliyor doğal olarak. Yani kültürel bir şeyler yapıldıkça aslında bu hafıza deşeleniyor ve yeniden ortaya çıkıyor. Bir yanıyla da önemli. Bu yanıyla da, yani hafızayı tutuyor olması da tabii bambaşka bir önemi olsa gerek bu tür kültürel etkinliklerin. Peki program bu sene 7 gün sürüyor. Aşağı yukarı galiba.
1: Yani daha fazla biraz uzuyor. Yani 16'sında bitiriyoruz festivali. Yani şöyle oldu. Bu festival Samandağ merkezliydi. Samandağ sahilinde olan bir festivaldi ama depremden sonra biz bunu Defne ve Antakya ilçelerine de taşıdık. Yani ihtiyaç vardı ve insanların bir araya gelmeye. Yani depremin birinci yılında festivali, hatta kardeş ülkelerin belgeselinde de o kesit de var. Hani 30. yıl belgeseli, biraz Türkiye belgeseli diyoruz ya kardeş ülkelerin. İlk yılı festivalin gelmişlerdi. İlki mesela çok yapalım mı yapmayalım mı arasında kaldık ama iyi ki yaptık dedik. Çünkü o kadar ihtiyacımız varmış ki bir arada olmaya, birlikte gülmeye, birlikte ağlamaya, yası birlikte kolektif hafızaya dönüştürmeye. O yüzden de biraz Serinyol ve Antakya hattına da kaydığı için 16'sında bitecek bizim festivalimiz. Yani 7'siyle 16'sı diyebiliriz.
0: Evet, bir yanıyla da tabii bu festival dediğimiz şey aslında bir gelenek, bir ritüel. Dolayısıyla yani bu yaz döneminde de ihtiyaç olan bir şey. İşte sevinç, mutluluk döneminde de ihtiyaç olan bir şey. Her ne kadar az yaşıyorsak öyle mutlulukları.
1: Festival programından biraz bahsedebilirim isterseniz.
0: Sevinirim. Bir de festival anladığım kadarıyla tek bir noktada değil, giderek bölgeye yayılan bir festival.
1: Evet. Yani dediğim gibi bu bir halkın kendi kültüründen doğan bir şey olduğu için tabii ki biz iki derneğin yaptığı hani 26 yıldır devam eden ve daha ulusal ve genel bir festival var ama işte Mersin'de de bir mahallede yapılıyor. İşte Arsuz'da da bir mahallede yapılıyor. Farklı farklı yerlerde yerel inisiyatifler varsa ve biz bu festivali yapıyoruz diyorlarsa o da yapılıyor. Dolayısıyla daha yaygın bir festival haline de bu haline gelmiş oldu.
0: Ama yine sizinle ilişki içerisinde mi yapılıyor yoksa herkes zaten evvel Temmuz Festivali'ni yapıyor mu kendi organizasyonu
1: Kendi
0: içerisinde?
1: yapıyor. Yok,
0: Evet,
1: ilişkide
0: evet.
1: olmak zorunda değil tabii
0: Değil,
1: ki. Yani
0: tabii.
1: değil.
0: Evet,
1: Hani bunu
0: evet.
1: ne kadar yayılırsa ve ne kadar genelleşirse o kadar iyi. Ama bu festivalin bu kadar istikrarlı sürüyor olması bunları cesaretlendirdi. Bu açıdan da mutluyuz yani.
0: Zaten muhakkak ki bunlar arasında da sizinle, sizler ve onların her birinin kendi
1: Tabii ki.
0: arasında bir ağ
1: Bağ var.
0: oluşuyor yani zaten.
1: Evet.
0: Bu yerellik onu gerektiriyor, getiriyor daha doğrusu herhalde. Programdan söz
1: Aynen öyle.
0: edecektiniz.
1: Evet, bu yani festivalimiz 7'sinde bir kadın şenliğiyle başlayacak. Biz böyle 3 yıldır depremden sonra depremle birlikte kadınların ne kadar çok hem afet dönemlerinde biliyorsunuz açığa çıkıyor. Kadınların bütün yükü ne kadar çok sırtlandıkları ve hem gönüllülükte hem örgütlülükte ne kadar iyi doğru rol oynadıkları. Dolayısıyla kadın şenliği bir kadın kooperatifiyle ortak yapıyoruz ve festivalin açılışını bir kadın şenliğiyle yapmış oluyoruz 7'sinde. 8'inde gündüz etkinliklerimiz var, söyleşilerimiz var ama akşam vakıflı etkinliğimiz var. Erten Tekin bize eşlik edecek, çok güzel duduk çalacak ve vakıflı etkinliğinden sonra ertesi gün bir çocuk şenliğimiz var. Çocuklar için atölyelerimiz olacak ve akşamında bir çocuk şenliğimiz olacak. Gün batımında uçurtma ve balon şenliği. Akşamında da Hızır Türbesi'nin olduğu sahilde Can Atalay belgeselinin gösterimi olacak. Biliyorsunuz yani Hatay vekili ve hala
0: Evet.
1: tutuklu. Hani bir her yerde hukuksuzluk devam ediyor.
0: Tabii. Maalesef.
1: Ardından bir günü de tam da bölgenin ihtiyacı hep diyoruz ya ayrımcılık devam ediyor, ötekileştirme devam ediyor diye. Hani bunlara karşı var olma mücadelesi veren Alevilerin bir çalıştayı, bir forumu olacak bir gün boyunca. Hem ulusal hem de uluslararası konukların olduğu, gazetecilerin, yazarların katıldığı iki oturumluk bir forum şeklinde, çalıştay şeklinde olacak. Forumla bitecek. Aynı zamanda onu Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıl dönümü, onu akşamı da Ali İsmail Korkmaz anma etkinliğimiz olacak yeni festival kapsamında. 11'i ve diğer günlerde yani hem yaşayan miras, kültürel miras, adalet peşinde ailelerinin forumu, halkların iklim zirvesinin ekoloji çalıştayı ve forumu gerçekleşecek ve tabii ki akşam konserlerimiz var. Yani gündüz etkinliklerinin dışında işte Kardeş Türküler'in, Gece Yolcuları, Pınar Aydınlar'ın, Cevdet Bağcan'ın ve birçok yerel grubun, böyle gençlerin gruplarının olduğu akşam kumsalda gece etkinliklerimiz yani konserlerimiz olacak. Yani yine çok dolu dolu bir program. Her yanıyla dolu dolu. Yani hem gündüzleri dolu, hani akşamları ayrı dolu. Tabii akşam sahilde de kadınların ve oradaki yerel halkın ürünlerinin olduğu standlarımız da oluyor. Yani akşam biraz orası biraz böyle herkesin uğradığı ve aynı zamanda hem konserin dinlediği hem dinlendiği hem yemek yediği bir organizasyon olacak. Yani son 2 günde Serin Yol'da gene böyle çocuk şenliğinin ve etkinliklerin olduğu Serin Yol Antakya'nın bir mahallesi. Tolga Sağ'ın katıldığı ve yerel grupların olduğu bir yine konserle festivalimizi sonlandıracağız.
0: Harika. Peki Samandağ, Antakya bölge yani sadece kendi sınırları içerisinde bir yer değil. Yani coğrafi il sınırları içerisinde kalan bir yer değil. Kültür olarak çok daha büyük bir yer bölgeye yayılıyor ki bunun bir kısmı zaten Türkiye dışında. Dolayısıyla bu çevresiyle bu anlamda ilişkisi nasıl? Yani bir yandan o çevresel ilişkisi bir yandan da hani festivale dışarıdan gelenler katılım nasıl?
1: Şöyle aslında hem Adana, Mersin, Hatay yani bu bölgeyi düşündüğümüzde Mersin ve Adana'dan çok fazla geliş oluyor festival zamanı. Çünkü yani burada da yoğunlukla yaşayan hem Arap Aleviler hem Hristiyanlar var. Aslında Antakyalı olan ya da direkt Mersinli, Adanalı olan ama Arap Alevi olan. Ağırlıklı buralardan gelişli oluyor ama İstanbul'dan, Ankara'dan ve birçok kentten festival hani 26 yıldır yapıldığı ve artık politik ve kültür olarak da bilindiği için çokça geliş oluyor. Yani dediğim az önce de bahsettim yani birçok dernekten sendikaya, tabip odasından işte ne bileyim akademisyene, bağımsız gazeteciye kadar birçok alandan gelişler oluyor. Ve bunların hepsi Samandağ'da yani şöyle soranlar oluyor hani depremden sonra nasıl oldu koşullar diye. Yani elbette ki normalleşemedik birçok açıdan baktığınızda ama Samandağ misafirperverliği ve kucaklayıcılığıyla herkesi misafir etmeye hazır diyebilirim.
0: Evet, hala normalleşemedik diyorsunuz. Üzerinden 3 yıl geçti.
1: Maalesef.
0: Evet. Peki sınır komşularıyla, yani sadece Türkiye değil de Suriye ile.
1: Evet. Yani onunla da ilgili bilgi vereyim. Bizim festivalde mesela bir tane his başlığımızın iki tane konuğu Lübnan ve Suriye'den olacak. Yani aslında festival yapılmaya başlandığı ilk günden beri Orta Doğu, Lübnan, Suriye ve oralardaki en azından demokratik mücadele veren kurumlarla ve partilerle ya da işte yazar ve gazetecilerle ilişkisi de var festivalin ve oralardan da konuklarımız mutlaka oluyor. Mesela yıllarca üst üste Leyla Halit geldi festivale. Hani Filistin'den, Lübnan'dan ve Suriye'den böyle konuklarımız oluyor ve Orta Doğu'nun genel sorunlarından maalesef biz de ayrılamadığımız için ortak tartışmalarımızı, ortak sorunlarımızı konuştuğumuz mutlaka oturumlarımız oluyor. Oralardan da gelen konuklarımız oluyor ama tabii takdir edersiniz ki savaşla birlikte biraz kesintiye, orada daha sınırlı
0: Maalesef,
1: bir geliş
0: muhakkak, muhakkak.
1: ile
0: Peki
1: karşı karşıyayız.
0: oralardan örgütlenmeye katılan, yani kurumsal olarak katılan dernekler ya da işte o tür bağlantılar da muhakkak vardı. Yani bunlar bireysel
1: Evet.
0: bağlantıların dışında bir ağ var mı?
1: Evet, bireysel bağlantıların dışından şöyle ya mesela geçen yıl FHKC'den bir kadın arkadaşımız yani oralarla kurumsal bağlar üzerinden geldi. Ne bileyim Lübnan Komünist Partisi'nden konuklarımız geldi. Suriye'nin işte insan hakları örgütlerinden konu. Yani aslında kurumsal bağlarla geliniyor. Ama bizzat festival örgütlenmesinde değil de daha birlikte festivalin içeriğiyle ilgili
0: Evet. Yani
1: diyebilirim.
0: şey, bu tabii ki doğal olarak, yani yerel olarak örgütlenen, yerel olarak var olan bir festivalin kendi geçmişiyle, tarihiyle, coğrafi bölgesiyle, komşularıyla ilişkisinin böyle olması, yoğun olması, daha da keşke yoğun olabilse, bu politik engeller olmasa, ne
1: Evet.
0: kadar anlamlı, manalı bu aslında şeyi de gösteriyor. Yani bakın, yerelde siz bunu yapabiliyorsunuz ama Mardin Bienali bunu yapamıyor. Yani Mardin'in ortasında dünyadan, bölgesinden kopuk bir Bienal olmaya devam ediyor maalesef. Yani keşke Orta Doğu'yu hedefleyen başka bir şeye dönüşebilse bir
1: Evet.
0: yandan Mardin Bienali de. Yani İstanbul Bienali'ni veya uluslararası Bienalleri taklit etmenin ne kadar anlamı var bu bağlamda? Onu da bu araya sokmuş olayım.
1: Evet, ya yerellik çok
0: Ama
1: önemli
0: yani
1: ama
0: bu
1: aynı zamanda yerelin kurduğu bağlar.
0: evet, sizin pratiğiniz bunu gösteriyor. Yani hani o bağ önemli ve gerçekten yerelleştiren şeylerden bir tanesi de o kültüre bağlılık zaten.
1: Aynen öyle ve sürdürülebilirliği de buna bağlı diye düşünüyorum. Yani bir şeyi sürdürmenin
0: Katılıyorum.
1: yolu
0: Katılıyorum. Yani
1: o yerelden gelmesi, biraz yerelin gerçekleriyle birlikte organize ediliyor olması.
0: Yoksa işte otomobil firmasından petrol bilmem nesine kadar sponsor bulmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Fakat sizin
1: Evet.
0: dediğiniz pratik, bakın, hayat bunu gösteriyor. Şu anda sürebilen, hala sürebilen birkaç festival, Kaş Tiyatro Festivali, Bergama Tiyatro Festivali, bunların hepsi kendi yerelleriyle ilişki kurmaya ve kaynaklarını da oradan oluşturmaya başladılar. Mesela Bergama Festivali son yıllarda Bergama eşrafının
1: Evet.
0: destekleriyle sürüyor.
1: Yerel esnafın. Yani biz
0: Evet.
1: sponsorluk alıyoruz çünkü bunu bir tırnak içerisinde kendi yani parasız yapma şansımız yok.
0: Muhakkak.
1: Çünkü yani onlarca konuk, onlarca etkinlik ama bunu yereldeki esnafın yani ben yerelde bir otobüs firmasıyım. Yerelde bir okul
0: Evet.
1: servisim var. Okul
0: Evet.
1: servisi ağım
0: Evet.
1: var. Festivaldeki gönüllülerin servisini sağlamakla ilgili sponsor oluyorum.
0: Tabii.
1: İşte
0: Bu değil. Kastettiğim
1: otelim
0: bu
1: var.
0: değil.
1: Otelde evet, bunlar çok önemli. Bence yerelin de, yerel esnafın da haberdar olmasını, sahiplenmesini ve ben bu
0: Katkıda
1: işin
0: bulunmasın.
1: parçasıyım.
0: Evet. Evet. Tam da bunu
1: Evet.
0: kastediyorum. Evet. Peki son birkaç dakikamız herhalde. Nasıl toparlayalım?
1: Şöyle diyebilirim ben. Yani biraz böyle gelin hep birlikte Evvel Temmuz Festivali'nde omuz omuza olalım. diyebiliriz. Çünkü bu festival yani aslında evet bir bölgede yapılıyor, bir halkın gelenek ve göreneklerinden yola çıkmış olsa da genel anlamda doğanın falanına, ayrımcılığa, ötekileştirmeye karşı hayatımızı, geleceğimizi koruyoruz, yaşamı savunuyoruz diyen bir festival ve hepimizin dertlerini dert edilen bir festival. Dolayısıyla hani bu festivalin hem devamlılığı için her türlü kültürel, sanatsal ya da fikirsel katkılara her zaman açık bir festival. Hani bu yıl geç kalmış olabilir ama gelecek yıl yine yapılacak ve bugünden duyanlar gelecek yıl biz de bu festivale şu konuda katkı sunabiliriz derlerse çok memnun oluruz. Çünkü biraz festivalimizi festival yapan şey de fikirlerin zenginliği, katkıların çokluğu ve böyle devam edebilmesi ve aynı formatta değil, Türkiye'nin değişen dönüşen, dünyanın değişen dönüşen gündemlerine ve durumuna göre şekillenmesi aynı zamanda. Dolayısıyla bu festivalde gelin hep birlikte olalım. Vakti olan, zamanı ayarlayabilen arkadaşlarımızı hepsini bekliyoruz. Gelsinler. Hem gözleme şansları olur belki sonraki yıllar için. Hani ne katkı sunabiliriz ya da sadece eğlenmeye, sadece gezmeye, görmeye ve oradaki insanlarla bir arada olmaya gelmelerini de isteriz. Çünkü depremden sonra hani 3 yıl geçti ama inanın ki hani Antakya'da her şey hala konteyner kentler var işte
0: Evet,
1: hala
0: evet.
1: bitmemiş yollar, hala doğanın talanı. Ya bir yandan yaşama mücadelesi verirken oradaki insanlar ya bir yandan kültürlerine sahip çıkmaya çalışıyorlar ve doğaya ve kültüre uygun bir yapılaşma olsun diye mücadele ediyorlar. Sadece bir sohbet bile o kadar önemli, yanınızdayız demek o kadar değerli ki hala. Yani aynı depremin ilk zamanları gibi. O yüzden bu festival vesilesiyle herkesi Antakya'ya, Samandağ'a, Evel Temmuz Festivali'ne bekliyoruz.
0: Harika. Yerelleşmeyen hiçbir şey evrenselleşemiyor da galiba, ya da yerel olmayan, yerel kökleri olmayan bir şey evrenselleşmiyor da. Çünkü ayrımcılık, yani yerel kökler, kültür vesaire gibi şeylerin dışında ayrımcılık gibi politik şeyler de birçok yerelde paylaşılan şeyler. Sadece Türkiye'nin meselesi değil, kadın meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil, ayrımcılık öyle değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla zaten o yereller birleştiğinde, o gerçek tecrübeler bir araya geldiğinde gerçek bir bilgi oluşturuyor ve gerçek bir paylaşım oluşuyor galiba.
1: Evet.
0: Çağrınız dinleyicilerimizin kulağında, aklında. O zaman bu sene ve önümüzdeki senelerde Evel Temmuz Festivali'nde görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz sesimiz olduğunuz için.
0: Çok sağ olun. Bu hafta Canan Yüce ile Evel Temmuz Festivali'ni konuştuk. Evel Temmuz Festivali 7-16 Temmuz arasında Samandağ, Antakya bölgesinde gerçekleşecek. Herkesi bekliyorlar. Teşekkürler, hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.
1: Teşekkürler.
2: Bağımsızlar.
3: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
2: Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günseli Baki, Ezgi Bakçay, Ecin Şimşek, Ulaş Bayraktar.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz bağımsızlarla birlikte. Bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Evet, Samandağ'a kulak verdik bu akşam. Açık Dergi'de bir geleneği yeniden konuşma imkanını bulduk. Evvel Temmuz Festivali konumuzdu Bağımsızlar Kuşağı'nda. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da FYK ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün sözü.
1: Beni en çok korkutan şey de şu. Fosil yakıt endüstrisinin gayet karlı bir şekilde bizi zehirleyerek öldürmesine izin vermeye devam edersek, bu ömürlerimizin geri kalanında görüp göreceğimiz en serin yaz mevsimi olacak. Gazetecilerin aşırı sıcak dalgalarını dünya kamuoyuna düzgünce aktarabilmelerine yardımcı olmak için düzenlenen uluslararası çevrim içi seminerdeki konuşmasında Global Witness Eylem Grubu'nun başkanı Patrick Gailey, dünyanın her yerinde sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı bu yaz için işte böyle söylüyor. Covering climate now.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Faruk Eczacıbaşı'na teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Yeni şeyler rejimi.
4: Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşegül Pamukçu ve Şenol Ayla'ya teşekkür ederiz.
5: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 33. kez düzenlediği İstanbul Caz Festivali geçen salı akşamı 30 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Miles Davis'in 100. yaşı için Marcus Miller projesi We Want Miles konseriyle açıldı. Bu konser aynı zamanda We Want Miles turnesinin de ilk konseri olma özelliğini taşıyordu. Miles Davis'le birlikte sahne almış müzisyenlerden bassa Marcus Miller, saksafonda Bill Evans, gitarda Mike Stern, perküsyonda Mino Sinelu ile birlikte genç müzisyenler davulda Anwar Marshall, klavyede Brett Williams ve trompette Russell Gunn yer alıyordu. We Want Miles konserinde seslendirilen seçkiyi konser sıralamasını takip ederek Miles Davis albümlerinde yer alan orijinal kayıtlarından dinliyoruz bu akşam Koyu Mavi'de. Konser Miles Davis'in 1969'da çıkan In a Silent Way stüdyo albümünde ilk kaydı yer alan It's About That Time ile açıldı. Bu akşam 1970'te Fillmore West'te kaydedilen ve 1973'te yayımlanan canlı kayıtların yer aldığı Black Beauty, Miles Davis at Fillmore West albümünün 1997 yeniden basımından dinliyoruz. Marcus Miller'ın konserde de söylediği gibi 70'lerin başında Miles Davis akustik enstrümanların yanı sıra elektrikli enstrümanları da grubuna dahil etmeye ve caz müziğe mesafeli olan seyircilerin aşina olduğu Fillmore West gibi konser mekanlarında da sahne almaya başlamıştı. Bu kayıtta trompette Miles Davis, saksafonda Steve Grossman, elektrik piyanoda Chick Corea, elektrik ve akustik basta Dave Holland, davulda Jack DeJohnette, perküsyonda Ayrto Moreira yer alıyor.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de 33. İstanbul Caz Festivali'nin açılışını yapan Marcus Miller projesi We Want Miles konserinde seslendirilen seçkiyi orijinal Miles Davis kayıtlarından konserdeki sırayla dinliyoruz bu akşam. Konserin açılışında yer alan It's About That Time'ın ardından konserde seslendirilen Ida ile devam ediyoruz. 1981'de yayımlanan rock, pop, rhythm and blues, funk, fusion etkileri taşıyan Miles Davis albümü The Man with the Horn'dan dinliyoruz Ida'yı. Bu kayıtta yer alan müzisyenler Miles Davis trompet, Bill Evans soprano saksafon, Marcus Miller elektrik bas, Al Foster davul, Sammy Figueroa perküsyon. Mike Stern albümde var ama bu parçada elektrik gitarı Barry Finnerty çalıyor.

33. İstanbul Caz Festivali'nin açılış konserinde 3. sırada seslendirilen My Man's Gone Now adlı eseri Miles Davis'in 1959'da çıkan George Gershwin yorumlarından oluşan Porgy and Bess albümünden dinliyoruz. Trompet, trombon, tuba, flüt, klarnetin de içinde olduğu Nefesliler grubunun yanı sıra solo trompet ve flügelhorn'da Miles Davis, alto saksafonda Cannonball Adderley, kontrbasta Paul Chambers, davulda Philly Joe Jones yer alıyor.

30 Haziran'da Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda Marcus Miller'ın We Want Miles projesi kapsamında Miles Davis'le sahne almış müzisyenlerin de yer aldığı kadroyla 33. İstanbul Jazz Festivali açılış konserinde seslendirilen 4. ve 5. parçalar Miles Davis'in 1989 albümü Amandla'dan Katembe ve Hannibal idi. Bu akşam konser seçkisinden Hannibal'ı dahil ediyoruz listemize. Amandla albümünde Hannibal kaydında yer alan müzisyenler Miles Davis trompet, bas gitar, klavye, gitar, bas klarnet Marcus Miller, alto saksafon Kenny Garrett, perküsyon Paulino da Costa, davul Omar Hakim.

Marcus Miller'ın We Want Miles projesi kapsamında 33. İstanbul Jazz Festivali açılış konserinde 6. sırada In a Silent Way seslendirilirken Oğlak Dolunay'ı bütün ihtişamıyla gökyüzünde yükselmeye başlamıştı. Bu akşam konser seçkisini orijinal Miles Davis kayıtlarından süremiz el verdiğince yeniden dinliyoruz. Miles Davis'in 1969 stüdyo albümüyle aynı ismi taşıyan In a Silent Way kaydı It's About That Time ortaya alınarak iki defa seslendirilmiş haliyle 20 dakikaya yaklaşıyor. Bu parçanın ilk In a Silent Way bölümünü dinliyoruz şimdi. Trompette Miles Davis'in yanı sıra Wayne Shorter soprano saksafon, John McLaughlin elektrik gitar, Chick Corea elektrik piyano, Joe Zawinul elektrik piyano ve org, Dave Holland kontrabas, Tony Williams davulda yer alıyorlar.

Konserde In a Silent Way ile bağlantılı olarak kısa bir geçiş yapılan Bitches Brew'un 13 dakikalık orijinal albüm kaydını atlayarak konserin Bis'ten önceki kapanış şarkısına geçiyoruz. Marcus Miller'ın tanıtımının ardından seyircilerin eşliğiyle seslendirilen Jean-Pierre'in konserde yer alan bütün müzisyenlerin kendi enstrümanlarıyla eşsiz doğaçlamalarını sergiledikleri yorumuyla konser son buldu. Bu akşam 1982'de çıkan We Want Miles albümünden dinliyoruz Jean-Pierre'i. Trompette Miles Davis ve davulda Al Foster'ın yanı sıra konser akşamı da sahne alan müzisyenler soprano ve tenor saksafonda Bill Evans, elektrik gitarda Mike Stern, bas gitarda Marcus Miller, perküsyonda Mino Sinelu'dan Jean-Pierre'i dinliyoruz şimdi.

Jean-Pierre Miles Davis'in 1982 albümü We Want Miles'tandı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı 33. İstanbul Jazz Festivali'nin açılışındaki Marcus Miller projesi We Want Miles konser seçkisini süremiz el verdiğince konserdeki sıralamayı takip ederek orijinal Miles Davis albümlerinden dinledik bu akşam. Konser Jean-Pierre ile son bulmuştu. Miles Davis ile birlikte sahne almış müzisyenlerle genç müzisyenlerin birlikte verdikleri büyüleyici konser, BIST'te Marcus Miller'ın Miles Davis için bestelediği Tutu ile son buldu. 1986'da çıkan aynı isimli Miles Davis albümünden Tutu'yu dinliyoruz son olarak. Miles Davis trompet, Marcus Miller bas gitar, bas klarnet, Paulino da Costa perküsyon ve Omar Hakim davulda yer alıyor. Haftaya buluşmak üzere, iyi akşamlar.

Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Balkan Şirin, Akça Şirin ve Okan Şirin'e teşekkür ederiz.
3: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
4: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Aşağı Mahalle'ye hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz. Bu akşam sizlerle birlikte önümüzdeki günlerde İstanbul Caz Festivali'nde sahne alacak usta saksafoncu Joe Lovano'nun yepyeni dörtlüsüyle çıkardığı Paramount Quartet albümünden örnekler dinleyeceğiz. Joe Lovano'nun hikayesinden bahsedelim biraz. Joe Lovano'nun hikayesi 1952'de Cleveland'da başladı. Müzik onun için dışarıdan öğrenilen bir şey değil, doğrudan evdeki havayı solumak gibiydi. Babası Tony Big T. Lovano, gündüzleri berberlik yapan ama geceleri şehrin en saygıdeğer tenor saksafoncularından biri olan bir müzisyendi. Joe daha çocukken babasının plak koleksiyonuyla tanıştı. Bu koleksiyonda John Coltrane, Charlie Parker, Sonny Rollins gibi isimler yer alıyordu. Saksafonu eline ilk aldığında babası ona sadece notaları değil, kendi sesini nasıl bulacağını da öğretmişti. Lovano'nun bugün bile o çok övülen eski toprak tonunun ve sıcak saksafon sesinin sırrı babasıyla çalıştığı bu ilk yıllarda yatıyor. 1970'lerin başında ünlü Berklee Müzik Koleji'ne gitti ve gelecekteki dostu John Scofield'la da yolları orada kesişti. Ama Lovano'nun asıl okulu sonradan katıldığı gruplar oldu. Gençliğinde Dr. Lonnie Smith ve Jake McDuff gibi isimlerin Hammond Ork üçlülerinde çaldı. Ardından Woody Herman'ın ünlü Thundering Herd büyük orkestrasına katıldı ve dünyayı turladı. New York'a yerleştiğinde ise efsanevi Mel Lewis Jazz Orkestra'nın değişmez bir parçası oldu. Lovano'yu sadece iyi bir geleneksel saksafoncu olmaktan çıkarıp bugünkü vizyoner kimliğini kavuşturan en önemli eşik ise 1980'lerde efsanevi davulcu Paul Motian'la ve gitarist Bill Frisell'le kurduğu üçlüdür. Motian'ın grupta kimsenin patron olmadığı, hatta herkesin müziğin yönünü anında değiştirebildiği serbest tarzı Lovano'nun müzik felsefesini kökünden değiştirdi. Bu akşam dinleyeceğimiz Paramount Quartet albümünde de bahsettiğimiz o hiyerarşisiz ve herkesin eşit olduğu müzikal kimyanın tohumları da Paul Motian üçlüsü yıllarında atılmıştı. Lovano bunun yanı sıra 90'ların başında gitarist John Scofield'ın dörtlüsünü de çalarak modern cazın en ikonik kayıtlarından bazılarına imza attı. 1990'lardan itibaren efsanevi plak şirketi Blue Note'la anlaştı ve burada çeyrek asır boyunca modern cazın amiral gemilerinden bir tanesi oldu. Bir albümde yaylılarla çaldı, diğerinde iki davulculu As Five grubunu kurdu, bir başkasında Küba ritimlerine daldı, 2000 yılında 52nd Street Teams albümüyle Grammy kazandı. Blue Note'daki görkemli yılların ardından Lovano son yıllarda odağını biraz daha değiştirdi. Daha atmosferik, sessizliğin ve akustik yankıların ön planda olduğu Avrupalı bir duyarlılığa sahip olan ECM Records'ta çalışmaya başladı. Bu akşam dinleyeceğimiz Paramount Quartet albümü de ECM Records'tan yayınlandı. Bu şirketin bünyesinde piyanist Marilyn Crispell'la kurduğu Trio Tapestry, oda müziği cazı döneminin de kapısını araladı. Bu akşam dinleyeceğimiz Paramount Quartet albümü Lovano'nun hayatındaki tüm bu durakların muazzam bir sentezi adeta. 2025 yılının Şubat ayında Güney Fransa'daki La Buisson stüdyolarında kaydedilen bu albüm 29 Mayıs'ta ECM etiketiyle yayınlandı. Farklı nesillerden 4 müzisyeni bir araya getiren bu albüm için Lovano şöyle demiş: "Şu anda yükselişte olduğumu hissediyorum. Bu dörtlüyle eşsiz bir yere ulaştık. Bu yepyeni bir şey ve bu müzisyenler gerçekten küresel bir farkındalıkla çalıyorlar." Evet, sözü biraz uzattık. Müziğe geçelim. İlk olarak albümden bir Joe Lovano bestesi dinlemiştik. Fanfare for Unity. Ve sırada şimdi iki parça yer alacak. İlk parça First Song adını taşıyor ve bir Charlie Haden bestesi. Ve Charlie Haden'ın o çok sevilen bestesiyle açılışı yapmakta bir vefa örneği. Çünkü Lovano geçmişte Quartet West grubunda Ernie Watts'ın yerine bizzat Haden ve baterist Lawrence Marable'la çalmış bir isim. O yüzden bu parçanın anısal bir ağırlığı da var. Ardından da Lovano'nun 2001 tarihli Flights of Fancy albümünde de yer almış bir bestesinin yeni yorumunu dinleyeceğiz. Amsterdam.

Aşağı Mahallede bu akşam sizlerle birlikte usta saksafoncu Joe Lovano'nun yepyeni dörtlüsü Paramount Quartet'in aynı adlı albümünden örnekler dinliyoruz. Az önce albümden Amsterdam ve öncesinde bir Charlie Haden bestesi olan First Song adlı parçaları dinledik. Bu dörtlü de Joe Lovano'nun yanında gitarda çok sevdiğimiz bir isim yer alıyor. Yeni neslin en vizyoner isimlerinden bir tanesi olan Julian Lage. Aslında Julian Lage ile Joe Lovano'nun tanışıklıkları 2000'lerin başına kadar uzanıyor ki o zaman Julian Lage henüz lise yıllarındaymış ve o günlerden bugüne gelen bir güven hissiyatı sanatçının gitar sololarına da doğrudan yansımış. Kontrbasta Lovano'nun buradaki kadrosunda da yer alan Asante Santi Debriano yer alıyor. Adeta albümün yer çekimini sağlayan isim kendisi ve davulda da çoğumuzun efsanevi Living Color grubundan tanıdığı Will Calhoun yer alıyor. Fakat Calhoun burada muazzam bir caz esnekliği sergiliyor. Metronom gibi zaman tutmak yerine parçalardaki enerjiyi ve patlamaları doğal bir şekilde adeta diyalog kurarak ateşliyor. Albümden yine iki parçayla devam ediyoruz. İlk parça The Call adını taşıyor ve bir Joe Lovano bestesi. Ardından da büyük usta Wayne Shorter'ın Billie Holiday için yazdığı klasik bir parçanın yorumu gelecek, Lady Day.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz ve bu akşam sizlerle birlikte usta saksafoncu Joe Lovano'nun yepyeni dörtlüsü Paramount Quartet'le aynı adı taşıyan albümden örnekler dinliyoruz. Joe Lovano bu albümde tenor ve sol mezzo soprano saksafon ve tarogato çalmış. Gitarda Julian Lash, kontrbasta Asante Santi Debriano ve davulda da Will Calhoun yer alıyor. Albümde dinlemediğimiz son iki parça daha var. Şimdi bunları dinleyeceğiz. Her ikisi de Joe Lovano bestesi, The Great Outdoors ve Congregation.

Önümüzdeki günlerde İstanbul Caz Festivali sahnesinde de izleme şansına sahip olacağımız Joe Lovano'nun yepyeni dörtlüsü Paramount Quartet'le çıkardığı aynı adlı albümden örnekler dinledik. Albümün tamamını dinlemiş olduk ama programımızın sonuna kadar bir Joe Lovano bestesi daha dinleyeceğiz. 2013 yılına gidiyoruz ve Us 5 grubuyla çıkardığı Cross Culture albümünden Drum Chant adlı çalışmayı dinliyoruz.

0: Aşağı Mahalle'de bu akşam sizlerle birlikte usta saksafoncu Joe Lovano'nun albümlerinden örnekler dinledik ve dinlediğimiz son parça olan Drum Chant'le birlikte bu akşamki programımızın da sonuna geldik. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Instagram ya da Twitter'daki Asagi Mahalle hesaplarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Balkan Şirin, Akça Şirin ve Okan Şirin'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada.
1: No. Put the other record on.
2: Açık kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.

0: Merhaba herkese. Apaçık Radyo'da Mint başladı. Ben Efkan Kulağan.
1: Ben Mertem Can, Rosalia ile başladık. Rerekia. Son albümü 2025 sonlarında, Kasım ayında çıkmıştı. Loops. Dördüncü albümü ve gerçekten de kıyamet koparmıştı. Özellikle de pop janrı içerisinde. Klasik müzikle popu çok enteresan bir şekilde harman eden eşsiz bir albüm. Ve ben gerçekten ilk dinlediğimde böyle çok şaşırmış ve çok bayılmıştım. Yakın zamanda da plana aldım. Bu hafta aslında hani programda çalacağımız gruplar vesaireler hep son işte 2 hafta önce aldığım plaklardan oluşuyor. Böyle biraz bu aralar tekrar plak alımına şey yaptım. Geri döndüm Efkan. O yüzden de böyle evet, özellikle yeni
0: İyi yapın.
1: albümlere biraz daha şey yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bir 2026 şeyi listesi yapabiliriz diye ümit
0: O
1: ediyorum
0: yani
1: yıl sonunda. Kaç zamandır
0: bizim
1: yapmadığımız bir şey.
0: evet, sanırım son 3 yıldır yapmadığımız bir şeydi.
1: Aynen.
0: Çünkü yani hem
1: Ekonomik
0: fiyatlar
1: koşullar batsın.
0: koşullar yüzünden yani yenileri alamamakla ilgili bir sıkıntıydı. Orayı hızlı geçiyorduk çünkü.
1: Aynen.
0: Yani senden şimdi böyle bir şey duymak, hadi bakalım diyorum.
1: Evet, neyse, Rosalia gerçekten çok çok enteresan bir albüm. Klasik müzik tarafı çok enteresan. Mesela Londra Senfoni Orkestrası çalıyor albüm boyunca. Onun dışında bir sürü böyle konuk sanatçılar vesaire de var. Şarkılardan biri Berkain. Mutlaka hani dinlemenizi öneririm. Orada Björk'la muhteşem bir düet var. Eve Tumor da var o şarkıda ama biz onu seçmedik. Farklı nedenlerden dolayı. Ama böyle gerçekten çok enteresan ve hakikaten de çok çok iyi eleştiriler aldı albüm çıktığından beri. Metacritic'te falan çok üst sıralarda şey yaptı. Pitchfork bile ayılıp bayıldı. Çünkü biliyorsun
0: Yani
1: onlar böyle hani
0: sakin
1: kibirden geçilmez çünkü onların şeyin dünyasında. O yüzden de şeydi gerçekten de. Latin müziği Grammy ödülü sahibi yanlış hatırlamıyorsam bir önceki albümüyle. Gibi gibi böyle enteresan bir ablamız. Genç, taze, heyecanlı, coşkulu, farklı, özgün ve gerçekten de bir duruşu olan bir kadın sanatçı. O anlamda da gerçekten bir taze soluk getiriyor pop müziğine. Biz de mutlu oluyoruz elbette. Öyle bir.
0: yani tabii ki öyle. İngilizce dışında bir dille bunun yapılıyor olması
1: Değil
0: en
1: mi?
0: dikkat çekici konulardan bir tanesi. Ya bu böyle çok nadir görünen bir şey. Şöyle görülüyor daha çok böyle. Çok daha böyle hareketli, popperik bir şarkı oluyor ve oradaki İngilizce dışındaki dil de hani sanki bir müziğin parçasıymış gibi algılandığı için şey oluyor. Onlar böyle ara ara çıkış yapıyor ama burada çok farklı bir şey var. O yüzden mesela bu çok dikkat çekici bence. O yüzden takdire şayan diye düşünüyorum. Ya bir farklılık gerçekten. Yani
1: Aynen.
0: bu özellikle son yıllarda alışılagelmiş şeye bakarsak böyle. Özellikle kendi yaş grubundaki sanatçıların kimler olduğuna bakarsak gerçekten de farklılık. Ya böyle de bir şey potansiyeli var demek ki ya yani müzik dinleyicilerinin dünya çapında o da bunu gösteriyor yani.
1: Doğru diyorsun.
0: Enteresan.
1: Yani bir karşılık bulmuş durumda. Bu da hani bu da
0: Evet.
1: iyiye işaret. Demek ki
0: Değil
1: farklı
0: mi?
1: tınılara,
0: Ya bir
1: farklı
0: sağlık
1: kalıplara
0: göstergesi. Evet.
1: aynen bir
0: Bir
1: açıklığı
0: sağlık göstergesi.
1: gösteriyor. Aynen bu da evet bence çok doğru diyorsun yani sağlıklı bir şey. O yüzden de evet yani gerçekten daha önce dinlemeyenler varsa albümü de bulup dinlemelerini herhangi bir mecradan vesaireden gerçekten de özellikle tavsiye ederim. Diyerekten ikinci şarkıya geçelim istersen. Bu da yine albümün enteresan şarkılarından biri. Evet, Rosalia'dan geliyor tekrar Divine Eyes.

0: Hey Rosalia, Devin Aynes'i çaldık Relikia'dan sonra. Evet, pop dünyasına yeni bir soluk getiren muhteşem bir kadın. Dördüncü albümü Lux'tan iki şarkı çaldık. Evet, program başında demiştik işte yeni elimize geçen plakları bu hafta yer vereceğiz. Ama bunlar illaki yeni çıkan albümler değil. Bazıları oldukça eski, hatta ne bileyim 30 senelik falan albümler. Onların yeni basımları. Şimdi çalacağımız onlardan biri Fiona Apple'ın ikinci muhteşem albümü, o efsanevi albüm When the Pawn. Aslında albüm ismi çok uzun, 444 karakterlik bir ismi var ama dünyada genellikle When the Pawn olarak bilinir. İkinci albümü çok büyük ses getirmişti ve gerçekten de 90'lı yıllarda bizi bizden almıştı. Değil mi?
1: Evet, ya ben doğru, bende bunun kaseti vardı. Belki hala evde bir yerlerde duruyor olabilir. Ya ben aldım ya da o zaman Milliyet'te çalışırken işte müzik haberleri yaptığım için yollanmış da olabilir. Yani şöyle çok dinledim ben bu albümü kasetten. Kasetten olmasının şeyi iki, yani hem avantajı hem dezavantajı. Hani bir kaset çocuğu olduğumuz için o şeyi, sıcaklık falan beni şeydi, yani sürekli böyle dinlediğim albümler arasına çabuk almamı sağladı. O dönem böyle müzik zevkim de biraz değişiyordu. Bana böyle yol veren, beni şekillendiren albümlerden bir tanesinin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bu albüm çıktığında ben dinlemeye başladığımda İlk albümü bilmiyordum bile. Dolayısıyla böyle
0: Tidal,
1: Tidal, yani bu neymiş, nasılmış falan, böyle benim için çok yeni bir keşif olmuştu. O kasetle bayağı zaman geçirdim. Fakat kaset olmasından kaynaklanan şöyle bir dezavantaj var. Kaydı çok kötüydü.
0: evet.
1: Yani biliyorsun o dönem böyle Türkiye'de bir fabrika vardı. Burada basıyorlardı bütün şeyi, yabancı albümleri de ve öyle bir sorunla karşılaşıyorduk, böyle o kötü baskılar oluyordu, böyle bu albüm üzerinde böyle bir şey, bir baskı, bir basık durumu vardı gerçekten de, o kasetten kaynaklanan öyle bir şikayetim vardı. Ama albümü bana sevdiren de o kaset oldu. Fiona Apple'ı da sevdiren o kaset oldu. Dolayısıyla da hani benim şeyim, kişisel hikayem, küçük hikayem bu albümle böyle. Sonra
0: İyiymiş.
1: da hep, evet, sonra da hep tabii ki hayatımızda oldu Fiona Apple. Değişik bir şey, müzisyen. Çok yetenekli bir kere, her şeyden evvel.
0: Aynen.
1: Çok küçük yaşlarda şarkı yazmaya başlıyor ve o dönemler böyle ortaya çıktığında, fark edilmeye başladığında da o farklı duruşuyla, hem imaj olarak işte, hem sesi de mesela değişiktir bence. Değil mi?
0: Aynen.
1: Yani böyle bir çok ayırt edici bir sesi vardır. Böyle insanı hemen şey yapan, ele geçiren, çok böyle enteresan bir sesi vardır. Sonra da böyle kendi şeyinde hem biraz kendi kabuğuna çekildi ileriki yıllarda, hem de aslında kendi alanını yarattı. Öyle de ifade edebiliriz. 2020 yılında da son albüm çıkarttı. Tam da
0: Evet.
1: pandemi zamanıydı. Zannedersem o dönem yer vermiştik.
0: Yardık
1: Dünya
0: hayat, evet. Aynen.
1: yer verdik. O da yine çok büyük ses getirmişti. Yani o pandemi ortamında böyle bir insanlara nefes aldırmıştı o
0: Aynen.
1: albüm
0: O
1: benim
0: da
1: için.
0: iyi bir albümdü. Şey,
1: O da iyi
0: Fetch the
1: abi.
0: Bolt Cutters.
1: Evet.
0: Gerçekten de. Tabii şey, yani ben de bunun plak olmadı. Çünkü bu döneminde 99 senesinde hiç plak olarak basılmadı.
1: Evet.
0: Sadece CD ve kaset olarak basılmıştı. Sonraki yıllarda galiba bir 2020'li yılların başında, bir de 2-3 sene önce ilk defa plak formatında dinleyicilerle buluştu. Bendeki versiyonda o 2023 basın, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla yani görünce bayağı heyecanlandım ve hemen sepete attım.
1: Yo,
0: Bir şey ki online şeyden alışveriş yapıyorum, Çekya'da. Ondan sonra hemen şey sepete attım. Neyse ki geldi. Çünkü gerçekten de hani benim için de çok önemli bir albümdür. Hani o yıllarda en fazla dinlediğimiz, sürekli başvurduğumuz böyle başucu albümlerinden biriydi. Gerçekten de. O zamanki Türkiye'deki müzik basını da çok şey yapmıştı. Ne derler? Tezahüratlı
1: tabii ben
0: bulunmuştu işte, Roll'lar
1: Roll
0: vesaireler
1: mesela
0: falan.
1: Ondan da ben mesela çok etkilenmiştim. Hani Roll'un da bu kadar böyle üzerinde durması, önem vermesi falan iştahımı daha da arttırdı
0: Değil mi?
1: yani.
0: Aynen.
1: Bu albüme ve tabii ki Fiona Apple'a karşı ve baktım ki bu hiç şey değil yani, iştahlanmayacak gibi değil. Sonra da hayatımızın önemli şeylerinden, takip ettiğimiz müzisyenlerinden biri haline geldi.
0: Aynen öyle oldu. O halde istersen şarkıya geçelim. When the Pawn
1: Geçelim.
0: albümü, sene 99, albümün harika şarkılarından bir tanesi, To Your
1: Evet.
0: Love.

0: Fiona Apple, When the Pawn albümü, yıl 99, To Your Love. Evet, gerçekten de olağanüstü bir albümdür.
1: Çok
0: Hani
1: güzel bir
0: dinlediğine
1: şarkı.
0: şey, aynen. Ben işte şey, yakın zaman Türkiye'ye geldiğim için iş güç ve ufak bir tatil adına çok fazla dinleyemedim albümü. Sadece bir kere döndürebildim. Ama hani Prag'a geri döner dönmez böyle herhalde bir gün içerisinde birkaç defa dönecek Luplak tekrar
1: Tabii ilk
0: diye.
1: işlerinden biri oluyor kesin.
0: Evet, aynen. Ortada masanın üzerinde bıraktım geldim.
1: Evet.
0: Evet. Evet, o halde
1: Evet.
0: bir şarkı daha çalar mıyız? Çalarız tabii ki.
1: Çalarız yani, bu tabii daha çok bilinen şarkısı albümün. Single olarak da yayınlanan.
0: Doğru.
1: Onda devam edelim. Ne dinliyoruz?
0: Fast as you can.

0: Fiona
1: Evet.
0: Apple'dan geldi. Pastors You Can. Evet,
1: Yani
0: When the Porn albümü. Efendim
1: sonuna ayrı hastayım diyorum yani bu şarkının.
0: Efkan?
1: Değil
0: Doğru.
1: mi? Yani bir yandan böyle bir psikodelik pop rock şarkısı gibi, bir yandan işte böyle tempolu bir caz şarkısı gibi, böyle ikisinin sanki harmanlanması inanılmaz. Böyle bu şarkının dinamizmi de çok iyidir. Enteresan yanlarından bir tanesi, böyle ortada da bir balat bölümü vardır, fakat başı sonunu çok dinamik, insanı böyle çok böyle şey yapan, hemen dikkatini çeken ve unutulmaz bir hale gelen bir şarkı olduğunu düşünürüm her seferinde. Ne zamandır da dinlemiyordum. Bu vesileyle iyi oldu.
0: İyi bari. Şey tabii yani bu şarkının önemli özelliklerinden birisinin de dediğin gibi şarkının içerisinde sürekli zamanların değişiyor olması. O anlamda da hani enteresandır. Tempo, ritim ve zaman değişiyor aslında şarkının içerisinde. O anlamda da yani bayağı bir yaratıcı ve kompleks bir beste olduğunu söyleyebilirim. Evet, Fiona Apple böyleydi. Sene 99'du When the Pawn albümü çıktığında. Ondan 6 sene evvel yine aslında o sıralarda hala çok fazla gündemde olan, çok fazla hikayesinin içinde kendimizi bulduğumuz indie grunge akımı son süren devam ediyordu. Ve o dönemde işte bazı gruplar başı çekiyordu. Elbette bunların başında Nirvana vardı ama onların ilham kaynaklarından biri de Pixies'di. Bu işin biraz daha hani başlangıcı gibi adlandırabileceğimiz Pixies'di. Pixies'de de tabii ki bunun yan şeyleri oldu. Arada dağıldılar, birleştiler, tekrar dağıldılar, ettiler ve onun sonucunda da ortaya bir yan grup çıkmıştı. The Breeders. Pixies'in basçısı Kim Deal ve onun ikiz kardeşiyle birlikte kurdukları The Breeders. Onlar da gerçekten hani tutarlı bir şekilde bayağı seneler boyunca iyi işler yaptılar. En son albümleri 2018'de yayınlanmıştı On Earth. Orijinal kadroyla. Daha doğrusu en iyi bilinen kadroyla. Onu da çalmış olabiliriz yıllar önce bu arada. Tam hatırlamıyorum ama. Ancak ve ancak bende ilk albümleri vardı Pod. İkinci albümleri ki en başarılı albümleridir Last Flash yoktu. Ve onu da yeni bir basım olarak buldum ve onu da sepete indirdim. O yüzden de hani hal öyleyken de çalmak boynumuzun borcu oldu.
1: İyi olmuş.
0: Aynen.
1: İyi olmuş. Kaç basımı bu arada? Yani ne zaman basılmış? Yenilendi mi?
0: Hemen bakayım ona. Sen
1: Peki.
0: istersen bir yandan konuşa dur.
1: Evet. Şöyle ki, bu albüm çok bilinen, işte özellikle işte bu alternatif rock, işte indie, grunge, nüvelerin hepsinin içinde barındırdığı önemli özellikler taşıdığı için hep böyle bir ayrı bir yere kondu. Ondan sonra hep böyle ayrı bir önem atfedildi. Fakat ben bunun bırak planı CD'sini bile doğru dürüst hani gördüğümü falan son yıllarda hatırlamıyorum.
0: Türkiye'de
1: Dolayısıyla
0: pek
1: bakmışım
0: dolaşmadı
1: öyle
0: bu.
1: ki.
0: Aynen
1: Evet.
0: yani
1: Yani
0: Türkiye'de
1: klibini
0: pek
1: çok izledik,
0: dolaşmadı.
1: albümünü görmedik. Yani enteresandır.
0: Doğru. Doğru.
1: Öyle bir şey var. O yüzden senesini merak ettim. Yani
0: Şimdi baktım
1: olur
0: 2018'miş.
1: mu? Ha, bayağı da aslında
0: 2018
1: önce.
0: baskısı. Evet, aynen. Biraz da şeyi varmış yani.
1: İyi yapmışsın çünkü biter bu. Sonra bir daha ne
0: Tekrar
1: zaman
0: bekle
1: gelir?
0: bekle Allah bekle aynen.
1: Allah bekle.
0: Evet o halde hani Breeders ve Last Flash demişken ikinci albümleri 93 tarihli. Hani buradaki en bilinen şarkıyı çalmamak olmaz herhalde. Ki bunun video klibi de güzeldir. Spike Jonze ve Sonic Youth'un Kim Gordon'a teklifleri biliyorsun da onu hatırlıyorum. Evet gelsin. Tamam da.

0: The Breeders, Last Splash albümü sene 93 ve oradan çaldığımız şarkı Cannonball idi. Çok da güzel şarkıdır. Hakikaten o döneme yani damga vurmuş, hani jenerikte çalınacak şarkılardan biri mutlaka.
1: Doğru söylüyorsun. Dönemin yani bir soundtrack'i falan yapılacaksa
0: Aynen.
1: kesinlikle böyle ilk 5 arasında falan yazacağın şarkıdır bu. Çok güzel
0: Doğru.
1: şarkı ve farklı yani şey hem grunge dönemi ama grunge gibi de değil ama o da var içinde falan. O hani o güzel bas yürüyüşü diye
0: Evet,
1: ifade
0: evet.
1: etmek lazım mesela. Çok böyle akılda kalıcı bir şey.
0: Aynen.
1: Böyle
0: Josephine
1: çok
0: Wiggs'in bası gerçekten çok akılda kalıcıdır.
1: akılda kalıcı böyle şey ne bileyim. Yani sadece öyle bir hem birçok şeyle bağdaştırabileceğin sanki böyle bir filmde duymuşsun yok radyoda bir yerden duymuşsun başka bir şey olmuş falan böyle insanı böyle içine çok böyle hızlı giren ve bir parçası yapan bir Miles Morales'i bu şarkı da farklı kılıyor elbette.
0: Evet, The Breeders, Deal kardeşler, Josephine Wicks, şimdi davulcunun ismini unuttum, ne yalan söyleyeyim. Ve harika bir albüm. Bunu da yani bir kere bile döndüremedim açıkçası, alır almaz. O yüzden yine dönünce bunu da bir baştan sona birkaç defa bir döndüreceğim mutlaka. Biraz daha şey yapayım, içime sinsin, kokusu sinsin.
1: Evet.
0: Öyle. Ama buradan bu albümden bir şarkı daha çalacağız ve o da Do You Love Me Now?

Breeders Last Flash albümü ve Do You Love Me Now Cannonball'dan sonra çaldığımız ikinci şarkıydı. 93 yılının en önemli, en güzel, harika albümlerinden biriydi. Evet, biz de bunu işte ne 2018 baskısını geçirdik ve oradan aktardık sizlere. Evet, Mint'te plaklar dönmeye devam ediyor. Şimdi enteresan bir albüme gidiyoruz. Help 2. Zamanında 90'larda yanlış hatırlamıyorsam bunun birincisi yayınlanmıştı. Ve Savaş Çocukları Derneği'nin için yapılmış bir şey bu. Çalışma. İlki 95'te yapılmıştı. Ve o da gerçekten bayağı bir ses getirmişti. Çünkü içerisinde hani o zamanların, o dönemin özellikle Britanya ağır topları vardı. İşte Oasis vardı, Radiohead vardı, Portishead vardı, Massive Attack vesaire falan. O da o yüzden bayağı bir şey yaratmıştı, hikaye yaratmıştı. Şimdi bu sene, Mart ayında, geçtiğimiz Mart ayında bunun ikincisi yayınlandı. Bu sefer biraz daha geniş bir müzik janrı içerisinde insanlar dahil oldu. Yani mesela kimler var? İşte Beth Gibbons var yine Portishead'den. Ama King Cruel var mesela. Ya da işte Big Thief var, Fontaines D.C. var gibi. Pulp var, Falls var, Bed for Lashes var, Anna Calvi var, Nilüfer Yanya var falan. Böyle enteresan şeyler var. O yüzden de bu da iyi eleştiriler aldı, iyi karşılandı. Bir de tabii ki bir yardım için yapılan bir albüm olduğu için de hani o anlamda da zaten ayrı bir duygu yaratıyor. War Child ne? Dernek için yapılan bir albüm bu. Bütün geliri o derneğe, dolayısıyla savaşta zorluk çeken çocuklar için toplanıyor albümden oluşan gelir. Anlamda da tabii ki anlamlı. Durum böyle. Şimdi biz buradan birkaç tane şarkı çalmaya çalışacağız. Vaktimiz izin verdiği ölçüde. İlk çalacağımız şarkı albümün de açılış parçası. Arctic Monkeys'den gelecek bir orijinal beste, bu albüm için yapılmış. Opening Night.

0: Arctic Monkeys'den geldi Opening Night. Bir yardım derneği için yapılan toplama bir albüm. Help 2'nin açılış şarkısıydı. Ben bu şarkıyı beğendim ve hani Arctic Monkeys'i biraz formuna geri döndüğünü sanki söyleyen bir mesaj olarak da algılamak istedim açıkçası. Çünkü özellikle son birkaç albümlerini ben pek beğenmemiştim. Ne yalan söyleyeyim. Bundan kaç 3-4 sene önce çıkan mesela Car bana göre vasat bir albümdü. Ondan önceki Tranquility Base Hotel'ın Casino da bence iyi bir albüm değildi. Ama bu şarkı gerçekten beni böyle bir içimi açtı. Ne diyeyim?
1: Fazla zaman olmadı dinlemek için şarkıları senden geldikten sonra. Ama ben de beğendim. Yani bir kere dinledim sadece. Fakat dikkat çekici bir şey vardı gerçekten. Bir kalite vardı Arctic Monkeys şarkısı olarak. Hatta diğerlerine de şöyle bir hızlıca baktım. Onlar da fena durmuyordu bu arada. Seçtiğin şarkıları itibariyle. Şimdi tabii hepsini çalamayacağız ama dolayısıyla iyi bir toplama olduğu buradan belli oluyor bu seçilen
0: Aynen.
1: şarkılar.
0: Aynen. Şimdi bu toplamadan çalacağımız diğer şarkı da yani çok bilinen bir grup, Depeche Mode. Ama bir cover. Ve çok enteresan buldum bir cover'ı. O yüzden de özellikle çalmak istedim. Çünkü Depeche Mode'un ilgi alanı veya dünyasının çok dışından bir hatta farklı bir gezegenden gelen bir cover. Çünkü orijinali 65 yılında Donovan tarafından meşhur edilmişti. Meşhur İngiliz folk şarkıcı. Ve bir folk şarkısıdır bu. Folk protest şarkısıdır. Ve onu alıp kendi dünyaların içliğine çok enteresan bir şekilde sokmuş olmaları beni acayip cezbetti. O yüzden de hani bu program vesilesiyle de mutlaka çalmak istedim. Diyerek şarkıya geçelim istersen. Depeche
1: Tamam.
0: Mode'dan geliyor Universal Soldier.

0: Peshmerga, Universal Soldier bir Donovan cover'ıydı ve programın da sonuna geldik. Son bir şarkı daha çalmaya çalışacağız. Olivia Rodrigo, bu da son dönemlerde çok isim üzerinde olan bir genç kadın popçu. Üç albüm var,
1: Yeni
0: son
1: albüm
0: albüm de
1: çıktı.
0: yeni çıktı ve Robert Smith var orada mesela The Cure'dan. O da
1: Robert
0: enteresan.
1: Smith var. Evet, çok da beğenildi. Övüle övüle bitirilemiyor yani
0: Aynen,
1: dünya
0: aynen,
1: medyasında.
0: aynen. Dolayısıyla son şarkı olarak da yine güncel bir sanatçı alalım istedik. Bu da bir cover, bu da tabii ki bir Magnetic Fields cover'ı. Peter Gabriel da çok güzel coverlamıştı bunu hatırlarsan. The
1: Doğru.
0: Book of Love'la bitiriyoruz programı. Evet, ben
1: Evet.
0: Mert Emcan.
1: Elif Kankulu, herkese iyi akşamlar diyoruz. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
2: Apaçık Radyo.
3: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.
4: Cumartesi 19'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Grounded.
5: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 3 Temmuz Cuma takvimler. Duygu radyolarınızda gece yarısına kadar her hafta olduğu gibi. Bildiğiniz gibi Onur ayındayız. Kimi ülkelerde Onur ayı Temmuz ayının ortalarına dek kutlanıyor. Ben de bunu fırsat bilerek bu haftaki programı punk'ın bir başka alt türüne queercore'a ayırmak istedim. Queercore 80'lerin ortasında punk'ın içinde ama punk'ın dışlayıcılığına karşı doğan bir hareket. Sahnede yer bulmak için değil, sahneyi zorla geri almak için var olan bir müzik. Bugün duyacaklarınızda 90'lardan günümüze farklı şehirlerden, farklı kimliklerden bir seçki olacak ama hepsinin ortak bir noktası var. İstemedikleri bir dünyada var olmayı seçmek. Limpress'le açılışı yaptık. Just Like You'yu duydunuz. Limpress albümünden de bu şarkı. Vokalist Martin Sorundegay daha önce Latinx Straight Edge grubu olan Los Crudos'un da üyesiydi. 97'de kimliğini açıkladı, grup dağıldı ve 98'de de bu grubu kurdu. Grup hiçbir zaman aynı şehirde yaşamadı ama queercore tarihinin en ikonik ismi olmayı başardılar. Ben de açılışı onlarla yapmak istedim. Devam ediyoruz. Şimdi sırada iki şarkı var. Önce Gloss. Gloss We Are From The Future dinleyeceğiz 2015 tarihli demolarından. Olympia Washington'da 2014'te kuruldular. 2 yılda 2 EP yayınlayıp 2016'da dağıldılar. Epitaph Records onlara 50 bin dolarlık kontrat teklif etti. Reddettiler. Dağıldıktan sonra da Bandcamp gelirlerinin tamamını Olympia'daki bir evsizler barınağına bağışladılar. Ardından The Hearst Collective geliyor. It's Okay To Be Sick. Friends, Lovers and Favorites albümünden. Philadelphia'dan çıkan bu kolektif 50'nin üzerine müzisyeni bünyesine barındırmış, trans ve queer kimliklerini müziğin tam merkezine koymuş olan bir topluluk. Grounded başladı. Hepiniz hoş geldiniz. They told us we were girls and we talked just look and cry.

Gay for Johnny Depp'te duyduğunuz Very Little Good Happens Between 3 and 4 AM, The Politics of Cruelty albümünden de bu şarkı. New York'tan çıkan bu grup adıyla da bir şey söylüyor aslında. Queer kimliği araçsallaştıran pop kültürüne karşı bilinçli bir provokasyon. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor. Sırada iki şarkı daha var. Önce Excuse 17, Watchmaker dinleyeceğiz. Such Friends Are Dangerous albümünden. Olympia'nın 90'lar Riot Girl ve Queercore kesişiminde duran bir grup bu. Vokalisti ise tanıdığımız bir isim aslında. Beth Ditto daha sonra da The Gossip'i kurdu ve indie dünyasının en tanınan ikonik queer seslerinden birine dönüştü. Ardından Panthers geliyor. We Are All Undesirables Are You Down albümünden. Brooklyn'den Queercore ve New Wave'i birleştiren nadir gruplardan biri onlardan.

The Third Sex Definition dinledik Card Carrying albümünden. Portland'ın 90'lar queercore sahnesinden bir gruptu onlar da. Grounded'dan queercore parantezinde bir seçki dinlemeye devam ediyoruz. Sırada iki şarkı daha var. Önce God Is My Co-Pilot, Kendine Gel. The Best of God Is My Co-Pilot derlemesinden bu şarkı. New York'tan Sharon Topper ve Craig Flanagan çifti tarafından 1990 yılında kurulan bir grup bu. Flanagan grubu kurmadan önce hiç gitar çalmamış, tamamen sıfırdan öğrenmiş. 1993'te tek yılda neredeyse 10 farklı kayıt yayınlıyorlar. 96 yılında ise yayınladıkları toplama albümünde bir Türkçe şarkının cover'ına yer veriyorlar. Bu şarkı Yonca Evcim'in klasiği Kendine Gel'den başkası değil. Evet, 96 yılında New York'ta bir stüdyoda birileri Yonca Evcim'i yorumladı ve bizim muhtemelen bundan hiç haberimiz olmadı bu akşama kadar. Ardından Control Top geliyor, Unapologetic, Covered Contracts albümünden, Philadelphia'dan post-punk ve queercore'u politikleştirilmiş sözlerle birleştiriyor onlar da. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor.

0: I know how you taste.
1: Gina Young'da duyduğunuz So Called Straight Girl dinledik Intractable albümünden. Yine iki şarkıyla devam ediyoruz şimdi. Önce Team Dredge 107 Captain My Captain albümünden. Olympia ve Portland'ın 90'lar queercore sahnesinin en önemli gruplarından biri onlar da. Gitarist Donna Dredge aynı zamanda Chainsaw Records'u da kurdu. Yani sadece müzik yapmadı, sahnenin altyapısını da inşa etti bir nevi. Ardından da Oozes geliyor. I Still Adore You 2020 tarihli With Love From The Oozes albümünden. Londra ve Manchester arasında var olan bu dört kişi grup queercore'u çok daha melodik ve duygusal bir yere taşıyor. Sert değil, yumuşak ama aynı derecede dürüst. Grounded devam ediyor.

Longstocking'da duyduğunuz Teenage Angst at 27, Once Upon a Time Called Now albümünden de devam ediyoruz yine. Önce Panzer Division, That's So Gay, That's So Gay albümünden. San Francisco'dan çıkan bir grup bu. 1991 yılında kuruldular ve queer core'u pop punk'la buluşturan ilk isimlerden biri oldular. 1994'te Green Day'in Kerplunk turnesinde de destek grubu olarak sahne aldılar. O turne sayesinde de çok daha büyük bir kitleyle tanıştılar. Ardından Portland, Oregon'dan Swan Island radyolarınızda olacak Crumble'la 2005 tarihli The Centerville Hold albümünden. Post-punk ve queercore kesişiminde sessiz bir köşede duran bu grup şarkılarında dağılmak ve tutunmak arasındaki gerilimi işliyor. Birazdan duyacağınız şarkı da tam olarak bunu söylüyor zaten. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor.

0: guess she's sort of beautiful. I don't know, those lips. You know, lips are supposed to be a perfect reflection of another part of a woman's anatomy. Not that I'm a lesbian. Well, maybe I am. No, definitely not. I told my mother I was, just for shock value. She said, fine, just as long as you don't smoke.
1: Apaçık Radyo'da Sister George, Sister George dinledik. Drag King albümünden Londra'nın 90'lar queercore sahnesinden çıkan hem isim hem de müzik olarak dönemin iz bırakan gruplarından biri onlarda. Kapanışa doğru sırada iki şarkı daha var. Önce Dream Nails, They Them dinleyeceğiz. They Them albümünden. Yine Londra'dan günümüz İngiliz queercore sahnesinin aktif isimlerinden, gruplarından biri. Ardındansa Daisy and Scouts geliyor. Wet dinleyeceğiz. Maggot albümünden. Trans vokalist Daisy Van Damme'ın kurduğu bir grup bu. Queercore'la glam punk'ı birleştiriyor onlar da. Son yıllarda sahnenin hızlı büyüyen isimlerinden biri. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor.

Apaçık Radyo'da Grounded'ın sonuna geldik. A Trillion Barnacle Labs ile kapanışı yapıyoruz bu hafta. Binary Roulette. 2003 tarihli Black Love albümünden bu şarkı. Rhode Island'dan çıkan bu post-art grubu 1999 yılında kuruldu lise arkadaşları tarafından. İsmin kendisi bile bir şey söylüyor aslında. Anlamsız görünen ama ağızda kalan, kategorilenmeyi reddeden bir şey. Sound Virus Records üzerinden çıkan bu albüm ana akımın hiç ilgilenmediği ama sahneye aşina olan herkesin bildiği türden bir kayıt. Ve bu gecenin de son şarkısı. Apaçık Radyo'da Grounded'da Onur Ayı sebebiyle Queer Core'a yer vermek istedim bu hafta. Bir saat boyunca 80'lerden bugüne sahnelerde, bodrumlarda, fanzin sayfalarında var olmaya devam eden bir hareket bu. Böyle de devam edecek. Kapatmadan ufak bir hatırlatma yine. Soru, görüş ve önerileriniz için groundedradioshow@gmail.com mail adresim. Çalma listeleri ve kayıtlar için de areyougrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ben Duygu, Grounded bitti. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Apaçık Radyo.
1: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: için tüm seslerini Apaçık Radyo. Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yusuf Özay Özdemir'e teşekkür ederiz.
1: Caz Türbülans.

Tres,

są kobiety, pistolety. I kobiety, i

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.

0: done with you, baby.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

nightlife and whiskey wrecked my life. But that's all right.